0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. 100 milyar dolarlık bir proje stoğu olduğunun da altını çizdi. Savunma sanayine yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi. Ticaret Bakanı, Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Türkiye Saha 2026 fuarında önemli işbirliği anlaşmaları imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kenya Savunma Bakanı ile savunma işbirliği anlaşmasını imza attı. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han'la Saha Expo 2026'nın başarısı dünya basınının gündeminde. Özellikle de İsrail ve Yunan medyası Yıldırım Han'ı mercek altına aldı, füzenin caydırıcı gücüne dikkat çekti. Yıldırım Han için Türkiye'nin süper güç hedefinin parçası ifadesi kullanıldı. Füzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savunma sanayi vizyonu çerçevesinde kısa sürede geliştirilebildiği kaydedildi. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol gece gündüz çalışarak yeni ürünler geliştirdiklerini söyledi. Daha hızlı ve etkin olmanın gayretindeyiz dedi. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aselsan Genel Müdürü Akyol, Çelik Kubbe'nin de devam eden bir yolculuk olduğunu belirtti. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Nifer ve Ejderha Gökvatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rujin Kabayiş'in ailesi ve avukatlarıyla bir araya geldi. Biz devlet olarak bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz dedi. Bakan Gürlek, 26 yıl önce katledilen Çağla Tuğaltay'ın ailesiyle de görüştü. Cinayetin çözülmesi için tüm imkanların seferber edileceğini söyledi. Adalet ve Emniyet Teşkilatlarının koordineli çalışması bir dosyayı daha aydınlattı. Antalya'da günlerdir aranan Kübra Yapıcı'nın katil zanlıları düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Kübra'nın acılı ailesi ise katillerin en ağır cezayı almasını istedi. Spor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Yurt geneli parçalı az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Şırnak ve Hakkari dışında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Rize, Tokat ve Adıyaman çevreleri, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yüksekleri karla karışık yağmurlu. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığı yurt genelinde bugün hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

Yazan Alperi Yavaş. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, Çırak Ahmet Ünsal Ünlü, Halil Volkan Özgömeç, anne Refika Özbayar.

Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun üniversite mezunudur ve bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu, uzun süredir arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap verememesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aslında Lale'nin okulu yarım bırakmasının nedenlerinden biri de annelerinin ölümünden sonra ev işlerinin üstüne kalmasıdır. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepenin üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapar. Bir gece Aysun Halil'le bir restorandan çıkıp eve giderken Lale'nin liseden arkadaşı Sibel'e rastlar. Varlıklı bir ailenin kızı olan Sibel, uçarı, sık sık arkadaş değiştiren biridir. Aysun onun kardeşine uygun bir arkadaş olmadığını bildiği halde Lale'nin biraz olsun dışa açılmasını sağlamak için onu eve davet eder. Sibel Lale'yi ziyarete gelir ve kısa süre sonra da bir şirketin müdürlüğünü yapan Cemil'le tanıştırır. 35 yaşlarında dul ve kendini beğenmiş biri olan Cemil, Lale'nin gençliğine ve güzelliğine hayran kalır. Ancak Lale de Cemil'in kendine uygun biri olmadığını anladığı halde ondan hoşlanmıştır.

0: Senin zorunda geldim buralara Lale. Yıkık dökük bir ev. Sözüm ona lokanta. Böyle yerlere gelmek yakışmıyor bize.
1: Ama manzara harika. Üstelik Ömer amcayı çok severim.
0: Böyle yerlere gelince huzursuz oluyorum.
1: Neyse sus lütfen. Ömer amca geliyor işte.
2: Aferin Lale. Verdiğin sözü tuttun. Gözlerim yollarda kalmıştı. Hoş geldiniz Cemil Bey.
0: Hoş bulduk amca beyim. Hemen bizim köfteleri getirsen de...
2: Aceliniz ne?
0: Şirketi 5 dakika boş bırakırsam... oraların ne hale geldiğini bilebilir misin?
2: Bilirim evladım, bilirim.

0: İşte hazırladım bile.
1: Ne şarkısı bu?
2: Biz lisede okurken zaman zaman öğle yemeklerini Ömer amcanın dükkanında yerdik. O sıralar bu şarkıyı çok severdik.
3: Evladım, her şey okumakla elde edilmez. Siz rahat yiyin yemeğinizi. Ahmet, ben Ahmet'i kontrol edeyim biraz. Yine dalga geçiyor bu çocuk. Ahmet.
1: Ne demek istedi bu ihtiyar?
2: Gücendirdin onu.
1: Ya, üzüldüm şimdi. Kırmak istememiştim zavallıyı.
2: O zavallı da değildir.
1: Anlaşıldı, anlaşıldı. Laf söyletmeyeceksin Ömer amcana.
2: İstersen kalkalım. Beni eve bırakırsan sevinirim.
1: Hani ablanla Halil'i anlatacaktın bana?
2: Yolda anlatırım. Ama şimdi gidelim buradan.

0: Ne kadar dalmışım hesaplara. Kapıyı açıp girdiğini duymadım vallahi. Gel otur.
1: Ben de bankacıyım ama kendimi böyle paralamıyorum. Nasılsın bakalım?
0: Gördüğün gibi.
1: Müthiş bir enerji ve çalışma temposu.
0: Ya alay etme, görüyorsun halimi. Böyle çalışmazsan bu işler biter mi?
1: Haklısın tabii. Ben aramasam aramıyorsun Aysun. Seni özlüyorum. Oysa bankalarımız yakın. Her öğlen buluşup bir yerlerde yemek yiyebiliriz.
0: Birbirimizi o kadar sık görmemiz doğru olmaz bence.
1: Sabır yarabbim.
0: Evet, bıktırdım seni. Biliyorsun Lale evleniyor. Yakında hatasını anlayacaktır. Bir kez tanıştım o Cemil denen adamla. Kendini beğenmiş, Lale'ye tepeden bakan biri.
1: Üzüldüm. Engel olamaz mısın kardeşini?
0: Beni dinleyen kim? Ama Lale yıldırım aşkına tutuldu galiba.
1: Bu güzel işte. Aferin ona. Elini çabuk tutmuş ha.
0: Artık ben de elimi çabuk tutacağım. Hem benim de Halil adında sevdiğim biri var.
1: Alay etme Aysun.
0: Bu konuda alay edemem. Aslında haklısın canım. Bir yıldır seni canından bezdirdim.
1: Hem de ne bezdirmek. Bir kere bile şöyle candan beni sevdiğini söylemedin.
0: Hem de çok seviyorum. Hala anlayamadın mı?

0: Bugün neler yaptın bakalım Lale? Yorgunluktan canın çıkmış gibi.
1: Hem de ne yorulmak. Yeni bir yatak odası takımı aldık ablam. Cemil'in halini görseydin, sinir etti adamları.
0: Neden?
1: Her zamanki hali. Beğenemedi bir türlü. Hele oradaki işçilere davranışı.
0: Tahmin ederim. Çok yıpranacaksın Lale, iyi düşün. Zararın neresinden dönersen kârdır. Gel evlenme şu Cemil'le.
1: Onu seviyorum abla. Evlendikten sonra huyunu değiştireceğine inanıyorum. Her şeye karamsar bakma lütfen.
0: Sen bilirsin. İş işten geçti zaten. Mobilyanız bile alınmış. Ben de elimi çabuk tutayım bari.
1: Yoksa karar verdin mi?
0: Verdim canım. Ama önce seni yolcu edelim de benimki kolay. Demek 20 gün sonra uçup gideceksin baba evinden.
1: Evet. 20 gün var nikahımıza. Beni asıl düşündüren ne biliyor musun? Cemil'le annesi hayvan sevmiyor. Cingöz'den nasıl ayrılırım? Onun bakımını kim yapar? Ona kim yemeğini yedirir?
0: Meraklanma. Kadriye teyzeye evin anahtarını veririz. Bilirsin Cingöz'ü, o da senin kadar sever, karnını doyurur. Akşam geldiğinde ben de bakımını yaparım.
1: Çok özleyeceğim onu. Baksana, gitti sepetine yattı. Sesi çıkmıyor. Sanki gideceğimi hissetti.
0: Of, sus Lale. Asıl ben senden nasıl ayrılacağım?
1: Nereye gidiyorsun?
0: Senin sandık eşyalarını ütüleyeceğim. Oğlan evine öyle mi götüreceksin onları?
1: Ablacığım benim, çok arayacağım seni.

0: Görüyorsunuz son tabağa duruluyorum.
1: Daha börek yapacağız akşama. Cemil gelir gelmez sofraya oturmak ister. Öyle alıştırdım oğlumu.
0: Merak etmeyin, hepsini yetiştiririz. Gelmesine 3 saat var daha. İşte bulaşık da bitti. Yardım edeyim mi?
1: Hayır, sen yapamazsın.
0: Evlenmeden önce evimizin yemeklerini ben yapardım.
1: O günler geçti artık. Benim kendime göre bazı usullerim vardır. Öğrenmelisin.
0: İlahi anne, bildiğinizden şaşmıyorsunuz.
1: Biz böyle gördük efendim. Cemil'imi de böyle yetiştirdim. Güzel evladım benim. Onu bakıcılarla büyüttüm. İlk eşinden mutlu olamadı. Ona üzülüyorum hep.
0: Biz mutluyuz ya, üzülmenize gerek yok artık.
1: İkinci defa evlenmesini istemezdim doğrusu. Şöyle ana oğul.
0: Şu sözünüze gücenmemek mümkün değil.
1: Ben açık konuşurum efendim.
0: Şu efendim sözünden vazgeçseniz, ben sizin kızınız sayılırım. Hem daha samimi, daha candan olmaz mı?
1: Kızım değil, gelinimsin.
0: Peki, nasıl isterseniz.
1: Biz İstanbullular böyle alışmışız.
0: Haklısınız anne.
1: Tamam, dolma bitti. Ocağı koyuver de pişsin. Ben biraz gönül hanımlara çıkayım bari.
0: Hani başınız dönüyordu?
1: Dönmüyor artık.
0: Pek hoşlanmıyorum o gönül hanımdan.
1: Neden? En yakın komşumuz.
0: Saygısız bir komşu. Daha dün bir şeyler attılar balkondan aşağı. Hele o çocukları, sabahtan başlıyorlar tepemizde koşmaya. En çok da siz rahatsız oluyorsunuz.
1: Kimlerle komşuluk yapacağımı kendim karar veririm efendim.
0: Tabii anne, haklısınız.
1: Saat 7'de sofra hazır olmalı, unutma. Yoksa Cemil çok kızar.
0: Çatışmaya girmek için bahane arıyor. Ama bugün de başaramadı. Ne yapalım, yaşlı kadın. Hoş görmelisin Lale. Hani onu annenin yerine koymuştun? Aslında o da seni seviyor. Ama nedense bunu kabul etmemekte direniyor.

0: Siz etli dolmayı böyle mi sararsınız anne?
1: Evet efendim.
0: Annem daha küçük sarardı.
1: Mühim değil efendim. Sen hala bitiremedin mi bulaşığı?

0: Dolmadan sadece 3 tane yedin Cemil.
1: Tatsız tuzsuz bir şey olmuş. Böreği sevdim.
2: Tuz ekersin, olur biter. Annem onu sarmak için 1 saat uğraştı.
1: Lale, yemek konusunda bana karışmayın lütfen.
2: Yine işlerin çok muydu bugün?
1: Evet. Başımda bir sürü bilgisiz cahil adam. Uğraşmak kolay mı?
0: Benim oğlum hiç tahammül edemez o tip insanlara. Babası rahmetli eşim Rıza Bey'e çekmiş.
1: Ama babam hayatın tadını çıkarırdı. Ya ben, ot gibi bir hayat. Sabah iş, akşam ev.
2: İstersen haftada 1-2 kez dışarı çıkabiliriz. İşine öyle verdin ki kendini. Beni de unuttun Cemil.
0: Her yere karını götürmen şart mı evladım? Elbet arkadaşlarınla gezip tozmak hakkın.
2: Onu demek istemedim anne.
1: Ne demek istiyorsun peki?
2: Kendine zaman ayırmalısın.
1: Öyle yapacağım. Ot gibi yaşayamam.
0: Sakın içkiyi fazla kaçırma oğlum.
1: Aman anne, yine başlama. Uykum geldi zaten.
2: Daha sofradan bile kalkmadık Cemil.
1: Ne kadar yorgun olduğumu bilsen. Şöyle uzanıp kitap okuyacağım. O küçük odaya girmeyin, olmaz mı?
2: Olur, girmeyiz. Merak etme.
0: Küçük oda onun kütüphanesi. Kimseleri almaz yanına. Durgunlaştı çocuğumun hayatı.
2: Neden? Evlendiği için mi?
0: Yok. Ama sen de pek alıngansın kızım. Aslında çok kızıyorum ona. Cemil maymun iştahlının biridir.

0: Evlendiğinden beri ilk kez geliyorsun Şirmelali.
1: Fırsatım olmuyor abla. Bugün çarşıya çıkmıştım. Yün aldım kendime, örgü öreceğim.
0: Aferin, kendi kendine çarşıya çıkabiliyorsun demek.
1: Alay etme yine. Artık eski huylarımı bırakmaya başladım. Çünkü bambaşka bir hayatın içindeyim. Cingöz nasıl? Onu çok özledim.
0: Meraklanma, keyfi yerinde. Kadriye teyze iyi bakıyor. Ama senin odanın kapısına gidip sanki ağlıyormuş gibi havlamayı hala bırakmadı.
1: Canım Cingöz'üm benim. Ne olurdu sanki bizimkiler köpek sevseydi.
0: Bunları mesele etme canım. Fırsat buldukça gelse. Cemil nasıl?
1: İyi. İşinden yorgun geliyor. Yemeği bile zor yiyor. Sonra doğru kütüphanesine.
0: Ya o bilmiş kayınvaliden. O gece geldiğimde baygınlık geçirecektim çenesinden.
1: Hep öyle. Alıştım artık.

0: Hatta her geçen gün acıyorum. Yaşlı, ayakları ağrıyor, tansiyonu yükseliyor. Yalnız Cemil sanki o ilk günlerdeki Cemil değil.
1: Söylediklerim tek tek çıkıyor galiba.
0: Beni etkileme. Seninle dertleşmeye geldim.
1: Cemil seni annesine bakacağı almış galiba.
0: Abla, böyle konuşursan bir daha gelmem.
2: Ha, merhaba. Bu ne tesadüf? Lale de buradaymış.
0: Halil abi, selam.
2: Selam canım. Oturabilir miyim Aysun?
1: Aha, ne demek, otur tabii.
2: Ablan gözümü öyle korkuttu ki. Sağ solu belli olmazdı. Ha, sahi dün Cemil'i gördüm. Üç arkadaşıyla Beyoğlu'nda dolaşıyorlardı. Sana selam yolladım. Söyledim?
0: Ya, söylemedi. Unuttu galiba. İşleri çok yoğun, sıkılıyor. Ara sıra arkadaşlarıyla birlikte oluyor. Ne yapayım?
1: Yine evlisiniz, seninle gezse ya.
0: Geziyoruz. Ama benim gidemeyeceğim yerler de var abla.
1: Bu kız böyledir işte.
2: Aferin Lale. Ablana çekmemiş.
0: Çok şükür. Sizin evlilik ne zaman Halil abi?
1: Halil sus, sakın söyleme, biraz meraklansın.
0: Ah, yoksa

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır. Yıldızlar Altında.

Geçen hafta kayıkla ben geçerken, Çubuklu'da seni gördüm gezerken. Ne var bilsem acep bu gizlemekten, Çubuklu'da seni gördüm gezerken. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Evcara makamındaki eseriydi bu gece dinlediğimiz ilk şarkı programımızda. Selma Sağbaş'ın yorumundan sunduk sizlere. Eserin başında da İstanbul Radyosu saz sanatçılarından Dil Hayat Kalfa'nın Evcara Peşrevi'nin bir bölümüne kulak verdik hep birlikte. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüyle daha huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir saat boyunca yine en güzel eserlerle siz sevgili dinleyenlerimize sesleneceğiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Evcara ve Kürdili Hicazkar makamında eserler var programımızda. İkinci Evcara eseri Meral Uğurlu'nun yorumundan dinleyeceğiz. Ziya Epel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın bir şarkısı. Dene mızrabını Mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevkit elinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Münifi Antaki'nin bir şiirine, Küçük Mehmet Ağa'nın Evcara makamındaki yürük semaini Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinliyoruz. Saki çekemem vaz-ı zarifaneyi boşko, teklifi tehi sagaru peymaneyi boşko. Çok da o peri ruh ile ünsiyete gelmez, o kayde düşürme dili divaneyi boşko.

Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Evcara şarkısını Sabite Turgül Erman'ın yorumundan dinliyoruz. Söndü yağdımda akisler gibi aşkın seheri, duruyor gözlerinin kalbimin üstünde yeri.

Sıradaki Evcara eserimiz Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiirine, Yılmaz Yüksel'in bir bestesi, bestekarın kendi sesinden dinliyoruz. Yanacak şule arar her gece pervane gönül, dökülür sonra senin gölgene mestane gönül, dolaşır gül gibi elden ele peymane gönül, dökülür sonra senin gölgene mestane gönül.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Evcara makamındaki eserini Doğan Dikmen'den dinliyoruz. Hüsnüne mail gönlüm ezelden, bendenem benden, geçmezem senden. Aşıkam aşık canı gönülden, bendenem benden, geçmezem senden.

Sıradaki evcara eser yine Dede Efendi'nin bir bestesi. Şiir Nazif'e ait. Metin Everest'ten dinliyoruz. Gel ey güzeller serveri, feryadın eflake çıkar. Gönlüm cemalin göreli, bir yerde hiç etmez karar.

Yıldızlar Altında Külli Hicazkar makamında eserlerle sürüyor. Bu makamdaki ilk eser Şeyh Galip Dede'nin şiirine Hacı Arif Bey'in bir bestesi. Hacı Arif Bey Külli Hicazkar makamını terkip eden isimdir ve bu şarkı onun bu makamda bestelediği ilk şarkıdır. Yani dinleyeceğimiz bu eser tarihteki ilk Külli Hicazkar şarkıdır. Cüneyt Kosal'ın Külli Hicazkar makamındaki kanun taksiminin ardından Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğiz. Geçti zahm-ı tir-i hicrin ta dil-i naşadıma, merhamet ey gamze-i icadu, yetiş imdadıma.

Sıradaki Kürt-i Hicazkar eser Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın bir bestesi. Gül yazıcının yorumundan sunuyoruz. Bir gizli günahın izi gül benzini sarmış, esmer güzeli gözlerin esrarla kararmış. Duydum ki seni dün gece ayar ili sarmış. Nereden geliyorsun? Yüzünün rengi sararmış.

Rifat Galip Bey'in şiirine İshak Varon'un Külli Hicazkâr şarkısı var sırada, Burcu Göktürk'ten dinliyoruz. Çamlarda yine bir şen gecenin neşesi vardı. Aşk nameleri dilden süzülüp kalpleri sardı. Bin gizli günah şahidi oldu çamlar o akşam. Aşk nameleri dilden süzülüp kalpleri sardı.

Akşam yine gölgenle sabah etti bu gönlüm. Akşam da her akşam gibi ah etti bu gönlüm. Cemalin abidi

Ekrem Kongar'ı Şeyh Ethem Efendi'nin Külli Hicazkâr şarkısında dinliyoruz şimdi de. Yeşillendi yine ey dil çemenler, bahar geldi açıldı yasemenler. Çıkar seyrana hep gonca dehenler, bahar geldi açıldı yasemenler.

Sevgili dinleyenlerimiz, bu gece de Yıldızlar Altında programımızın böylece sonuna ulaşmış olduk. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son şarkı, Badi Nedim Bey'in güftesini yazdığı Nasibin Mehmet Yürü'nün Külli Hicazkar bestesi. Ayşegül Durukan'dan dinliyoruz. Derdi neyse saklama, mahrem olayım ben. Cürmüm neyse söyle de mahkum kalayım ben. Aç kalbini, dök derdini, tahfifi elem et. Güldürmeyeceksen de beni, gül güzelim sen. Bir kere görüp güldüğünü şad olayım ben. Hoşçakalınız.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün 6 Mayıs Çarşamba. Türkiye'de radyo yayıncılığı bundan tam 99 yıl önce 6 Mayıs 1927 tarihinde İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane binasında başladı ve o günden bu yana radyo Bilgi'nin

0: Haberin, müziğin ve hayatın sesi oldu. Kimi zaman yalnızlığımıza ortak bir ses, bazen en mutlu anların eşlikçisi, bir anda gözlerinizi dolduran bir melodi ya da düşünmediğiniz bir anda tam da ihtiyacınız olan bilgiye ulaştıran küçük bir kutu. Her ne olursa olsun ortak duygularda buluşturan, uzakları yakın eden, sesin büyüsüyle bizi kuşatan dostumuz radyo. Geçmişten bugüne radyoya gönül vermiş ve kaybettiğimiz tüm radyo emekçilerini saygıyla anıyor ve bugün biz de büyük bir heyecan ve sorumluluk bilinciyle yayınlarımıza devam ediyoruz. Radyo aşkı daima sürecek. Siz dinleyicilerimizin takdiriyle yayınlarımızı keyifle sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenler ve böylece programımıza başlıyoruz. Radyonun öneminden, radyo yayıncılığına kısa bir bakışla bahsedeceğiz biz. Değerli yapımcı arkadaşlarımızdan Filiz Özdemir Arıcıoğlu stüdyomuzda olacak programımızın ilk bölümünde. İkinci kısımdaysa diyetisyen Esra Çetin Turhan bizimle birlikte olacak sevgili dinleyenler. Her yaşta olduğu gibi yaşlılık döneminde de yeterli ve dengeli beslenme, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için çok önemli. Bu yaş grubunda görülen şişmanlık, diyabet, kalp damar hastalıkları, osteoporoz, felç, iskelet ve kas sistemi hastalıklarında bilinçsiz beslenme biliyorsunuz ki önemli bir risk faktörü. Biz de acaba yaşlılık döneminde beslenme nasıl olmalı? Hepsini Esra Çetin Turhan'la konuşacağız. Ailece başladı. TRT Ankara Radyosu prodüktörlerinden Filiz Özdemir Arıcıoğlu stüdyomuzda hoş geldiniz yayınımıza sevgili Filiz Hanımcığım.
1: Hoş bulduk Feyza, teşekkür ederim.
0: Neyse siz diye devam etmeyeyim şimdi tabii ki yıllardır birlikte çalışıyoruz ne güzel. Çok keyifli burada bu arada seni ağırlamak.
1: Teşekkür ederim.
0: Radyo yayıncılığı olunca bizden biri olması son derece kıymetli ve zaten öyle de olması gerekiyor. En güzel tanıklarından biri de sensin buradaki radyo geçmişinin. Kaç yıldır buradasın?
1: 27. yılım.
0: 27 yıl. Evet. Vallahi ne kadar uzun bir süre. Benim bile 17,5 yıl olmuş. İnanamıyorum bazen düşündüğümde. Evet. Neler oldu bunca süre içerisinde başladığın günden bu yana şöyle bir baktığında? Tabii ki radyonun tarihine bakacağız. Şöyle bir geçmişten bugüne radyo nasıl gelmiş konuşacağız ama senin radyo geçmişin nasıldı? Ona da bakalım biraz.
1: Vallahi benim radyo geçmişim hep güzel anılarla dolu. Şöyle geriye baktığım zaman ben İstanbul Radyosu'nda ilk göreve başladım. İlk 2 yılım İstanbul'da geçti. Daha sonra 25 yılım da Ankara Radyosu'nda geçti. Ben İstanbul Radyosu binasını da ilk gördüğümde, Ankara Radyosu binasına da ilk girdiğimde hep burayı evim olarak gördüm. Gerçekten zaten ismi de öyledir.
0: Radyo evi.
1: Radyo evidir. İstanbul Radyo Evi, Ankara Radyo Evi. İçinde de öyle hissettim, çalışırken de öyle hissettim. Ve hep radyocu olduğum için dua ettim. Çok mutluyum, iyi ki radyocu olmuşum dedim. Severek çalıştım. İnsanın sevdiği mesleği yapması kadar güzel bir şey yok gerçekten.
0: Kesinlikle çok çok önemli. Çok özel bir meslek bizimki. Sesimizle ulaşıyoruz insanlara. Kim bilir hiç tanıyamayacağımız, bir kere bile göremeyeceğimiz kişiler bizim o yaptığımız yayınları dinliyorlar. Kimi evet. zaman bizim sesimizi duyuyorlar. İşte sizin hazırladığı programları dinliyorlar. Ne kadar mutlu bize. İşte böyle bir heyecanla başlamıştı 1927'de radyo macerası. Biraz dinleyelim nasıl?
1: Tabii. Senin de söylediğin gibi 99 yıl önce 1927'de başladı. İlk olarak İstanbul Sirkeci Postanesi'nde. Daha sonra bir yıl geçmeden Ankara Radyosu da yayın hayatına girdi. Elbette ilk zamanlar henüz teknoloji fazla ilerlemediği için, kayıt teknolojileri olmadığı için canlı yayınlarla başladı radyo yayıncılığımız. Genç Türkiye Cumhuriyeti henüz daha 4 yıllık bir cumhuriyetti o zaman ve bu işe bu işi başlatanlar ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmeye gittiler ve böyle bir şeyin Türkiye'de de başlatılabileceğini ona söylediler. Atatürk'ün de desteğiyle ve talimatlarıyla 1925'te ilk vericilerin inşaatına başlandı, temeller atıldı ve 27'de de ilk yayınlar başladı. İlk dönemlerde radyocularımız elbette çok zorluk çektiler. Önlerinde bir örnek yoktu. Kendileri bunu yapmaya çalışıyordu. Ve dediğim gibi kayıt teknolojileri olmadığı için sürekli canlı yayındaydılar. Çok zorluk çektiler ama buna rağmen

0: Hemen hemen dünya ile aynı zamanda başladık neredeyse. Çünkü ilk radyo yayıncılığı 1906'da, ilk radyo yayını daha doğrusu 1906'da Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştı. Çok geçmeden Avrupa'da ve bizde de başladı. Yani hemen hemen bütün dünya ile birlikte başladık radyo yayıncılığına. Dolayısıyla radyo konusundaki deneyimimiz de çok fazla oldu bu 99 yıl içinde. Televizyonculuğa biz 1968'de başladık ilk televizyon yayını, ama radyoculuğumuz düşünün ki bir asırdır devam eden bir tecrübemiz var. Bu da zaten radyo yayınlarının Türkiye'deki kalitesiyle belli oluyor diye düşünüyorum ben açıkçası.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir şekilde bir gerileme, işte neden başta böyleydi, şimdi buraya indi, ay artık kimse radyo dinlemiyor falan, bunlar artık
0: Hiç öyle bir
1: bence
0: şey.
1: söylenmemesi gereken şeyler. Çünkü öyle bir şey savunuluyordu. İşte televizyon geldi, radyo bitecek. İnternet de var, radyo hiçbir şekilde kalmayacak. İstediğimiz şarkıyı dinliyoruz, niye radyoyu açalım ki? Bunlar bence artık çürümüş hipotezler diye
0: Bence de
1: düşünüyorum.
0: öyle.
1: Asla öyle bir şey yok. Radyo vazgeçilebilecek bir şey değil. Hatta ben şöyle söylüyorum, o kadar da iddialıyım. Televizyondan dahi vazgeçilebilir, ki geçiliyor bu
0: Geçiliyor gibi,
1: arada.
0: geçiliyor gibi.
1: Ama radyodan vazgeçilmez, o bambaşka bir şey.
0: Bence de öyle bir şey. Çünkü ne kadar siz müzik kanallarından, müzik platformlarından müzik dinleseniz de, aracınızda olsun, evinizde olsun, yalnızken, ailece olsun, o başka bir insan sesinin sıcaklığını mutlaka duymak
1: Evet,
0: istiyorsunuz ve
1: evet.
0: radyoda o sıcaklık var işte. Radyonun büyüsü orada, sesin büyüsü orada. O sıcaklığı, samimiyeti radyoda bulabiliyorsunuz. Sanırım TRT radyoları da bu açıdan Türkiye'de öğretici, lider konumda
1: Evet.
0: diyebiliriz.
1: Evet.
0: Çünkü bizim bu konudaki tecrübemiz, yayıncılık tecrübemiz gerçekten öğretici konuma gelmemize olanak sağlıyor.
1: Kesinlikle. Ortak bir duyguda buluşturmak, o aile bireylerini ortak sohbetin içerisine çekebilmesi yine radyonun büyüsünden biri. Televizyonda herkes kendi aleminde farklı şeyler seyredebilir. Artık telefonlarda herkes zaten bambaşka bir şeyler izliyor, ama radyoda bir konu konuşulduğunda, herhangi bir müzik çıktığında, bilgilendirici bir şey olduğunda, "Aa, gerçekten şöyle olmuştu, bak hatırlıyor musun? Aa, ben de öyle hissetmiştim. Bak, nasıl da radyoda aynı şey denk geldi. Şimdi sen ne düşünüyorsun bu konudaki?" bir
0: diyebiliyoruz.
1: sohbet açma konusu oluyor. Hazır da ailece programındayken gerçekten
0: Evet.
1: aileyi birleştiren bir
0: Bir
1: unsur
0: şey.
1: radyo.
0: Evet. Çünkü ortak duygulara hitap edebiliyoruz biz radyocular olarak. Böylece de gerçekten apayrı bir yerimiz var.
1: Evet. Artık bugün öveceğiz kendimizi. Bugün
0: Evet.
1: bizim günümüz. Biz bugün hakkımızdır bu. O yüzden bunları söyleyeceğiz. Ama tabii ki değişenler var. Geçmişten bugüne bakıldığında radyoculukta neler değişti? Yayıncılıkta hangi anlayışlar vardı, şu an nasıl durum?
0: Çok şey değişti aslında. Şöyle düşünün, daha 27 yıl önce ben göreve başladığımda biz henüz daktilo ile yazı yazıyorduk. Henüz
1: Evet.
0: bilgisayar bile yoktu. Yani o kadar yol aldık. Kaldı ki 2000'lerden sonra aldığımız yol o kadar hızlı oldu ki internetin hayatımıza girmesiyle bambaşka teknolojilerle tanıştık. Radyoculuk o anlamda, radyo çok şanslı çünkü teknolojiye çok kolay uyum sağlayan, çok kolay ayak uydurabilen bir iletişim teknolojisi. Şu anda gençler sokaklarda görüyorsunuz, kulaklarında kulaklıklarla örneğin podcastleri dinleyerek geziyorlar. Podcast dinleyen gençler aslında bir radyo yayını dinliyor. Yani podcastler
1: Evet.
0: de bir radyo
1: Tabii
0: yayını.
1: ki, tabii ki.
0: Sadece önceden kaydedilmiş ve belli
1: Evet.
0: platformlara yüklenmiş radyo programı
1: İstediğin zaman
0: onlarda.
1: açıp dinleyebiliyorsun.
0: İstediğiniz
1: Belki tek
0: zaman açıp
1: farkı bu.
0: dinliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu anlamda radyoculuk mesleği gerçekten şanslı. Çünkü teknolojiyle birebir uyumlu olarak biz uyum sağlayabiliyoruz her türlü teknolojiye ve böylece dinleyicimizi yakalamaya devam edebiliyoruz. Çok şanslıyız.
1: Evet, kesinlikle. Peki şimdi belki bizi dinleyen, radyocu olmak isteyen, iletişim fakültesinde okuyan ya da öyle bir üniversiteye girmek isteyen, bu işi yapmak isteyen gençler olabilir bizi dinleyen. İyi bir radyocu nasıl olur? Bir radyocunun özellikleri nelerdir?
0: Öncelikle iyi bir radyocu olmak için iyi bir radyo dinleyicisi olmak gerekir. Bunu
1: Evet.
0: mutlaka başta söylemek gerek. Gerçekten çok iyi dinleyici olmak gerek. Programları belki seçerek dinlemek gerek. Bunun için bütün olanaklar elimizde, internet elimizin altında. Her türlü radyo programı seçeneği de var. Radyoya ilgisi olanlar için

0: Çok fazla hem üniversitede bölümler hem dışarıda verilen eğitimler var. TRT Akademi'de verilen eğitimleri de bu arada belki hatırlatmak
1: Tabii,
0: gerekir.
1: çok güzel.
0: TRT Akademi'de alanlarında profesyonelleşmiş meslek insanları her dalda, iletişimin her alanında eğitim veriyorlar. Radyo alanında da eğitimlerimiz var TRT Akademi'de. Birkaç arkadaşımızla birlikte biz veriyoruz o eğitimleri. Kurtuluş Özyazıcı ve ben radyo konusu başlığı altında. Çok güzel eğitimlerimiz var. Üstelik de bu sadece iletişim fakültesinde okuyan öğrencilere değil, bütün amatör radyo meraklısı herkese açık
1: Tabii.
0: eğitimler. Bu anlamda ister TRT'de olsun, ister dışarıda olsun ilgisi olanlar için eğitimlerle radyocu olunabilir diye düşünüyorum. Yeter ki radyoya gönülden sevdalansınlar.
1: Evet, bu öyle bir aşk. Gerçekten sesin büyüsüne inanmanız gerekiyor ve o yolda çalışarak, çok çalışarak ilerlemeniz gerekiyor.
0: Evet.
1: Radyo günün kutlu olsun Filiz. Çok teşekkür
0: Çok teşekkür
1: ediyoruz.
0: ederim beni davet ettiğiniz için bu güzel yayına. Ben teşekkür ederim Feyza. İyi ki hayatımızda radyo var diyerek sözü bitireyim.
1: İyi ki nice güzel yıllar burada güzel işler yapmaya devam ederiz hep birlikte umuyoruz ki. Yapımcılarımızdan Filiz Özdemir Arıcıoğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.

0: Saat 13.36 devam ediyoruz yayınımıza sevgili dinleyenler. Diyetisyen Esra Çetin Turhan stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Yaşlılık döneminde beslenmeden bahsedeceğiz. Beslenme her yaşta tabii ki çok önemli ama yaşlılık döneminde belki biraz daha önemi artmaya başlıyor. Çünkü artık fonksiyonlarda da bir takım sıkıntılar oluşmaya başlıyor. Çok daha rahat o yenilenler eritilemeyebiliyor. O yediğiniz zararlı şeyler bir anda daha da fazla zararlı hale dönebiliyor. Böylesi bir dönem birçok da sorun yaşanabiliyor yaşlılık döneminde. Şöyle bir soralım o zaman, yaşlılık döneminde genel olarak beslenme nasıl olmalı? Yeterli ve dengeli beslenme dediğimizde ne anlamalıyız?
1: Gerçekten en önemli nokta bence yaşlılık dönemindeki beslenme. Her yaşta tabii ki de beslenme çok önemli ama yaşlılık döneminde iki kat önem arz ediyor. Çünkü fizyolojik değişime maruz kalıyor vücudumuz. İştahımız azalıyor, metabolizmamız yavaşlıyor, sindirim sistemimizde değişikliklerle karşılaşıyoruz ve kronik rahatsızlıklarımız ortaya çıkmaya başlıyor. Özellikle yutmada, diş sağlığımızda değişimler yaşayabiliyoruz, diş sağlığı problemleriyle karşılaşabiliyoruz. Bunlar da bizim beslenmemizi çok da fazla etkileyebiliyor. Ve tek tip beslenmeye başlıyor yaşlarımız, eğer dikkat ettiyseniz. Çünkü tek başına yaşayabiliyorlar, evet. Ya da karı koca tek başına ama hareket etmek çok istemiyorlar. Çok fazla çeşitli yemek yapmak istemediği için daha tek tip beslenmeye yönelebiliyorlar.
0: Evet, alışveriş belki onlar için sıkıntı olabiliyor. Elimizde ne varsa hadi pişiriverelim diyebiliyorlar. Evet.
1: Tabii bu durumda da aslında yetersiz ve dengesiz beslenmiş oluyorlar. Bizim için önemli olan yaşlılıkta en önemli noktamız protein içeriği yüksek beslenmeleri ve besin çeşitliliğinin fazla olması. Bu dönemde de bizim dikkat etmemiz gereken nokta şudur ki, yaşlılarda dikkat edin, bir kilolu olanlar var, bir de zayıf olanlar var. Biz iki problemi de çok fazla görüyoruz. Sağlıklı olanları, yani normal olması gereken kilo ardında olanları çok fazla zaten konuşmuyoruz. Onlar hala aktif ve sosyal hayatlarına devam ediyorlar. Fakat kilolu olan bireylerde obezite ile birlikte gelişen kronik rahatsızlıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Tansiyon problemiyle karşılaşıyor, şeker problemiyle, yani diyabetle karşılaşıyor bireyler ve bununla birlikte beslenme alışkanlıkları da tamamen değişiyor. Duyu kaybı da yaşadıkları için aslında, evet, tadını çok fazla algılayamıyorlar. Yani tuzlu mu bu besin, tatlı mı bu besin, bunun ayrımına varamadıkları için daha fazla tuzlu, daha fazla tatlı içeriği yüksek

0: beslenmeye başlıyorlar. Tuz demişken burada bu noktayı vurgulayayım. 5 miligramın üzerine aşmamaları gerekiyor zaten. Günlük olarak kullanmaları gereken miktarda da suyu çok ihmal ediyorlar. Su, çünkü bunda da aslında ihtiyacımız tamamen azalıyor. Alışkanlıkları olmuyor. Demans gibi, Alzheimer gibi zaten birazcık daha her yaptığını unutabilen rahatsızlıklarda nörolojik olarak karşılaştıkları zamanlarda su tüketiminin yetersizliği de bununla birlikte ortaya çıkabiliyor. Tabii ki de her bireyde mi? Kesinlikle değil. Çok zayıf olan bireylerle de karşılaşıyoruz. İlla obezite olarak değil. Bu sefer de sarkopeni ile mutlaka etrafınızda vardır. Derisi böyle kırış kırış olan, kolları sarkan, iç bacakları sarkan bireyleri mutlaka görmüşsünüzdür. Bu bireylerde osteoporoz dediğimiz ki günümüzün rahatsızlığı birçok yaşlımızda mutlaka oluyor kemik kırılması. Bunun önüne geçebilmek için de kalsiyum ve D vitamininden de yararlanmamız gerekmektedir. Ama tabii ki de en önemli kural şu ki protein. Yani beni dinleyen eğer büyüklerimiz varsa dikkat etmesi gereken şey formu kesinlikle değil, kilosu değil. Kiloya takılmamamız gerekiyor bizim bu dönemde. Eğer bizim ciddi bir kilo problemimiz varsa yavaş yavaş sağlıklı bir şekilde şok diyetleri yapmadan dengeli 3 öğün beslenerek, bakın 2 öğün de değil, 3 öğün beslenerek kilo kaybını mutlaka devam ettirmeleri ama uzun vadeye yayarak devam ettirmeleri gerekmekte. Besin çeşitliliğini ihmal etmesinler. Mutlaka haftada 2 kere balık tüketimi, omega 3 almayı ihmal etmesinler. Protein tüketimi de sofralarında mutlaka olmalıdır.
1: Şimdi bu dönemde şu da olabiliyor. Bilinçsiz vitamin desteği kullanımı, bilinçsiz ilaç kullanımı. İşte benim komşum söyledi, bunu içersem iyi hissedecekmişim. Şu vitamin takviyesini şu kişi kullanmış, çok iyi gelmiş ona, hadi ben de kullanayım diyebiliyor yaşlılar. Buna ne diyeceksiniz?
0: Yani bu konuyu şöyle anlatmak istiyorum. Suyun bile fazlası, ki su çok sağlıklı değil mi? Suyun bile fazlası toksik etki yaratır. Benim vücudumdaki mineral ve vitamin eksikliği her bireyde farklılık gösterdiği için yaşlı olan grubumuzda da mutlaka önce hekimine danışmalı, kan tahlilleriyle birlikte hangi vitamin eksikliği varsa ona göre kullanmalı. Multivitamin deyip sağlıklı olduğunu düşündüğümüz şeyleri tüketmeye başladığımızda sağlıklı olduğunu zannettiklerimiz aslında bize zehir olarak dönebilir.
1: Evet, çok önemli bu hakikaten, çünkü bu çokça yapılan bir şey, sadece yaşlılıkta değil
0: Tabii.
1: biz de yapıyoruz bunu, ama
0: Tabii.
1: yaşlılıkta biraz daha artıyor hakikaten, o yüzden buna bir bakmak lazım. Şimdi tuzdan bahsettiniz, orada onu soracaktım, hazır yeri gelmişken hemen sorayım. 5 miligramdan fazla tüketilmesin. 5 miligram ne kadar
0: Yani bir
1: mesela?
0: çay kaşığından daha fazlasını tüketmemesi
1: Hmm, o
0: gerekiyor
1: zaman
0: bir
1: çok
0: günde.
1: az.
0: Evet, aslında hepimiz için de. Çünkü zaten sebzelerin içerisinde bizim iyot var ve biz bunu zaten karşılıyoruz. Sofralarımıza aldığımız tuzla da dikkat etmemiz gereken sodyumu kısıtlanmış iyotlu tuz tercih etmemiz bizim için önemli. Aslında orada sodyumu kısıtlamak bizim amacımız. Yani tuz tüketiminde bile cinsine dikkat etmemiz gerekiyor. Çok da fazla tuz tüketiminin aslında bize bir faydası yok.
1: Değil mi?
0: Fazla şeker tüketmenin olmadığı gibi.
1: Mesela şöyle bir liste yazdığımızı düşünün. Tabii ki bu tamamen
0: Ortalama.
1: ortalama
0: Tabii
1: bir
0: ki de.
1: liste olacak. Sağlık problemleri
0: Tabii.
1: bambaşka, dediğimiz gibi doktora danışılması lazım. Size böyle dediğiniz gibi ortalama bir yaşlı gelene bir liste istediğinde nasıl bir liste verirsiniz?
0: Bir kere sabah kaçta uyandığına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü onun sindirim sistemi kaçta çalışmaya başlıyor. Önce bunu tespit etmeliyiz. Uyandıktan yaklaşık bir yarım saat sonrasında kahvaltı tabağını hazırlamış olması gerekir. Bu kahvaltı tabağında mutlaka dört başlıklı yonca dediğimiz bizim besin çeşitliliğini vurgulayan diyetisyenlerinin en çok anlatmaya çalıştığı grubu yani dört besin kaynağında kullanmalı. Örnek verecek olursam mutlaka yoğurt olmalı sofrasında, mutlaka yumurta olmalı, mutlaka kuru yemiş de koyabilir. Ama en önemlisi sebze de lif alımımızda olacak ve ekmeğimizi kesinlikle tam tahıllı tüketeceğiz. Çavdar ekmeği tüketeceğiz. Ama böbrek fonksiyonlarında bir problem yoksa yine tabii ki de dediğimiz gibi biz sağlıklı bir bireyi ele alarak bu bilgileri veriyoruz. Yine hekiminize burada kan tahlillerinizle birlikte bir de bir diyetisyeninize görüşerek danışabilirsiniz. Mutlaka aralarında ara öğün yapmamız gerekiyor. Ara öğün yaptığımız zaman daha bir sonraki öğünde daha fazla yememizi engelleyen bir ara öğün olacak. Yani 4 saat aç kaldığımızda nasıl yemek yeriz? Bir tabak yemeğin tamamını hızlıca yiyip bitirmek isteriz. Ama 2 saat önce bir şey atıştırdığımız zaman bir sonraki öğünümüzde daha az yemek yemiş oluyoruz. daha sağlıklı yemek yemiş olacağız. Şimdi yaşlı bireylerde iki grubu da ele alalım dediğimde burayı çok ara öğün olarak vurgulamak istiyorum. Birçok zayıf bireylerimiz var, birçok kilolu bireylerimiz var.

0: çok kilolu olan bireylerimizin aynı besin grubunu süt içmesini istiyoruz. Ama bu kar suyumu alırken de vücuduna zarar vermesini istiyoruz. Diğer grubumuzda da zayıf olan bireylerde yine süt içmesini istiyoruz. Ama bu sefer de biraz kilo almasını istiyoruz. O sarkopeniyi engellemek istiyoruz. O zaman ikisi de protein aldı. Aynı miktarlarda birazcık kalori arttırmamız gerekiyor zayıf bireylerde. Ne yapabiliriz? İçerisine mesela bal ekleyebiliriz. Tarçın ekleyebiliriz. Aynı miktar ama içeriğindeki kalori yüksek. Bu sefer de zayıflığın önüne geçmiş oluruz. Ara öğünlerde de yine tamamen bizim kilomuza göre, problemimize göre tercihler yaparak öğlen yemeğine geçtiğimizde sebze, sebze artı protein. Akşam yemeğine geçtiğimizde yine özellikle sebze yemeklerinin daha fazla tüketilmesini, haşlanmış sebze özellikle. Çünkü yaşlı bireylerde çiğneme fonksiyonları da birazcık yavaşlıyor. Yutma problemi başlayabiliyor. Bundan kaynaklı biraz daha haşlanmış sebzeler daha kolay sindirimini destekleyebilir çiğnemesini.
1: Bir de mideyle ilgili de problemler olabilir değil mi? Midede de bir sıkıntı olabilir. Diyelim ki domates, salça, o tarz şeyler belli sıkıntılara yol açabilir. O yüzden haşlama yine orada daha iyi olacaktır.
0: Tabii ki de. Çünkü zaten salça tüketimi onların midesinde rahatsızlık yaratabilir. Evet. Yaşlılarda da gastrit problemiyle çok fazla karşılaşabiliyoruz.
1: Hı hı. Şimdi yaşlılıkta en çok olan sıkıntılardan biri de aslında kemik erimesi. Şimdi ondan da bahsetmiştik programın başında. Kemik erimesiyle çokça karşılaşabiliyor yaşlılar. Ve bu konuda tabii ki aslında önceden önlem almak gerekiyor ama diyelim ki kemik erimesiyle karşılaştılar ya da kemik erimesinin bir başlangıcı olduğunu gördüler. Onlar ne yapabilir? İşte onları da konuşacağız şimdi tabii ki. Sıvı tüketiminden bahsettik, sütten, peynirden, yoğurttan bahsettik. Zaten onlar son derece önemli. Güzel bir beslenme var ama kemik erimesiyle ilgili de bir sorun olduğunda neler yapabilirler ya da önlemek için neler yapılabilir? Onları da birazcık konuşacağız sizinle.
0: Osteoporozla da çok fazla karşılaşıyoruz. Bunda da mutlaka kalsiyum alımına dikkat etmeleri gerekiyor. D vitamini alımı burada bizim için çok önemli.
1: Evet. D vitamini son derece önemli. Zaten birçoğumuzun sıkıntısı var D vitamini ile ilgili. Yaşlılıkta da daha fazla D vitamini ile ilgili sorun yaşanabiliyor. Ve osteoporozla ilgili de kalsiyum alımı son derece önemli. Tabii ki bunlar bir kez daha söyleyelim. Doktor kontrolünde olmalı. Ben osteoporoz olmayayım diye kalsiyum ekstra bir takviye alayım diye düşünmemek lazım. Bir doktora danışmak lazım. Doktora danıştıktan sonra buna devam etmek lazım. Sonrasında da yine kişiye göre listelerle devam edilebilir. Kalsiyum dedik. Başka neler yapılabilir?
0: Bir de özellikle dikkat ettiyseniz osteoporoza kemik kırılmasıyla karşılaştıysa birey 6 hafta kadar alçılı kalabiliyor. Bu sefer de yaşam kalitesi çok azalıyor.
1: Evet.
0: Enerji ihtiyacı tamamen değişiyor. İştah tamamen değişiyor. Bu durumda da mutlaka güneşe de maruz kalmaları gerekiyor. Sadece beslenme değil ve kas aktivasyonunu arttırmak için de mutlaka sporla desteklemeleri önem arz ediyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Esra Çetin Turhan aktardıklarınız için. Yaşlılık döneminde beslenmeden bahsettik sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Adem Karaman. Mikrofonda ben Feyza Aktaşkanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Yalnız değilsiniz.
1: Kadın Dayanışma Vakfı'nın fiziksel şiddet gören kadınlara destek amacıyla hazırladığı yol gösterici kılavuza göz atalım. Fiziksel şiddet görüyorsanız arayabileceğiniz telefon numaraları nelerdir? 155 polis imdat, 156 jandarma ve 112 acil servis telefonları artık tek bir hatta birleştirildi. Polis, jandarma ya da acil servis için yalnızca 112 acil yardım hattını aramanız yeterli. Alo 183 sosyal destek hattı ve 0549 656 96 96 aile içi şiddet acil yardım hattı da arayabileceğiniz diğer numaralar. Şiddet görüyor ve bu durumdan kurtulmak istiyorsanız bir güvenlik planı yapmalısınız. Buna göre evden ayrılmaya karar verirseniz gidebileceğiniz yerlere önceden karar verin. Evden hızlı bir şekilde ayrılmanız gerekirse yanınıza kimlik, ehliyet, sağlık karnesi gibi önemli belgeleri almayı unutmayın. Yaşadığınız durumdan bir yakınınıza bahsedin ve gerektiğinde polisi aramalarını sağlayın. Çocuklarınız, arkadaşlarınız veya başka bir yakınınızın yardım çağırması için onlarla aranızda bir parola belirleyin. Tartışma başladığında evde daha güvenli olan bir oda belirleyerek oraya gidin. Gerekli telefonları kolay ulaşabileceğiniz bir yere kaydedin. İhtiyaç duyduğunuzda borç para alabileceğiniz kişileri belirleyin. Sosyal medya hesaplarınızda takip edilme olasılığına karşı gerekli engellemeleri yapın, gizlilik için konum bildirme gibi özellikleri kaldırın. Fiziksel şiddeti kanıtlayacak fotoğraf, video kaydı gibi belgeleri saklayın. Evden ayrıldığınızda karakol, jandarma komutanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü, belediyelerin kadın danışma merkezleri veya kadın örgütlerine başvurabilirsiniz. Fiziksel şiddet ciddi bir suçtur ve cezası vardır. Şiddet gören yalnızca siz değilsiniz. Bu durumdan kurtulmak için yardım istemekten çekinmeyin. Unutmayın, evde, işte, sokakta, özel ya da toplumsal yaşamda asla yalnız değilsiniz.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor. Rahmetli Erguner'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Erguner de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, "Bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor" dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşça'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında, Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri, Alaaddin Yavaşça'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. "Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. "İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin" dedi.

0: Daha sonraki günlerde "Ümitsiz Bir Aşka Düştüm"ü okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün" arasını okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım. Artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Futbolun en büyük sahnesi. Ülkeleri yeşil sahalarda birleştiren Dünya Kupası. 2002 yılında ilk kez Asya kıtasında düzenlendi. Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada 32 takım kıyasıya mücadele etti. 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılan Türkiye dünya üçüncüsü oldu. 1998 Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa ilk turda elendi ve hiç gol atamadı. Yarı finalde Brezilya Türkiye'yi, Almanya ise Güney Kore'yi 1-0 geçerek üst tura yükseldi. Finalde Almanya'yı Ronaldo'nun golleriyle 2-0 yenen Brezilya şampiyon oldu. Bu sonuçla sambacılar Dünya Kupası'nı 5. kez müzesine götürdü. Brezilya bu turnuvada oynadığı 7 maçı da kazanarak İtalya'nın 1934 ve 1938'deki rekorlarını egale etti. Üçüncülük maçında ise Güney Kore'yi 3-2 yenen Türkiye tarihi bir başarıya imza attı. Ay yıldızlı futbolcular performanslarıyla dikkatleri üzerine çekti. 2002 Dünya Kupası'nda 64 maçta 161 gol atıldı. Rakip fileleri 8 kez havalandıran Brezilyalı Ronaldo gol kralı oldu. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşçakalın, sporla kalın.
2: Sporun unutulmayanları.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Farhan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıfların milletin kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Paradan başka kıblesi olmayanlar, vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan, yönettiği şehri haraca bağlayanlara, ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için koşturanlara, engel çıkaranları maşeri vicdana havale ediyoruz sözleriyle muhalefete tepki gösterdi. Avrupa Komisyonu'nun Akdeniz Komiseri Dubravka Şuica Türkiye'yi ziyaretti. Komiser Şuica, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Ankara'da bir araya geldi. Toplantının ana gündemine Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin geleceği oluşturdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz dedi. Siber zorbalık, akran baskısı gibi tehditlere seyirci kalınmayacağını vurguladı. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakın

yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti. Huzur evlerinde bakım hizmetleri yeni yönetmelikle değişti. Yaşlılar sağlık durumlarına göre sınıflandırılacak. Acil bakım ihtiyacı olanlara öncelik verilecek. Yeni sistemde ileri bakım birimleri kurulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hedefin yaşlı dostu Türkiye olduğunu vurguladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin jet yakıtı problemi olmadığını vurguladı. Aksine yakıt ihraç eden bir ülkeyiz dedi. Bakan Uraloğlu, Almanya'nın Leipzig kentindeki Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda konuştu. Hatay'da düzenlenecek COP31 dirençli şehirler programında deprem sonrası inşa edilen afet konutları uluslararası heyetlere tanıtılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iklime dayanıklı ve yenilenebilir enerji destekli projeleri yerinde anlatacak. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı iklim değişikliğinin küresel etkilerine dikkat çekti. Amacımız her damla suyun hesabını yapabilen toplum anlayışına hakim kılmak dedi. Bakan Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 19. Uluslararası Tarım Fuarı'nda konuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 24 yılda 5970 eserin restorasyonunun tamamlandığını söyledi. Bakan Ersoy, Vakıflar Haftası programında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini anlattı. İsrail'in Gazze'deki soykırım ve işgal politikası nedeniyle sağlık hizmeti alamayan 3 Filistinli Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastaların Türkiye'de tedavi altına alındığını söyledi. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridine saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırıların ardından bölgede büyük panik yaşandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı açıklamalar gecikmedi. ABD Başkanı Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak nitelendirdi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan diğer ülkelere çağrı geldi. Diplomatların Kiev'den tahliye edilmesi istendi. ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 33. oturumu İstanbul Silivri'de görüldü. Duruşmada bazı tutuklu sanıklarla avukatlarının savunmaları alındı. Hakkari merkezli yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi deşifre edildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli tutuklandı. Haberleri dinlediniz.

canım hanımcığım, tombalak domurcuğum, can yoldaşım, tosuncuğum, vakit geldi.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Meltem Ersan. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı

0: tehdidinde bulundu. ABD merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak nitelendirdi. ABD Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde katil İsrail, ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyine defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan gücü komutanına hedef alan saldırılar düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önüne açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak, dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener, görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Mutta'nın hukukçu kimliğiyle YSK'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum, dedi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandı. İlk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den Freiburg Braga karşılaşması Tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de saat 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli oluyor. Saat 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabii Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan gece saatlerine kadar güneydoğudan 2 ila 4. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan

Batı'dan batısı güneydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, doğusu yer yer 2 metre, görüş iyi. Marmara parçalı az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, yer yer güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş iyi. Ege parçalı az bulutlu, rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5, Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeyi, batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, güneyi 1 ila 2 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı çok bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece ve sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı, rüzgar batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi.

0: zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bugünkü misafirimiz araştırmacı yazar Sayın Doktor Fatih Orum. Fatih Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Fatih Hocam, Allah Teala o kadar güzel bir dünya hayatı sunmuş ki, yani kuluna burada her türlü nimeti lütfetmiş. Fakat insan bu hayata, dünya nimetlerine aldanabiliyor. Niçin aldanıyor? Bunu bir isterseniz konuşalım.
1: Evet, aslında cevabını söylediniz Yalçın Hocam. Çok güzel donatmış Rabbimiz dünyayı. Evet. Her türlü çekicilik dünya hayatında var. Bu da insanın başını döndürüyor. Zaten dünya insan için imtihan yeri olduğundan dolayı insanın aklını çelecek her türlü şeyler de mevcut dünyada.
0: Evet.
1: Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim dünya hayatının bu aldatıcılığına karşı müminleri uyarıyor. Çok güzel bir örnek var esasında Kur'an-ı Kerim'de. Dünya hayatının ne kadar bu yönüyle tehlikeli ve riskli olabileceğine dair. Rabbimiz

0: şeylerden bir tanesi ölümsüzlük. Hiç ölmeyeceksin diyor. Eğer bu ağaçtan yersen, oysa ki Allahü Teala o ağaca yaklaşma demişti Adem'e. İkincisi de sonsuza dek devam edecek bir iktidar sana vereceğim diyor. Şimdi bütün bunlar insanı hakikaten çok aldatan şeyler. Güç, kuvvet, iktidar, para, şöhret ve bu dünyada sonsuza dek yaşamak.
1: Hocam bir şey daha olabilir mi acaba? Merak. Mesela Hazreti insanı bu
0: Evet.
1: bilgiye ulaştıran, bu seviyeye ulaştıran meraktır. Ben her zaman merak bilginin anahtarıdır
0: Evet.
1: diyorum. İnsan merak eder. Kapının arkasında ne var?
0: Ne var? Evet.
1: Bakmak ister. Bu onda fıtri bir şey.
0: Evet.
1: Kötü veya iyi bir şeyle karşılaşırız. O önemli değil ama kapıyı açmak istemesi, orayı merak etmesi çok önemli bir şey. Şeytan melun orada böyle bir şey dedi. Ölümsüzlük dedi.
0: Evet.
1: Bu ağaç dedi. Allah da ikaz etti. Fakat Adem Aleyhisselam o merakın da belki kışkırtmasıyla
0: Olabilir, çünkü
1: bir
0: merak da
1: deneyimleyeyim.
0: hakikaten insanın fıtratında var. Ama Hazreti Adem gibi bir insanı düşünün. Bütün ihtiyaçları giderilmiş. Şikayet edeceği bir komşusu yok.
1: Değil mi?
0: Yukarı
1: Rekabet
0: katta
1: edebileceği bir komşusu
0: yok.
1: yok.
0: Yukarı kattan ses geldi. Yan bahçeden gürültü oldu. Böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Bütün mekanlar onun. Bütün ihtiyaçları giderilmiş. Böylesi bir insanı bile dünya hayatı kandırabiliyorsa bizim çok dikkatli olmamız gerekiyor bu konuda. Zaten Rabbimiz de sürekli bizi bu konuda uyarıyor. Dünya hayatı aldatabilir. Şeytan da bu konuda bize çok büyük tuzaklar, pusular kurabilir.
1: Bir şey daha, hep ben de ilavede bulunuyorum.
0: Çok da iyi ediyorsunuz.
1: Estağfurullah hocam. Güzel göstermesi. İnsanın en dayanamadığı şeylerden bir tanesi güzellik hakikaten. Güzeli manipüle ediyor tabii. Yani şeytan güzel yaratamaz ama manipüle eder. Çirkin bir şey, şeytanın güzel göstermesi de Adem Aleyhisselam'ı ve insanı cezbeden şeylerden bir tanesi.
0: Esasında Kur'an-ı Kerim'de olan bir ayetin mealini verdiniz. Siz
1: Hangisi?
0: bunu söylemekle. Dünyada insanı aldatan pek çok şeyin insana güzel gösterildiğinden bahsediyor Rabbimiz.
1: Evet.
0: Güzel gösterildi. Yani işte insanın farklı cinslere merakı, mala, mülke merakı, mal biriktirme hevesi, çocuk, torun sevgisi. Bütün bunlar insana güzel gösterildi diyor. Bakın, güzel filan demiyor. Güzel gösterildi. Yani ortada bir illüzyon da olabilir. Esasında insanın başına bela olacak bir takım şeyler insana güzel gösteriliyor olabilir. Niçin olabilir diyoruz? Çünkü dünya hayatı imtihan hayat.
1: Doğru.
0: Bu yönüyle zaten biz bunu tecrübe ediyoruz. Yani insanın uğrunda savaş verdiği, uğrunda bütün hayatını mahvettiği şeylerin çoğu zaman onun felaketi olduğunu hepimiz görüyoruz, tecrübe ediyoruz zaten bunu. Bunun pek çok örneği de Kur'an-ı Kerim'de var. Mesela Adem Aleyhisselam'ın hayatının bir anında buna kapıldığını söylüyoruz. Şimdi Samiri diye bir örnek de veriyor Kur'an-ı Kerim. Samiri dediğimiz kişi esasında bir nevi Hazreti Musa'nın belki sağ kolu, o kadar bilgili, bu işi iyi kavramış birisi. Ama Samiri'nin evrimi nasıl oluyor Kur'an-ı Kerim'de? Bütün bir topluluğu şirke bulaştıran adam olarak bugün kıyamete kadar anılacak kişi. Hazreti Musa ona soruyor, diyor ki nasıl yaparsın böyle bir şey? Yani sanki bu işi en iyi bilen, sürekli benim yardımımda olan bir kişi olarak sen bunu nasıl yaparsın? Cevabı çok manidar. Nefsim bana bunu güzel gösterdi diyor. Çok ilginç. Nefsim bana bunu güzel gösterdi. Yani bir nevi saniyeler içerisinde ayağa kayıyor ve her şey mahvoluyor. Firavun örneğini yine Kur'an-ı Kerim veriyor. Hazreti Musa'nın Allah'ın elçisi olduğunda en ufak bir şüphesinin olmadığı kişidir Firavun. Ama ne yapıyor? Diyor ki ben eğer buna prim verirsem şu an sahip olduğum bütün iktidar, mal, mülk, emir verme yetkim, her şey yok olup gidecek. Buna izin veremem diyor. Ve bütün bunlar dünya hayatının insanı ne kadar aldattığını ve her şeyi nasıl mahvettiğinin çok güzel Kur'an-ı Kerim'den örnekleri. Gerçekten de dünya çok güzel şeylerle donatılmış. Dünyanın nimetleri öyle donatılmış ki insan bir an başı dönüyor ve bu hayallere kapılıp dünyayı merkeze

0: koyuyor. Bu yönüyle Rabbimiz bu dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatını size süslü gösteren şeytan sizi aldatmasın diyerek sürekli uyarılarda bulunuyor.
1: Hocam bir ara verelim, bir musiki eseri dinleyelim ve devam edelim. Hafız Zekai Dede'nin Acama Şiran makamındaki eserini TRT Radyo Korosu seslendiriyor. Bin cefa görsem ey sanem senden. Buyurunuz.

0: Fatih Hocam, insanın niçin aldandığından bahsediyor idik. Sözünüzü kesmiştim. Tekrar size bırakıyorum.
1: Evet,
0: Buyurunuz.
1: Kur'an-ı Kerim bu konuda insanın gerçekten aldanabileceğini ve ahiret hayatını riske atabileceğini söylüyor. Mesela Kur'an'da Tekasür suresi diye bir sure var. Çok ilginçtir. İlk ayetlerinde çoğaltma yarışı sizi oyaladı ta ki kabirleri ziyaret edinceye kadar. Yani insan bu dünyada rekabeti öyle bir safhaya getirmiş ki şu kadar malım var, şu kadar mülküm var, şu kadar çocuğum var, şu kadar tanıdığım var. İsterseniz gidelim mezarlara. Bakın mezarlarda yatan ululardan hangileri sizin, hangileri bizime kadar işi götürmüş. Bütün bunlar insanın bu dünyaya ne kadar aldanabileceğini bize gösteriyor. Tabii bir de insanda yaratılış itibariyle aceleci bir yön var. Burada acelecilik ile kastettiğim şey, insan hemen önündekini istiyor, kendisine vaat edileni olmayacak zannediyor. Yani dünya hayatı, evet şu an yaşıyorum, ne kadar güzel, her şey somut, elimle tutabiliyorum. Ama ahiret öyle değil. Ahiret diye bir hayattan bahsediliyor. Gerçekten böyle bir şey var mı, yok mu? Cennet, cehennem, bütün bunlar gerçek mi, masal mı? Dolayısıyla ben şu an gözüm görmüyor onları. Ama gözümün gördüğü ne? Şu an var olduğum hayat. O halde ben elimdekiyle yetineyim, bunu merkeze alayım diyerek Allah'a bir nevi güvensizlik içerisine girebiliyor. Oysa bu dünyayı yaratan da Rabbimiz.
0: Elbette.
1: Buradaki nimetleri veren de Rabbimiz ve bu sözü veren de Rabbimiz. Bizim hiçbir zaman Allah'a karşı bir güvensizlik içerisinde olmamamız gerekiyor. Bunu söyleyen Rabbimiz diyor ki bakın bu dünya sizi aldatabilir. Bu dünyadaki şeylerin, nimetlerin pek çoğu aldatıcıdır, yalandır, geçici. Her şeyden önce bu dünya geçici ve hiç bitmeyecek bir ahiret hayatı geçici olan dünya hayatıyla kıyaslanamaz, riske edilemez. Bu yönüyle biz Rabbimize güvenmeli. Esasında dünyayı tercih eden, dünyayı önceleyen kişi Rabbine bir güvensizlik de duymuş oluyor.
0: Evet, evet,
1: bu
0: evet.
1: da imani bir problem.
0: Kesinlikle. Fakat hocam tabii bir de şu var. Her zaman yani Asr suresinde buyuruyor Cenab-ı Allah. Dünya hayatı hüsranda başlıyor. Yani insan hüsrandadır. Bu alt çizgi. Yukarıya doğru bir yarış gibi düşünün. Start veriliyor. Start eşit biçimde veriliyor. Yani hiçbir koşucu koşuya başlarken diğerinden 10 metre, 20 metre önde başlamıyor. Eşit başlıyoruz. Ve dünya hayatında bir süreç yaşıyoruz. Bu aslında bir şey gibi, tıpkı bir yarış gibi düşünelim. Kim gayret ederse o kazanır.
1: Evet.
0: Yani şey de böyle, yani İslamiyet de aslında böyle. Yani Allah'a iman etmek, ahirete iman etmek, dünyanın geçici olduğunu idrak etmek, bunların her biri aslında insan kalitesinin artmasıyla alakalı bir şey. Yani insanın düşünce kalitesi artarsa bu noktaya varabilir
1: Evet.
0: diye düşünüyorum naçizane.
1: Çok doğru. Öte taraftan başımıza gelen bir takım olumsuzluklar sebebiyle her şeyi bitmiş kabul etmemek lazım. Yine elimize geçen imkanlar sebebiyle de biz bu dünyanın kralı kendimizi hissetmememiz lazım. Çünkü hiçbirimiz Süleyman Aleyhisselam'ın iktidarı gibi bir iktidara nail olamayacağız. Çünkü Rabbimiz ona lütuflarda bulunmuş. Ve hiçbirimiz Kur'an-ı Kerim'de geçen bir takım örneklerdeki kişiler kadar da büyük acılar çekmeyeceğiz. Yani biz zaten alt ve üst sınırların arasında yaşayacağız. Muhammed Aleyhisselam'ı düşünelim Yalçın Hocam. Kendisi hayattayken kendi elleriyle çocuklarının neredeyse tamamını toprağa vermiş bir insan.
0: Evet.
1: Sadece kendisinden sonra Fatıma validemiz hayatta. Yani bir babayı düşünün. Hani hep diyoruz ya evlat acısı gibi bir acı olmaz.
0: Evet, doğru.
1: Muhammed Aleyhisselam kendisi hayattayken evlatlarının neredeyse tamamını toprağa vermiş bir insan ve böylesi acılar çekmiş bir insana Allah dünyanın en zor görevini yüklemiş. Peygamberlik görevini. Bundan daha büyük bir sıkıntı, bundan daha büyük acı olabilir mi? Peki ne yapmış? Pes mi etmiş? Hayır. Bu görevi en güzel şekilde yapmış ve bize örnek olmuş. Dolayısıyla biz esasında insanlık tarihi boyunca en alt çıta ile en üst çıta arasında bir yerlerde bu hayatı yaşayacağız. Ne bu dünyanın Süleyman gibi sahibi olabileceğiz bundan sonra, ne de bizden önce yaşamış insanlar gibi acılar çekeceğiz. Bunlar yaşanmış, olmuş, bitmiş. Rabbimiz de bize bunları örnek gösteriyor. Dolayısıyla biz başımıza gelen bir takım sıkıntılar, şunlar bunlar sebebiyle ahiretimizi yakmamalıyız, isyan
0: Tabii, tabii, tabii,
1: etmemeliyiz
0: tabii,
1: ve
0: tabii.
1: bu dünyanın geçici olduğunu hiçbir zaman aklımızdan çıkartmamalıyız. Asıl kurtuluşun, asıl hayatın

0: ahiret hayatı olduğunu hep zihnimizde canlı tutmalıyız. Kulluk görevlerimizi buna göre yerine
1: Çok
0: getirmeliyiz.
1: doğru. Allah razı olsun ikazınız için. Bir de Allah-u Teala yani bütün bu düzeneyi kuran, varlığı yoktan var eden ve kaostan kosmosa adeta çeviren Allah-u Teala. Yani her şeyin sahibi bunu söylüyor. Ben yarattım ve bir gün bu bitecek. Yani ayet de var. Bütün canlılar ölümü tadacaktır. Bu ölüm gözleri kapama şeklinde değil ama yok oluş şeklinde olacak. Dönüşüm şeklinde olacak belki. Sahibi söylüyor bunu. Yani hiç değilse insan buna saygı duyup dikkate alsa. Hocam çok teşekkür ederim. Ben gevezelik ettim. Kusura bakmayın
0: Estağfurullah. Ne
1: lütfen.
0: demek? Çok katkılarda bulundunuz.
1: Estağfurullah. Ben de çok şey öğrendim. İkazlarınızı hatırlatmanız için çok teşekkür ediyorum. Allah ilminizi bereketlendirsin inşallah. Çok teşekkürler. Efendim Doktor Fatih Orum hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programında sizinle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Salman Tin ve Fatma Turgut'un birlikte seslendirdiği şarkıyla başladık.

Yerin dolmuyor. Programı hazırlayan Alev Altun, teknik yapımda görevli arkadaşımız Muharrem Bilen, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Gününüz aydın, ocağınız şen, mutluluğunuz daim olsun. Sevgili dinleyiciler, yeni bir gün hepimiz için yeni bir hikaye aslında. Yaşadığımız topraklarda hikaye anlatmayı da, dinlemeyi de severiz. İnsanoğlu geçmişten ders almak, yaşayanların tecrübelerine kulak vermek için uzanır atalarının hikayelerini. Ayrıca geçmiş bugünü, yaşadıklarımız bugünkü bizi var eder. Acısıyla tatlısıyla yaşanılanlar hem kişisel hafızamızı hem de toplumsal hafızamızı oluşturur. Buraya kadar her şey yerli yerinde olsa da ince bir çizgiye dikkat edilmesi gerekiyor. Geçmişte takılı kalmamak, orada yaşamamak, İleriye umutla bakıp yol almayı bilmek. Bu konuyla ilgili atalarımızdan yadigar bir Türkistan mitine kulak verelim. Kim bilir, belki de çocukluğunuzda masal olarak anlatılmıştır. Zamanın birinde Karaçay Malkar Türkleri Mengütav Dağı'nda yaşarlarmış. Nevruz günü Kuban Irmağı'nın yanındaki Mavi Göl içinden tulpar atlar çıkarmış. Bu tulpar atların kanatları varmış, uçarlarmış. Sahibine her zaman sadık kalan savaşçı, bahadır, kahraman atlarmış bunlar. Bu atı ele geçirmek çok zormuş. Bir tulparın sahibi olmak için Nevruz gecesi Mengütav Dağı eteğinde Kuban Irmağı'nın yanındaki Mavi Göl'ün kıyısında arkan göle dönük olarak bekleyecekmişsin. Tulpar gölden çıktığında önce kunuçlarından kanatlarını çıkarır, sonra da senin yanına gelir ve seni sırtına alır, gökyüzüne uçururmuş. Tulpar artık senin atın olurmuş. Ama arkana bakarsan tulparın kulunçları kırılır, kanatları çıkmazmış ve senden bunun öcünü mutlaka alırmış. Bunu duyan bir bahadır tulpar atı olsun istemiş. Nevruz gecesi kalkmış, yola çıkmış. Mengütav Dağı eteğinde Kuban Irmağı'nın yanındaki Mavi Göl'e gitmiş. Arkasını göle dönmüş, başlamış beklemeye. Neden sonra tulpar gölden çıkmış, kulunçlarından kanatlarını çıkarmaya başlamış. Bizim Bahadır dayanamamış, merakına yenilmiş. Şu tulparın kanatları nasıl çıkıyor acaba diyerek dönüvermiş arkasını. Tam o an Mavi Göl'ün üzerinde kanatlanmakta olan tulparla Bahadır göz göze gelmişler. Tulpar birden acı acı kişnemeye başlamış. Mavi Göl'ün üzerinde kanatlanarak yükseldiği noktadan gerisin geriye hızla gölün içine dalıvermiş ama o dalarken Mavi Göl etrafında ne varsa içine çekmeye başlamış. Bahadır ağaçların dallarına tutunmuş ama nafile. Ağaçlar, dallar, taşlar, topraklar, dereler, ırmaklar içine çekilmiş. Bir süre sonra her yer süt liman. Bir daha Bahadır'dan haber alınamamış. Mavi Göl, Tulpar'ı da, Bahadır'ı da yutmuş. Yüzyıllar öncesinden gelen bu hikayeye kulak verebilirsek eğer, Tulpar bizi kanatlarıyla geleceğe uçurabilir.

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda Kıracı dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, sıra geldi programımızda neler olduğu konusunda bilgi vermeye. İlk olarak Erzurum Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Sayın Çağlar Çelik'ten alerjik rinit ve tedavisi hakkında bilgi alacağız. Programımızın ilerleyen dakikalarındaysa Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Başta sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliği üzerine konuşacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra müzikle devam ediyoruz programımıza. Şükriye Tutkun seslendiriyor. Tarla Kızları.

Günaydın Türkiye programında birbirinden güzel şarkılarla ve türkülerle sizinle olacağız. Bestesi Arif Sami Toker'e ait olan Nihavend şarkıda Nazan Sıvacı'nın sesine kulak verelim.

0: Sevgili dinleyiciler, havaların ısınması, polenlerin ortaya çıkmasına ve pek çok alerjik durumun tetiklenmesine neden oluyor. Bunlardan biri olan ve halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik rinit ve tedavisi hakkında konunun uzmanıyla konuştuk. Erzurum Şehir Hastanesi'nden kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Çağlar Çelik. Sayın Çelik, hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkürler, sağ olun, iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Saman nezlesi tam olarak nedir? Halk arasında bu isimle biliniyor çünkü. Neler söylersiniz?
1: Saman nezlesi halk arasında yani alerjik rinit demektir esasında. Halk arasında da saman nezlesi olarak bilinir.
0: Evet.
1: Alerjik rinit diyebiliriz.
0: Alerjik riniti biraz tarif edebilir misiniz? Nasıl bir hastalıktır, nasıl bir rahatsızlıktır?
1: Alerjik rinit, alerjine maruziyet sonrası burun mukozasında nazal hiperaktivite ve enflamasyon durumudur. İşte burun akıntısı, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı ve hapşırma gibi kardinal semptomlar olan bir tablo olarak genel anlamda söyleyebiliriz.
0: Alerjik rinitle soğuk algınlığı zaman zaman karıştırılıyor. Nasıl ayırt edebiliriz birbirinden?
1: Evet, şu şekilde soğuk algınlığı nezle, grip gibi durumlar halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinse de bunlar daha çok viral bir enfeksiyonu göstermekte. Viral bir nedeni yani virüslerden dolayı olarak bilinmekte. Örneğin nezle de hastanın şikayetleri yine benzer olmakta fakat ateş, halsizlik gibi ek semptomlar da tabloya eklenebiliyor. Halk arasında soğuk algınlığı olarak bilinse de nezle, grip gibi hastalıklar da nezle ve griplerin nedenlerinde virüsler sorumlu tutulmakta. Ne gibi ek şikayetler yapabilir? Ateş yapabilirler. Örneğin nezle şikayetleri hastaların ani başlar. Ateş yapabilirler. Semptomatik tedaviyle iyileşme durumları olabiliyor. Gripte de yine virüsler sorumlu tutuluyor.

0: Bunda da yine vücut halsizliği, kas ağrısı, yine boğaz ağrısı, halsizlik gibi durumlar, yine ateş gibi ek semptomlar, ek şikayetler doğabiliyor alerjik rinitten farklı olarak.
1: Evet. Alerjik rinitin nedenlerinden biraz bahsedebilir misiniz?
0: Alerjik rinitin nedenleri alerjine maruziyet sonrası gelişiyor bu tablo. Alerjenler kapalı ortam, açık ortam alerjenleri olarak ikiye kabaca ayırabiliyoruz. Açık ortam alerjenlerinden bahsedecek olursak polenler, ardından küf mantarları, küfler. Yine ev ortam alerjilerinden, iç ortam alerjilerinden bahsedecek olursak örneğin ev tozu akarları, kedi tüyleri, evcil hayvan dışkıları. Bu gibi durumlarda yine küf mantarları ev ortamında. Bunlar da kapalı ortam, ev ortam alerjenleri olarak bilinmekte.
1: Sayın Çelik, biz tabii özellikle soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıklarla alerjik riniti birbirinden ayırt ettik. Belirtileri nelerdir? Temelde nasıl ortaya çıkar bu hastalık? Biraz onlardan bahseder misiniz?
0: Tabii. Şimdi alerjik rinitin kardinal semptomları daha çok burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık ve kaşıntı, burun kaşıntısı olarak bilinir. Bu dört şikayetten ikisi günde en az bir saat olmakla beraber ve ardışık 2 günü takip ediyorsa bu bize hastalığı düşündürüyor. Alerjik rinit hastalığını düşündürmekte. Şimdi hastanın alerjik rinit eskiden halk arasında da mevsimsel ve sürekli olarak ayrılırdı. Şimdi aralıklı ve persiste etmesi olarak ayrılıyor. Aralıklı olması durumunda haftada 4 günden az veya yılda 4 haftadan az olursa aralıklı, yılda 4 haftadan fazla ve haftada 4 günden fazla olması durumunda da persiste alerjik rinit olarak biz bunu gelen
1: Değerlendiriyorsunuz.
0: hastalarımıza değerlendiriyoruz. Nezle grip daha çok dediğim gibi konuşmanın başlangıcında bu tablolardan virüsler sorumlu tutuluyor. Buna burun akıntısı, hapşırık, kaşıntısı ve tıkanıklığın haricinde mesela nezlede bir boğaz ağrısı olabilir, ateş eklenebilir. Yine gripte genel vücut semptomları, halsizlik, miyaljik, kas ağrıları gibi yine ateş gibi semptomlar eklenebiliyor.
1: Belirtileri bu
0: Belirtileri
1: yönüyle
0: bulunuyor. Bu şekilde
1: birbirinden ayırt edebiliriz.
0: ayırt edebiliyoruz.
1: Burada tanıdan da bahsedelim. Nasıl tanı konulur ve test gerektiriyor mu? Bu tanıyı nasıl ortaya koyuyorsunuz?
0: Alerjik rinitin asıl tanısı hastanın öyküsü, hikayesi, fizik muayene ve gerekli olursa tabii ki de bunlara uygun testlerimiz yapılmakta. Ama asıl önemli olan burada hastanın hikayesi. Hasta ne zaman burun tıkanıklığı, hapşırık, burun kaşıntısı yaşıyor? Evde bir evcil hayvanı var mı? Belirli mevsimlerde mi oluyor? Bahar polenlerinin arttığı zamanlarda mı oluyor? Yoksa başka bir yerde çalışıyor, iritatif etkenlere maruz kalıyor mu? Bunlara göre değerlendiriyoruz.
1: Bu etkenleri biraz açalım lütfen.
0: Şöyle diyebiliriz, esasında alerjik rinit için açık hava ortamlarında polenler, küf mantarları, küfleri, ev ortamlarında ise kedi dışkıları, kedilerin yani hayvan dışkıları, evcil hayvan tüyleri, ev tozu akarları, yine evde de aynı şekilde küfler. Bunlar daha çok sorumlu tutulmakta. Epitel döküntüleri, cildimizin döküntüleriyle besleniyor bu böcekler yine aynı şekilde. Bunları sorumlu tutabiliriz. Yani tanıda hastanın hikayesi, bizim fizik muayene bulgularımız ve bunları desteklemek amacıyla da bir takım testler yapılabiliyor. Deri testleri yapılabiliyor. Nazal buruna uyguladığımız provokasyon testlerimiz var. Serumdan aldığımız alerjik laboratuvar belirteçleri var. Fakat tabii bazen hastanın hikayesi, fizik muayenesi uyumlu, testler uyumsuz. Ya test tekrarı isteniyor ya da test içeriğinde hastanın alerji hangi etkene karşı alerjisi olduğu test bataryalarında bulunmuyor. Bu gibi durumlarda tedaviden de tanıya gidebiliyoruz açıkçası.
1: Sayın Çelik, biraz da tedavi sürecini konuşalım mı? Tanı alındıktan sonra tedaviyi nasıl uyguluyorsunuz?
0: Açıkçası alerjik rinitin tedavisinde ilk başlangıç tedavisi spesifik bir alerjine maruziyet tespiti yapıldığında alerjenden uzak durmadır. Örneğin kedi tüyüne ciddi alerjisi var hastanın. Kedisine evden çıkarılsa bile aylarca tüyü, dışkısının şeyleri kalabiliyor fakat alerjene maruziyet, spesifik bir alerjene maruziyet tespiti yapılırsa ilk tedavi alerjenden korunmadır. Alerjeni hayat tarzınızdan çıkar.

0: Sarkma. Medikal tedaviler var. Hem topikal hem burna intranazal tedaviler dediğimiz ya da oral hap tedavileri. İmmünoterapi yöntemleri var. Hastayı spesifik alerjine desensitize toleransını geliştirmek için uygulanan tedaviler. Yani en sonda da çok alerjik de ek komorbid durumları olmazsa nazal polip, sinüzit gibi durumları olmazsa tercih etmediğimizde yine cerrahi yöntem mevcuttur.
1: Sayın Çelik, günlük hayatta nelere dikkat edilmeli? Dinleyicilerimize ne önerirsiniz?
0: Şöyle, örneğin iç ortam alerjenlerinden ev tozu akarlarına alerjisi var diyelim. Bu hastalar odanın nemini ayarlamak durumunda. Odayı havalandırmak, evini havalandırmak gerekir. Düzenli aralıklarla ev temizliği, yastık, kılıf değişimi, perde değişimi, evde bitki varsa bunların mantar küfleri yayılımını engellemek için hem bunlar nemli ortamı severler. Odanın düzenli havalandırılması, odanın uygun nem düzeyinde olması ve çarşaf, kılıf temizliği, perde temizliği bu gibi durumlara dikkat etmeleri gerekir. Örneğin evcil hayvan dışkısına alerjisi var. Dışkısını uygun bekletmemeli evinde. Onu uygun bir şekilde uygun bir muhafaza etmesi gerekir. Ev ortamında yayılmamasını sağlaması gerekir. Polen mevsimlerinde daha çok polen mevsimlerin olması hava kirliliği de alakalı. Yani hastanın yaşam biçimi, yaşadığı yer, şehirde mi yaşıyor, kırsalda mı yaşıyor, ardından zemin katta mı yaşıyor, bahçe evinde bahçeli mi, müstakil mi, yoksa binada mı yaşıyor? Ya bu gibi etmenler de hastanın alerjik rinite sebep olabileceğinden dolayı yani mümkün olduğunca hangi alerjene etkili olduğunu bir doktor kontrolü, doktor tavsiyesini yaptıktan sonra hasta bazında değerlendirmek bu işi daha uygun olmaktadır.
1: Evet, kişisel olarak başvurduklarında ve sizden önerileri alabilirler zaten. Peki özellikle spreylerden bahsettiniz tedavi yöntemleri arasında. Bunlar zararlı mıdır? Bunların kullanım oranı ve düzeyi ne olmalıdır?
0: Tabii alerjik rinitte normalde soğuk algınlığı ve gripte kullanılan dekonjestan dediğimiz halk arasında da bilinen bir haftalık kullanımından sonra zararlı olan spreylerin alerjik rinitte yeri yok tedavisinde. Bunlar da daha çok kortizonlu spreyler, antihistaminik dediğimiz spreyler kullanıyoruz. Yine antihistaminin haplarını kullanmaktayız. Bu gibi tedavileri mevcut. Spreylerin medikal bir tedavi sonuçta ama bu tedaviler uzun süreli kullanıma müsait. Hatta alerjik rinitte şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Alerjik rinitin tedavisi biraz sabır isteyen bir tedavi. İntranazal medikal tedavilerimiz yani hastalar bazen şöyle yanlış kullanabiliyor. Şikayeti olduğunda kullanıyor 10-15 gün ya da 1 ay. Bu gibi tedaviler etkinliği azaltıyor. Alerjik rinitte düzenli, stabil bir tedavi gerekiyor. En az 5-6 ay kadar nazal hiperaktiviteyi azaltması gerekiyor. Onu beklemek gerekiyor. Biraz sabır göstermek gerekiyor. Ama çok uzun dönemlerde, yıllarca kullanımında da tabii yan etkileri var. Sonuçta medikal bir ilaç. Onun da yan etkileri burun kanaması yapabilir. Burunda kuruluk yapabiliyor, kurutlanma yapabiliyor. Kurutlar mukoza hasarı yapabiliyor. Havayolu direncine de sebebiyet verebiliyor bu sayede.
1: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için.
0: Ben teşekkür ederim saygılarımla.
1: Biz herkese sağlıklı günler diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Erzurum Şehir Hastanesi'nden kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı operatör doktor Sayın Çağlar Çelik konuğumuzdu. Halk arasında saman nezlesi olarak bilinen alerjik riniti konuştuk. Günaydın Türkiye programı bir Kerkük türküsüyle devam ediyor. Türkünün kaynak kişisi Abdülvahit Küzecioğlu. Bedri Aysel'in sesinden dinliyoruz. Evlerinin önü yonca.

0: adam.
1: Bestesi Arif Şanlı'ya, güftesi Sadık Atay'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkıyı Melihat Gülses'in sesinden dinleyelim. Gün gelir ismimi canı gönülden anarsın demiştim, anıyormuşsun. Pişmanlık duygusu sarar kalbini, yanarsın demiştim, yanıyormuşsun.

0: Sevgili dinleyiciler, günümüzde bütün dünyayı ilgilendiren ve hepimizin dikkatli olması gereken bir konu var: İklim değişikliği. Bu konuda bilinçli olmak, elimizden gelenin en iyisini yapmak görevimiz. İklim değişikliğinin etki ettiği konulardan biri olan tarımı, sürdürülebilir tarım ve iklim değişikliği başlığı altında ele aldık. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımızda Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Taşkın Öztaş'la konuşacağız. Sayın Öztaş, hoş geldiniz
1: Teşekkür ederim,
0: programımıza.
1: sağ olun.
0: Bugün sürdürülebilir tarım konusuyla ilgili olarak konuşacağız. Tabii dünyayı etkileyen önemli faktörlerden biri de iklim değişikliği. Özellikle iklim değişikliğinin nedenlerini dinleyicilerimize paylaşabilir misiniz?
1: Tabii ki iklim değişikliği dediğimiz zaman aslında kastettiğimiz herhangi bir bölgede tabii uzun süreli ortalama üzerinden gerçekleşen meteorolojik olayların değişkenlik anlamında karşımıza çıkması ve bugün artık herkes tabii ki bunu kabul edebiliyor. Ve bunun ana nedenlerinden bir tanesi tabii ki özellikle atmosferde karbondioksit konsantrasyonunun artmasına bağlı olarak. Bunun da birçok kaynağı var. Tarım da bunlardan bir tanesi. Sanayileşme ile birlikte, kentleşme ile birlikte ve tarımın da geleneksel tarımın dışında özellikle yoğun tarım sistemleriyle karşımıza çıktığı dönemlerde iklim değişikliğinde yaşamış olduğumuz bu olumsuzlukları da görebiliyoruz. Ama şunun altını çizmek lazım. Tabii ki iklimin kendi içerisinde bir değişimi var. Bunu normal bir varyasyon olarak kabul etmek lazım. Fakat biz bugün kendi yöremizde bile, ülkesel ölçekte bile çok fazla aşırı olayların yoğunlaştığını, sıklığının ve şiddetinin arttığını artık şahit olarak görebiliyoruz. Dolayısıyla da iklim değişikliği artık herkesin kafasında şekillenmiş diye düşünüyorum.
0: Sayın Öztaş, özellikle tarım açısından konuştuğumuz için tarım şu anda nasıl etkiliyor? Yani görünen kısmı ile ilgili olarak konuşalım. Çünkü şu anda hali hazırda tarımı etkilediği bir durumla da karşı karşıyayız. Neler
1: Evet,
0: söylersiniz?
1: tarımı şu şekilde değerlendirmek lazım. Tarım iki yönlü. Hem iklim değişikliğine kaynak oluşturan bir sektör, hem de aynı zamanda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden doğrudan etkilenen bir sektör olarak dikkate alınması gerekiyor. Tabii öncelikle nasıl etkilendiğine bakmak lazım. İklim değişikliğinin olası etkilerine baktığımız zaman aslında IPCC'nin yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinin verilerine baktığımız zaman son 100-120 yıllık bir dönem içerisinde atmosferik sıcaklığın küresel ölçekte 1,1 derece arttığı ve bunun en iyimser senaryoda bile 2050 yılında 1,5 dereceyi bulacağı gösteriliyor. Ve Türkiye maalesef Akdeniz kuşağı ülkeleri içerisinde en fazla yani kuraklık şiddetinin artabileceği, sıcaklıkların artacağı, tam tersine yağış miktarının azalacağıyla en riskli ülkeler kategorisinde yer alıyor. Dolayısıyla da iklim eylemi altında da ülkelerin tarım başta olmak üzere. Çünkü sürdürülebilir yaşam için üç temel kaynağımız var ve bunların üçü de iklim değişikliğinden çok şiddetli bir şekilde etkilenebiliyor. Bunların başında gıda güvenliği geliyor. Onun dışında hem suyla ilgili olarak hem de enerjiyle olan güven bağlamındaki olasılıklarda yine iklim değişikliğiyle doğrudan doğruya ilişkileniyor. Ama tarımda ürünün kesinlikle azalacağına ve kalitenin düşebileceğine yönünde bir takım senaryolar var.
0: Uyum sağlayabiliyor muyuz? Bu süreci yönetebiliyor muyuz? Bunu sorayım size.
1: Aslında iklim değişikliğiyle mücadele anlaşmaları var. Biliyorsunuz bu özellikle 92 yılında işte Rio sözleşmeleriyle başlayan ve Paris anlaşmasıyla da iklim değişikliğiyle mücadele anlamında uluslararası ölçekte tabii ki bir takım anlaşmalar var. Ve Türkiye ülke olarak biz bunu 2016 yılında imzaladık ama yaklaşık bir 5 yıllık süreç içerisinde yasalaştı diyelim. Yani biz buna artık uyum göstermeye başladık. Dolayısıyla da Türkiye'nin aslında iklim değişikliğinin olası etkileriyle mücadele bağlamında hem stratejik anlamda mücadelesi hem de bu anlamda uluslararası boyutta da tarım başta olmak üzere almış oldukları eylem planlarıyla da önemli bir mesafe kat ettiğini tabii ki rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Biraz önce bahsettiniz, kuraklık olabilir, üretim kalitesi.

0: negatif etkiler karşımızda bir ihtimal olarak duruyor. Dolayısıyla da bizim tarımda önemli olan sürdürülebilir manada üretim sağlayabilmek. Çünkü karşımızda bir de artan bir nüfus var ve artık tarım olarak yapabileceğimiz alan varlığımız da marjinal sınırlarına dayanmış durumda. Yapmamız gereken birim alandan daha fazla üretim elde etmek ve bunun için de özellikle organik menşeili dışındaki uygulamaların da ilave bir iklim değişikliğinin kaynağı olabileceğini de düşünmek gerekiyor. O yüzden beklenen ciddi manada üründe miktarın ve kalitenin düşmesi yönünde iklim değişine bağlı olarak.
1: Şimdi sonuçları konuşurken bir taraftan da belki yapılması gerekenler üzerine konuşmak gerekiyor. Burada tedbir alınırken neler yapılmalı? Vatandaşlarımıza düşenler var, devletler arasında yapılan anlaşmalardan bahsettiniz. Bunları detaylandıralım lütfen.
0: Yani şöyle düşünmek lazım. Tabii ki iklim değişikliğiyle mücadele aslında her ölçekte yapılması gereken bir eylem. Dolayısıyla da bu ne bireysel anlamda kişinin ne bir bölgenin veya ülkenin bir eylemi olamaz. Dolayısıyla da küresel ölçekte yapılması gereken uygulamalar vardır ve bu da uluslararası sözleşmelerle tabii garanti altına alınmaya çalışılıyor. Ve bizim şuna bakmamız gerekiyor. İklim değişikliğine kaynak olan aslında karbondioksit salınımıyla ilgili olarak ve atmosferdeki karbondioksit miktarının sanayi dönemine göre en az %40 arttığı zaten IPCC'nin raporlarında çok net olarak ortaya konuluyor. Ama bunun içerisinde tarımın payına baktığımız zaman, biz çünkü bugün tarımı konuşuyoruz. Tarımın payı kendi ülke ölçeğimizde konuşalım %14-15 civarındadır. Yani geriye kalan %70'inden daha fazlası tabii özellikle enerjiyle ilgili olan kısmıdır. Onun dışında sanayi ve prosesle ilgili olarak gerisini düşünebilirsiniz. Ve bizim bu anlamda tarımdan kaynaklanan emisyonları azaltmak için bir takım tabii önlemler almamız gerekiyor. Bu hem toprak yönetimiyle ilgili olarak hem de su yönetimiyle ilgili olarak karşımıza çıkan uygulamalar olması gerekir. Ve biz tarımdan kaynaklanan asıl sorunun da hem hayvancılık sektörüyle ilgili olarak çünkü metan gazı salınımları ön planda özellikle toprak yönetimiyle ilgili olarak hem toprak işlemeye bağlı olarak hem de topraktaki organik maddenin korunmasına yönelik olarak yaptığımız yanlışlıklarla bunu teşvik ediyoruz maalesef ve bir de kısmi olarak çeltik üretimin olduğu bölgelerde bunun daha ciddi boyutlarda tedbir alınması gerektiğini söyleyebiliriz.
1: Şimdi Sayın Öztaş, bu önlemleri konuşurken mesela topraksız tarım ya da hava durumundan, iklim değişikliklerinden bağımsız olarak bir takım ortamlar oluşturularak bir takım üretimler yapılabiliyor. Yani sebze ve meyve üretiminden bahsedebiliriz, başka bitkilerin üretiminden bahsedebiliriz. Tedbirleri anlatırken bunlara yönelik teknolojilerin geliştirilmesiyle ilgili neler söylersiniz?
0: Önce aslında şunu söylemek gerekiyor. Bizim toplam bütçe üzerindeki oranına bakmamız lazım. Sizin ifade etmiş olduğunuz topraksız tarım teknikleriyle ilgili olarak yani bu çok düşük bir meblağ. Hani toplam bütçe üzerinden oran veremeyebilirim belki ama ihmal edilebilecek kadar bir boyutu gösteriyor. Dolayısıyla bizim asıl yapmamız gereken hem toprak işlemeyle ilgili olarak hem de topraktaki bitki artıklarının yönetimiyle ilgili olarak tedbirlere yönelmemiz gerekiyor. Ve bu anlamda hem çevre dostu hem de iklim dostu tarım tekniklerine yoğunlaşmamız gerekiyor. Ki buradan kastettiğimiz şey şu. Toprağı minimum düzeyde işleyeceğiz ve topraktaki özellikle toprak yüzeyindeki bitki artıklarını hem %30 ve daha fazlasını yüzeyde bırakarak yüzeyi korumak hem de geriye kalanını toprak organik maddesine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmemiz gerekir. En önemli olumsuzluklardan bir tanesi anızın yakılmasıdır ve bundan mutlak surette vazgeçmemiz gerekir. Kanun olarak bunu yapamazsınız ama özellikle ikinci ürünün ekildiği dönemli yerlerde özellikle işte Orta Anadolu'da, İç Ege'de vesaire anızın çok yakıldığına tabii şahit olabiliyoruz. Dolayısıyla da bizim ekosistem tabanlı yani doğayı taklit ederek toprağı idare etmemiz gerekiyor ki bunun da anlamı toprağa bir karbon stok alanı olarak işlevsellik kazandıracaksınız ki bunun anlamı karbondioksit emisyonlarının miktarını azaltmak atmosfere ve aynı zamanda da organik maddeyi toprakta tutarak hem toprağın sağlığını geliştirerek hem de ürün kalitesine bunu yansıtarak bu iklim değişikliğine olan olumsuz katkılarını minimize etmemiz gerekiyor. Ama suyla ilgili olarak da tabii ki su kısıtı zaten yaşayacağız biliyorsunuz. Ve çok böyle bir rakam vereyim. Türkiye'nin tabii devlet su işlerinin kayıtlarıdır bu. 112 milyar metreküplük bir su kaynağımız var. Yeraltı ve yerüstü. Dolayısıyla da 80 milyon olarak düşünürseniz eğer yaklaşık 1300 metreküp civarında kişi başına düşen su miktarımız var. Bu da su kısıtı olan ülke demek.

0: Bir de iklim değişikliğini bunun üzerine koyacak olursanız ve bu suyun da %70'ten daha fazlasının tarımda kullanıldığını göz önüne alırsanız, tarımda sulama randımanının arttırılması ve özellikle de suyu tasarruflu kullanan, işte damla sulama gibi, basınçlı sulama sistemleri gibi kapalı sistemlerle suyun bitkiye ulaştırılmasının ne kadar önemli olduğunu takdir edersiniz. Ve elbette ki yine özellikle bitki deseninin iklim değişikliğine bağlı olarak uyum çalışmalarının ve havza tabanlı olarak da yine su tüketimi dikkate alınarak bitki desenlerinin seçilmesi bu anlamda son derece önemli.
1: Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olunuz. Sevgili dinleyenlerimiz, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Taşkın Öztaş konuğumuzdu. Sürdürülebilir tarımı ve iklim değişikliği ile ilişkisini konuştuk. Günaydın Türkiye programında sırayı müzik alıyor. Sözü ve müziği Taner Kaya'ya, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait şarkıda Ferhat Göçer konuk oluyor radyolarınıza. Ayrılsak ölürüz biz.

Sevgili dinleyiciler, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı hazırlayan Alev Altun, teknik yapımda görevli arkadaşımız Muharrem Bilen ve spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Bir sonraki programda buluşmak üzere size veda ediyoruz. Esen kalın.

0: Reklamlar.
1: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353'ü arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Smoking bizim işimiz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Finish Quantum tablet 30'lu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 money hediye. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Babilis ST391E Salon Straight 235 saç düzleştirici 1499 liraya, Brown Silk Epil 9 SE9241 ıslak ve kuru epilasyon cihazı 3999 liraya Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Reklamlar.
5: Radyo 1.
6: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyenler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Önce özetler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ı bombalıyor. Rusya, ülkeleri Kiev'den diplomatlarını tahliye etmeye çağırdı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe, 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel istihdam edecek. Başlıklarımız bunlardı ve şimdi ayrıntılar. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Washington ve Tahran'dan karşılıklı açıklama gecikmedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirterek, "Son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel," dedi. Trump, Tahran'ın şartları kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak nitelendirdi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz, seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. Ateşkese rağmen saldırı sürüyor. Katil İsrail ateşkesin ardından ilk defa Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini vurdu. Soykırım ordusu Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. İsrail Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti yakınlarında fosfor bombasıyla saldırı düzenledi. Ensariye beldesine hedef alındığı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Dünya Sağlık Örgütü 2 Mart'tan bu yana sağlık çalışanlarının 152 kez hedef alındığını duyurdu. 2 Mart'tan bu yana ölenlerin sayısı 2700'ü aştı. 1 milyonun üzerinde insan da evini terk etmek zorunda kaldı. Katil İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze şeridinde de saldırısını sürdürüyor. İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze şeridinde

0: Güneyindeki Han Yunus kentinde bir araca düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Saldırının ardından bölgede büyük panik yaşandı. Saldırıda yaralanan Filistinliler kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi. Son 24 saatte Gazze'de öldürülenlerin sayısının 9'a yükseldiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Moskova'dan diğer ülkelere çağrı geldi. Diplomatların Kiev'den tahliye edilmesi istendi. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan geldi. Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin daha önce 9 Mayıs Zafer Günü'nde Moskova'ya saldırı tehdidinde bulunduğunu anımsattı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın buna karşılık olarak Kiev'in merkezine yoğun füzeli saldırı düzenleyebileceği uyarısı yaptığına dikkati çekti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşını Ankara Esenboğa Havalimanı'nda resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune'la Beştepe'de bir araya gelecek. İki lider, Türkiye, Cezayir Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına başkanlık edecek. Toplantıda Türkiye-Cezayir ilişkileri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıfların milletin kıvanç kaynağı olduğunu söyledi. Paradan başka kıblesi olmayanlar vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da hizmete adanmış yürekleri kutlu mücadeleden vazgeçiremiyorlar dedi. Erdoğan yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için koşturanlara engel çıkaranları mahşeri vicdanı havale ediyoruz sözleriyle muhalefete de tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıflar Haftası kutlama programında konuştu.
1: Vakıflarımız çok şükür bugün bu özveriyle ve samimiyetle çalışmalarına devam ediyor. Paradan, ranttan, şahsi çıkarlarından başka siyasi kıblesi olmayanlar her fırsatta vakıf ve derneklerimizi hedef alsalar da insanlığa hizmete adanmış yürekleri bu kutlu mücadelelerinden vazgeçiremiyorlar. Milli ve manevi değerlerine bağlı bir gençliğin yetişmesinden nerede bir mazlum varsa imdadına koşmaya farklı alanlarda inşallah faaliyet gösteren vakıflarımız milletimizin kıvanç kaynağı olmayı sürdürüyor. Çalana, çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece mahşeri vicdana havale ediyoruz.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, savunma sanayinin küresel çapta sağladığı başarılara dikkat çekti. Bu başarıların arkasındaki Ar-Ge gücüne işaret etti. Bakan Kacır, Saha Expo Fuarı kapsamında düzenlenen Altınay 6 eksenli yeni nesil endüstriyel robot GRAS'ın lansmanında konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Türkiye'deki savunma ve havacılık endüstrisinde 3500 firma ve 100 bine yakın yüksek donanımlı iş gücü bulunduğunu söyledi. Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında konuşan Ticaret Bakanı, savunma sanayine yurt dışından büyük istek ve ilgi var dedi.
2: Toplam 3500 firma savunma ve havacılık endüstrisinde Türkiye'de kurulu, 100 bine yakın yüksek donanımlı vasıflı iş gücü var. Ar-Ge personeli var. Bu anlamda Türkiye yurt dışından yurt içine beyin göçü sağlıyor. Bu da iyi bir şey. Özellikle de 100 milyar dolarlık bir proje stoku savunma sanayinde icraatta ve de ülkemize, milli gelirimize 20 milyar dolarlık bir katkı sağlayan bir sektörden bahsediyoruz. Yurt dışından büyük bir istek, ilgi var. Batılı, kuzeyli, güneyli, doğulu, batılı birçok ülkelerden askeri yetkililer, tedarik yöneticileri, uzmanlar buradalar. Yani herkes burada çok memnun, çok büyük bir katılım var.

0: Saha 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı tüm hızıyla devam ediyor. 200'ün üzerinde son teknoloji yeni ürünün tanıtılacağı fuarda dev anlaşmalara da imza atılıyor. Fuar kapsamında Baykar'la Endonezya merkezli PT Republic Aero Dirgantara arasında Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı çerçeve anlaşması imzalandı. Önemli anlaşmalardan birisi de uydu teknolojileri geliştirme çağrısı imza töreniydi. Ülke savunmasına yönelik tehditlerin engellenmesi amacıyla çok yönlü anlaşmalar da imzalandı. TÜBİTAK'la Milli Savunma Bakanlığı arasında kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer tehditlere karşı korunma icrasına ilişkin işbirliği protokolü sağlandı. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın iştiraklerinden EHSİM, Türk Silahlı Kuvvetleri için kritik görev sistemleri geliştiriyor. Şirket Saha 2026'ya SIS ve JIN isimli iki ürünüyle katıldı. SIS sistemi, savaş uçaklarını radar güdümlü tehditlere karşı korumayı hedefliyor. JIN ise radar karıştırma ve aldatma görevleri için geliştirildi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Sistemin yenilikleri Saha 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda tanıtıldı. Ilgar, Koral, Gökalp, Gökberk, Miğfer ve Ejderha Gökvatan'da farklı tehditlere karşı görev üstlenecek. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol gece gündüz çalışarak yeni ürünler geliştirdiklerini söyledi. Daha hızlı ve etkin olmanın gayretindeyiz dedi. TRT Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aselsan Genel Müdürü Akyol, Çelik Kubbe'nin de devam eden bir yolculuk olduğunu belirtti. Türkiye'nin bugüne kadar ürettiği en büyük ve en uzun menzilli kıtalar arası hipersonik balistik füze Yıldırım Han'la Saha Expo 2026'nın başarısı dünya basınının gündeminde. Özellikle de İsrail ve Yunan medyası Yıldırım Han'ı mercek altına aldı. Füzenin caydırıcı gücüne dikkati çekti. Yıldırım Han için Türkiye'nin süper güç hedefinin parçası ifadesi kullanıldı. Füzenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın savunma sanayi vizyonu çerçevesinde kısa sürede geliştirildiği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya genelinde yaşanan savaşların yerli ve milli savunma sanayinin önemini ortaya çıkardığını söyledi. Yılmaz, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Saha 2026'da konuştu.
1: Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktayı çok güzel gösteren, somut ürünlerle gösteren bir fuardayız. Son 23 yılda savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti bir devrim yaşadı. Ben bir değişim yaşadı demiyorum, bir devrim yaşadı. Bu da kendiliğinden olmadı elbette. Sayın Cumhurbaşkanımızın son derece güçlü iradesiyle, siyasi kararlılığıyla ve elbette ki şirketlerimiz, mühendislerimiz, sanayimiz hep birlikte bu devrim gerçekleştirildi. %80'den fazla dışarıya bağımlı bir savunma sanayinden bugün %80'in üzerinde yerli milli imkanları olan bir savunma sanayine ulaştık. Burada en kritik hususlardan biri şudur. Türkiye yola erken çıktı. Bugün dünya geldiğimiz noktada savunma sanayinin önemini kavramış durumda ama Türkiye bunu çok daha önceden yaptı. İşte yola erken çıkmanın avantajını da şu anda yaşıyoruz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirten Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üssüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretim ve ihracatı desteklemek için kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. İmal edilen malları doğrudan ihraç edenlere kurumlar vergisi %9, diğer ihracatçılara %14 olarak uygulanacak. Transit ticarette de İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının kazançlarında tam vergi muafiyeti sağlanacak. Yeni düzenlemeyle genç girişimcilere ve teknoloji ekosistemine destek sağlanacak. Dijital şirket tanımıyla yeni nesil girişimlerin kuruluş maliyetleri minimum düzeye düşürülecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri meclis.

0: Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma etkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Teklifte 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere dair bir bölüm de yer alıyor. Depremden etkilenen bölgelerde hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredilerin korunmasına yönelik düzenleme yapılması planlanıyor. Bu adımla afetzedelerin olası icra süreçlerine karşı daha güvenceli hale getirilmesi hedefleniyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu çalışma takviminin detaylarını görüşmek üzere toplandı. 3 ay çalışma yapacak komisyon akademisyenlerden sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşları dinleyecek. Saha çalışmaları kapsamında Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ı ziyaret edecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukları dijital dünyadaki risklere karşı korumak için adım attıklarını söyledi. Konya'da konuşan Bakan Tekin, öğrencilerin sosyal ve aile ilişkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
1: Dijital mecralar, algoritmalar, akran baskısı, siber zorbalık, yalnızlığı derinleştiren sanal ilişkiler, şiddeti sıradanlaştıran içerikler ve aile bağlarındaki zayıflama artık eğitim meselemizin tam odağında yer alıyor. Bunlar karşısında sessiz ve seyirci kalamayız, kalmamalıyız. Evlatlarımızı ekranların insafına terk etmemeliyiz. Öğrencinin öfkesini, içine kapanmasını, arkadaş çevresini, dijital dünyadaki izlerini, ailesiyle kurduğu bağı, okulda kendisini nasıl hissettiğini de aynı hassasiyetle gözetmek, takip etmek zorundayız.
0: Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutlu seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutlu'ya devretti. YSK Başkanı Mutlu, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir. Bu arada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutlu'yu tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Mutlu'nun hukukçu kimliğiyle YSK'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel kadrosunu genişletiyor. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre toplam 680 sözleşmeli personel pozisyonu için yerleştirme süreci başlatıldı. Adayların KPSS B grubu puan sıralamasına göre değerlendirileceği açıklandı. Adaylar öğrenim düzeylerine uygun pozisyonlar arasından en fazla 18 tercih yapabilecek. Başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar 22 Mayıs saat 23.59'a kadar E-Devlet şifreleriyle Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısı üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. Doğum izinleri annelerde 16 haftadan 24 haftaya, babalarda ise 5 günden 10 güne çıkarıldı. Doğum izni sürecinde bulunan çalışanlar için de yeni düzenleme geçerli olacak. Çalışan anneler için ek doğum izni başvuruları başladı. İlave 8 haftalık doğum izninden yararlanabilmek için doğumun 16 Ekim 2025 ve sonrasında gerçekleşmiş olması gerekiyor. 15 Ekim 2025 ve öncesinde yapılan doğumlarsa söz konusu düzenleme kapsamına dahil edilmiyor. Hakkari Merkezi'nde yürütülen uluslararası soruşturmada 20 milyar liralık suç ağının yönetim merkezi deşifre edildi. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Bosna Hersek'te yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüpheli tutuklandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Ateşkese rağmen İsrail Lübnan'ı bombalıyor. Rusya ülkeleri Kiev'den diplomatlarını tahliye etmeye çağırdı. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebboune, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi. Aselsan'ın milli imkanlarla geliştirdiği çok katmanlı hava savunma sistemi Çelik Kubbe 6 yeni yetenekle güçlendirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680 sözleşmeli personel istihdam edecek. Spor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübü'nün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer aday

0: adayları da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih'le 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşmasıyla Tabi Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. İran cephesi 2026 Dünya Kupası öncesinde beklenen kararını açıkladı. Yetkililer milli takımlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini duyurdu. Fenerbahçe Beko dörtlü finale çıkma hedefini erteledi. Sarı lacivertliler 19 sayı öne geçti. Zalgiris deplasmanından 81-78 yenik ayrıldı. Temsilcimizin 2-1 üstünlüğü bulunan seride 3. randevu Cuma günü Litvanya'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Şırnak ve Hakkari dışında Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 18, İstanbul, Şanlıurfa 22, İzmir, Aydın 27, Çanakkale 25, Antalya, Hatay 23, Sinop, Bingöl 17, Bolu, Diyarbakır 20, Erzurum, Kars 12 ve Ardahan 11 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
3: Yol durumu.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometresi arasında Susurluk Balıkesir istikameti yol yapım çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresindeki çalışma nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini sunduk.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
4: Reklamlar.

0: var ya.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin, Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para.

0: Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
1: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
2: 22 yıllık tecrübeyle İslami usullere uygun güvenilir kurban Migros'ta. Küçük baş kıvırcık 27.950, mani bonuslu fiyatı ise 25.950 lira. Kurbanınızı yaklaşık 16-20 kilogram ve sakatatsız olarak kapınıza kadar teslim ediyoruz.

0: deri ve sakatatların hayır durum bağış belgelerini de kurbanınızla birlikte size ulaştırıyoruz. Güvenilir kurban Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
5: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart postundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
6: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
7: Migros yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: Setur yaz show.
9: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: Dell Migros gelsin sana. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bu.
2: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Aracınızdaki en önemli ama en fazla ihmal edilen güvenlik sisteminden bahsetmek istiyorum. Sinyalleriniz. 1925 yılında icat edilen bu güvenlik önlemi, seri üretime bildiğimiz yanıp sönen sarı ışık şekliyle 1939 yılında girdi. Sinyal, diğer sürücülerle iletişim kurmamızı sağlayan ve diğer sürücülere bizim aracımızın nereye gideceğini bildiren önemli bir güvenlik sistemidir. Yurt dışında yapılan bir araştırma, sürücülerin %25'inin dönüş yaparken ve %48'inin şerit değiştirirken sinyallerini kullanmadığını gösteriyor. Araştırmanın yapıldığı ülkede her yıl sinyal kullanmadığını

0: Ama sonucu yılda 2 milyon trafik kazasının gerçekleştiği tespit edilmiş. Sinyal kullanımı birçok trafik kazasını önleyebilir. Şerit değiştirirken, sağa veya sola saparken, benzinci veya otoparka girerken sinyalinizi mutlaka kullanmanız gerekiyor. Sürüş hızlarının özellikle yüksek olduğu şehirler arası yollarda sinyal kullanımı daha da büyük önem kazanıyor. Ancak açık kalan sinyal de tehlike yaratıyor. Örneğin unutulan bir sol sinyal sürücülere sola dönmeyi planlıyorum mesajı verir ve karşıdan sağa dönüş yapmak isteyen bir araç sizin sola dönüş yaptığınızı farz edip önünüze kırabilir. Şerit değiştirme gibi manevralardan sonra sinyalinizi iptal etmeyi unutmayın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de gündem başladı. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Engin Erkan, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 7 Mayıs Perşembe ve gündemin başlıkları ise şöyle. Amerika Birleşik Devletleri İran krizinin Hürmüz Boğazı'nda kilitlenmesi sonrasında taraflar karşılıklı ablukalarına devam ediyor. Tansiyonun giderek arttığı bölgede çatışmaların yeniden başlaması kaygısı sürerken ABD ile İran arasında görüşmelerin yeniden başlayabileceği haberleri de geliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Çin'e giderek Dışişleri Bakanı Wang'la görüştü. Gazze'de kırılgan ateşkes sürerken İsrail'in saldırıları ve ablukası sonucu bölgede insani bir felaketin kapıda olduğu belirtiliyor. İspanya Başbakanı Sanchez, Avrupa Birliği Komisyonu'ndan Gazze'deki soykırımın araştırılmasının önünü açmasını istedi. Siber Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi. ABD-İran krizinde peş peşe yaşanan gelişmelerin yön değiştirmesi, piyasalarda keskin dalgalanmaların sürmesine neden oluyor.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.
0: Günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız şimdi sizlere sevgili dinleyicilerimiz ve Hürriyet gazetesi bugün Yıldırım Han'ın yolculuğu manşetini atmış. Türkiye'nin 6000 kilometre menzili ilk kıtalar arası balistik füzesi Yıldırım Han büyük yankı uyandırdı. Hürriyet Yıldırım Han'ın hangi süreçlerden geçeceğini ve envantere ne zaman geleceğini araştırdı. Sahanın 5 gözdesi, Neşter'in bıçakları, Neşter özel bir roket, patlayıcı yok, çarpmadan önce açılan bıçaklar hedefi yok ediyor, radarları aldatıyor, elektronik harp silahı düşman radarlarını yanlış sinyaller gönderip aldatıyor, denizlerin tufanı, tufan insansız kamikaze deniz aracı, büyük savaş gemilerinin korkulu rüyası olacak, kamikaze yok edici, K2 kamikaze menzili 2000 kilometre, 13 saat havada kalabiliyor, yüksek vuruş gücüne sahip ve kuzgun, tespiti çok zor, kamikaze düşmana saldırı için tasarlanmış, radarlar zor tespit edebiliyor. 202 vakıf eserini hizmete açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de düzenlenen Vakıf Haftası kutlama programında konuştu. Bugüne kadar ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı nasip eden Rabbime hamd ediyorum. Bundan sonra da ecdadın izini ve mührünü taşıyan, şanla şerefle dolu mazimizin ruhunu ve birikimini yansıtan bu değerlerin üzerine titremeye devam edeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Avrupa'nın en özverili öğretmeni, İngilizce öğretmeni Muhammed Aydın, Cambridge Özverili Öğretmen Ödülü yarışmasında Avrupa bölge birincisi oldu. 26 ülkeden 12.000'den fazla aday arasından seçilen Aydın, diğer kıta birincileriyle dünya şampiyonluğu için yarışacak. Milliyet gazetesine geçiyoruz. İsrail Güney Kıbrıs'a çöktü haberi manşette yer alıyor. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın da desteğiyle Türkiye aleyhine dengeleri değiştirmeyi hedefleyen İsrail ile Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki işbirlikleri artık adada Tel Aviv hegemonyasına dönüşmeye başladı. Hava üssünü de kullandırıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi İsrail'le derinleşen işbirlikleri çerçevesinde bu ülkenin askerlerine Mari Limanı ve Baft'taki hava üssünü kullanma ayrıcalığı tanırken, yerel basında İsraililerin adada giderek organize oldukları Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı şirket sayısının 300'e yaklaştığı iddia ediliyor. İleri karakol hizmeti Rum kesiminde arazi ve mülk satın almaya dayalı İsrail yayılmacılığı sosyal yapı demografik açıdan tehdit oluşturduğu tartışmalarını başlatırken, emekli Büyükelçi Uluç Özülker talihsiz ama ciddiye alınmayacak adımlar derken, Profesör Hüsamettin İnanç, Yunan devleti kurulduğu 1821'den beri batılı devletlerin ileri karakolu gibi hareket etti, Güney Kıbrıs'ta bugün aynı çizgide ilerliyor diye konuştu. İyilikte yarışanları destekleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalana çırpana, öğrenciler için burs topluyoruz diyerek yönettiği şehri haraca bağlayanlara ses çıkarmayıp bu milletin evlatları için samimiyetle koşturanlara engel çıkaranları sadece maşeri vicdanı havale ediyoruz dedi. Türkiye ile Suudi Arabistan'dan vize muafiyeti anlaşması haberini de aktaralım Milliyet gazetesinden. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens El Suud, iki ülke arasında diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsayan vize muafiyeti anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında iki ülkenin diplomatik ve yeşil pasaport sahibi vatandaşları karşılıklı olarak vizeden muaf tutulacak. Bahçeli'nin tutumu kıymetli. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'nin Kurultay davası ve mutlak butlanla ilgili açıklamalarına ilişkin bir siyasi parti diğer bir siyasi partiye yargı yoluyla yapılan usulsüz, haksız bir uygulamaya karşı çıkarak sadece bir centilmenlik göstermez, kendisinin de vücut bulduğu o zemini savunuyor olur. Sayın Bahçeli'nin tutumu elbette doğru, kıymetli, saygıdeğer bir tutumdur, dedi. Bir de spor haberi aktaralım. Yıldırım yeniden aday. Milliyet gazetesinin ilk sayfasında Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım 8 yıllık aranın ardından yeniden aday olduğunu açıkladı. 5 Haziran 2018'de koltuğunu Ali Koç'a bırakan Yıldırım, 7 Haziran 2026'da tekrar Fenerbahçe'nin başına geçmek için kolları sıvadı. Diğer adaylara benimle beraber olun dedi. Yıldırım'ın adaylığıyla birlikte Aykut Kocaman ismi yeniden telaffuz edilmeye başladı. Ve Sabah gazetesine geçiyoruz. Gök vatana çelik zırh, gök vatanımızın koruyucusu çelik kubbe artık çok daha güçlü ve caydırıcı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla savunma teknolojisinde şaha kalkan Türkiye, küresel krizlerin ortasında dünyaya parmak ısırtıyor diyor Sabah gazetesi. Ecdat mirası eserlere vefa diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine de yer verilmiş. Beştepe'deki Vakıflar Haftası kutlama programında önemli açıklamalarda bulunmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Barış için kritik hafta, Siyonistlerin İran'a karşı 28 Şubat'ta başlattığı kirli savaşta Tahran'la Washington arasında anlaşmanın sağlanmak üzere olduğu öğrenildi. Sürecin bir haftada sonuca ulaşmasını beklediğini belirten ABD Başkanı Trump, İran maddeleri kabul ederse abluka sona erecek, Hürmüz herkese açık olacak dedi. Yeni Şafak gazetesinin manşetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde gündem butlan, böcek, Tanju. Ne İran savaşı ne Suriye meselesi, ne şekillenmekte olan yeni dünya sistemi ne de Türkiye'nin bu süreçteki rolü. Ana muhalefet partisi sanki başka bir gezegende. Şaibeli kurultaya açılan mutlak butlan davası, rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanan belediye başkanları ve onların çarpık ilişkileri Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta esir aldı diyor Yeni Şafak gazetesi. Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Yapay zeka notu düşürdü. Yazarak değil izleyerek çalışan sınavda başarısız öğrenciler matematikte dökülmeye başladı. Kağıt kalemi bırakıp yapay zeka ile matematik çalışan liselilerin performansı pratikte artıyor görünse de gençler sınavda hüsrana uğruyor. OECD'nin Türkiye'de liselilerle yaptığı araştırma yapay zeka ile matematik çalışan öğrencilerin pratik performansının %48 arttığını, sınav başarılarının ise %17 düştüğünü ortaya koydu. Anladım hissi oluşturan yapay zekanın uzun vadede kalıcı öğrenme ve yorumlama becerilerini zayıflattığı araştırmayla ispatlandı. Ve Bakan Yusuf Tekin'in açıklamaları da var. Ahlakımız saldırı altında. Milli Eğitim Bakanı dijital içeriklerin eğlence ya da oyun kisvesi altında gençlerin ruh halini tehdit ederek aile ve ahlaki yapıya zarar verdiğini söyledi. Akşam gazetesinin manşeti.

0: Baykar, insansız savaş uçağı Kızıl Elma'nın ilk ihracat anlaşmasını Pasifik Okyanusu ülkesi Endonezya ile imzaladı. Yıldırım Hana Kadın Eli, kıtalar arası füzeyi geliştiren Milli Savunma Bakanlığı ARGE'nin başında Nilüfer Kuzulu bulunuyor. Kuzulu, motor çalışmalarını geçen yıl tamamlamıştık, yakıtta seri üretime geçildi, yakıtımız var, harp başlığımız var, dedi. Ve ilk panikleyen İsrail oldu haberini de aktaralım akşamdan. Maalesef Türkiye'nin kıyamet canavarı dünyayı şaşırttı, artık daha uzaklar hedef alınıyor. Yine Türkiye kıtalar arası füzesiyle bölgeye güçlü bir mesaj veriyor. Bloomberg de füzeyle küresel askeri elitlere katılma yolunda önemli bir adım atıldı yorumunu yaptı. İlk test atışlarının Somali'de gerçekleşeceğini iddia etti. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Buğdayda rekolte sınavı haberini aktaralım. Türkiye'de uzun yıllar ortalamasının üzerine çıkan yağışlar buğdayda rekor üretim artışına işaret ediyor. Kuraklık nedeniyle geçen yıl %14 azalarak 17,9 milyon tona gerileyen buğday üretiminin bu yıl %20-27 artışla 22,7-23,2 milyon tona çıkarak tarihi rekor düzeye ulaşması bekleniyor. Tabii alım fiyatlarının akaryakıt ve gübrede artan maliyetler dikkate alınarak açıklanmasını isteyen üreticiler düşük fiyatın gelecek yıl buğdaydan kaçışı hızlandırabileceği uyarısında da bulunuyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz. Ara vereceğiz. Aranın ardından gündeme konuklarımızla başlıyoruz.
1: Reklamlar.
2: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa
3: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Setur Yasso!
4: Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: para.
1: Siz de hemen M-Para'ya girin. Türkiye'nin büyük sigorta şirketlerinin tekliflerini kolayca karşılaştırın. En iyi teklifi seçin ve kaskonuzu anında oluşturun. En güzeli de üstüne bir de M-Para'dan %15 nakit iade alın. Hem de üst limit olmadan.
0: M-Para, M-Para. Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Tekrar günaydın kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle birlikte. Sayın Orhan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi
0: sabahlar. Sağ
1: teşekkürler.
0: Saatimiz 8.15'e yaklaşıyor. Hemen gündemi değerlendirmek istiyoruz. Tabii bağlantılarımız da olacak ilerleyen dakikalarda ama öncesinde sevgili dinleyicilerimiz Sayın Oytun Orhan Suriye'de bulunmuş. Suriye ziyaretini konuşmak istiyoruz. Zira biz Suriye'de hep SDG'nin yönetime entegrasyonunu konuştuk. Evet. Ve oradaki sorunların çözülmesi gerektiğini, dolaylı olarak da olsa Türkiye'yi ilgilendirdiğini, tabii, terörsüz Türkiye sürecinin de sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için Suriye'deki entegrasyonun tam manasıyla tamamlanmasını konuştuk. Haftalarca, belki aylarca konuştuk. Şimdi oradaki ziyaretlerinizde neler gözlemlediniz? Size sormak isteriz.
1: Tabii şöyle başlayalım. Bu devrimden sonraki dördüncü ziyaretimiz Orsam olarak şunu gözlemliyoruz ki bu SDG meselesiyle de doğrudan bağlantılı. Çünkü Suriye istikrara kavuştukça, kendi ayakları üzerinde durabilen bir devlet yapısı oluşturabildikçe zaten SDG sorunu, PKK sorunu kendiliğinden de çözülecek bir durum. Hı hı. Dolayısıyla gözlemlerimizi biraz daha Suriye'deki genel durumla başlatmak doğru olabilir. Bu dördüncü ziyarette gördüğümüz hem temel hizmetler açısından hem güvenlik durumu açısından siyasi geçiş, hükümetin ülke topraklarında egemenliğini, otoritesini tesis etmesi, birçok açılardan durumun geçmişe göre görece olarak çok daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu şu anlama gelmiyor. Suriye'de her şey güllük gülistanlık. Devrim sonrası bütün sorunlar çözüldü. Hayır, böyle bir durum da yok. SDG meselesi eskisi kadar büyük bir sorun değil ama halen Haseke bölgesinde örgüt varlığını korumaya devam ediyor ve buralarda anlaşmaya aykırı olarak Suriye devletiyle bütünleşme konusunda ayak diremeye devam ediyor ama sorun küçültüldü, sınırlandırıldı. Böyle bir tablo var. Ekonomik açıdan bakıldığında yıkımdan çıkmış bir ülkeden bahsediyoruz. İç savaş, yaptırımlar, yavaş yavaş işte işleyen bir ekonomi. Dış yatırımlar beklendiği kadar fazla değil. Amerika'nın halen ne kadar yaptırımları kaldırdık dese de fiiliyatta halen yaptırımlar bir şekilde devam ediyor. Ülkeye para transferinde çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla ekonomik anlamda bir büyük canlanmadan bahsedemeyiz. Ama yine görece, özellikle son 4 ziyareti karşılaştırmalı değerlendirdiğimizde bir iyileşmeden bahsedebiliriz. Temel hizmetler, ilk gittiğimde günde 4 saat elektrik verilirken şu anda 14-16 saat elektrik veriliyor. Kalan saatlerde de halk işte jeneratörlerle farklı şekillerde açığı kapatıyor. Yani temel hizmetler konusunda durum çok daha iyi. Geri dönüşler gerçekten bir vaka Türkiye'den ve diğer ülkelerden ama ben Halep bölgesini, Kuzey Suriye bölgesini gezdiğim için kendi gözlemlerimden bahsedebilirim. Benim bizzat sahada şahit olduğum Türkiye'den çok ciddi bir geri dönüş oldu. Yani siz sokakta yürürken Laskiye'de, işte Halep'te, Rakka'da sizin gibi Türkçe konuşan, bizimle aynı şekilde Türkçe konuşan, Türkiye'ye çok yakın bir muhabbet besleyen, dönmeyi arzulayan, dönmeyi derken bir şekilde orayı kendi vatanı gibi de gören bir kesim ve bunların sayısı çok fazla. Dolayısıyla geri dönüşler inanılmaz.

0: sayılardaki İçişleri Bakanlığımızın verdiği son rakamlar, devrimden sonra sadece 800 bine yakın Suriyeli ülkesine dönmüş durumda ve Türkiye'deki Suriyeli sayısı 2,2 milyona düşmüş durumda. Çok ciddi bir geri dönüş süreci var ki bu Suriyeliler Türkiye açısından iki ülke arasında köprü rolü oynayabilecek, Türkiye'nin oradaki yumuşak gücü açısından çok ciddi bir etki unsuru. Dolayısıyla böyle bir vakayla da karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Diğer taraftan güvenlik meselesi, Suriye'de güvenlik meselesi büyük ölçüde çözülmüş. Zaten herkes iç savaştan yorulmuş. Kimse artık bir çatışma istemiyor. Hükümet güçleri otoritesini tesis etmiş. Zaten güvenlik güçlerini öyle sokaklarda, sahada, şehirler arası yollarda çok fazla görmüyorsunuz. O bir rahatlama yaratmış. Çünkü geçmiş ziyaretlerimde daha fazla silahlı grupları, unsurları sahada görüyordunuz. O da tabii ki sivil halk üzerinde bir kaygı yaratıyor. Artık bu yok. Daha normalleşmiş bir Suriye'den bahsetmek mümkün. Bunlar tabii işin iyi tarafı, olumlu tarafı. Olumsuz tarafı, halen ekonomik sorunlar devam ediyor. Şara yönetimine büyük bir destek var. En azından benim gezdiğim bölgelerde. Ama bu şartlı ve süreli bir destek. Çünkü halk şunun farkında. Şara yönetiminin de ciddi sınırlılıkları var. Bir enkaz devre aldı. Halen yaptırımlar devam ediyor. Ama halk da artık bir şekilde günlük yaşamında bir iyileşme beklentisi içerisinde. Ekonomi şu anda en büyük problem gibi gözüküyor. İki, barınma. Yani birçok insan esasında geri dönmek istiyor ama işte Humus'ta, Halep'te ortadan kaldırılmış diyebileceğimiz yerleşimler, mahalleler var. Buraların yeniden inşası gerekiyor. Bunlar olursa esasında insanlar ülkelerine de dönmek istiyor. Dolayısıyla iki büyük sorun: barınma ve ekonomi. Yeni iş fırsatları yaratılması gerekiyor. Ama Amerika halen burada o yaptırım kozunu biraz elinde tutuyor gibi gözüküyor. Tabii bu koz belli siyasi talepler karşılığında kaldırılabilir. Orada da işte İsrail meselesi, İsrail'le anlaşsın veya SDG meselesinde belli tavizler, halen Amerika bu beklenti içerisinde. Şu anda biraz Suriye yönetimi o meseleleri zamana bırakmış gibi gözüküyor.
1: SDG meselesi tam olarak çözülemedi.
0: Evet.
1: Dolayısıyla riskin hala sürdüğünü söylemek mümkün mü Suriye'de?
0: Sorun tam anlamıyla çözülemedi ama sorun büyük ölçüde sınırlandırıldı. Çünkü örgütün devrim öncesinde kontrol ettiği alanları, kaynakları düşünecek olursak şu anda çok daha küçük bir alanı, sadece Haseke'nin kırsalı, işte Aynedar Kobani olarak bilinen bölgeyi kontrol eden bir örgüt. Buralardaki kaynakları yine yöneten bir örgütten bahsediyoruz. Yani geçen yıla baktığımızda işte Rakka, Deir ez-Zor gibi Suriye'nin üçte birini kontrol eden, Fırat Havzası'nı, tarım alanlarını, ki Suriye'nin yine Deir ez-Zor'da en zengin doğal kaynaklarının bulunduğu, rafinerilerinin bulunduğu alanları kontrol eden bir örgütten bahsediyorduk. Şu anda tabii ki böyle bir tehdit hem Suriye için hem Türkiye için mevcut değil. Örgüt buraları bıraktı, küçük bir alana sınırlandırıldı. Ha, bu küçük alanda halen bir özerklik talebi var mı? Evet, var. Yani örgüt bunu halen zorluyor. O anlaşma, Suriye yönetimiyle imzalanan anlaşma kapsamında esasında sivil alanları, hükümet binalarını teslim etmesi gerekiyor. Suriye hükümet güvenlik güçlerinin girişine onay vermesi gerekiyor. Ama henüz bunlara onay verilmiş değil. Orada daha dar bir alanda sınırlandırılmış bir tehdit, evet. Eğitim sisteminden tutun nüfus müdürlüğüne kadar, işte valiliklere kadar halen orada kontrol ve en önemlisi güvenlik SDG'nin elinde, ama tabii dar bir alanda bu kontrolünü sürdürmeye çalışıyor. Bu mesele biraz daha zamana bırakılmış gibi gözüküyor. Şimdi bir İran savaşı var, birazdan konuşacağız. Onun bölgede ciddi yansımaları olacak. Bunun sonuçları örgütü nasıl etkileyecek, Suriye'yi nasıl etkileyecek, bölgeyi nasıl etkileyecek, bunları bekliyorlar. Amerika son askerlerini geçen ay içerisinde Suriye'den çekti. Amerika varlığı orada SDG'ye çok ciddi bir koruma şemsiyesi sunuyordu. Artık bu yok. Ama biraz zamana ihtiyaç var. Sanki Suriye yönetimi bu sorunu sınırlandırdığı, artık o stratejik tehdit olmaktan çıkardığı bu sorunu biraz daha zamana yaymış gibi gözüküyor. Tabii tercih bir siyasi çözüm, anlaşma ile çözüm.

0: Ama bu siyasi çözüm olmazsa, örgüt direnmeye devam ederse, Suriye yönetiminde bir askeri çözüm noktasında da tartışmalar var açıkçası.
1: Evet, peki. Devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Saatimiz 8:23'ü gösteriyor. Şimdi reklamlar, reklamların ardından ABD, İsrail, İran savaşına başlayacağız.
2: Reklamlar.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var
4: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
0: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 6-10 Mayıs tarihleri arasında Arnika Demli Inox çaycı ve çay makinesi 1999 liraya, LG A9K Solo BFS QLTK dikey şarjlı süpürge 9999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında.

0: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle sevgili deneyicilerimiz ve telefon hattımızın diğer ucunda TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk efendim, günaydın.
1: Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios'un bir haberi vardı. İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduklarını iddia ettiler. Washington ve Tahran'dan da açıklamalar geldi. Washington yalanlamadı. İran'ın kendileriyle anlaşmayı çok istediğini belirtti Donald Trump. Son 24 saatte çok verimli görüşmeler yaptık ve bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Yalnız İranlı bir yetkili de haber sitesinin iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'un dilek listesi olarak niteledi. Anlaşmaya yakın mıyız, uzak mıyız bilmiyoruz ama bu son 24 saatin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. İran'da neler oluyor? Siz bize neler

0: aktaracaksınız.
1: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin İran karşısında gerçekleştirdiği tavır tabii ki İran tarafından çok ciddi takip ediliyor. Aslında Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı üzerinden İran'ı çok ciddi teste tabi tuttu diyebiliriz birkaç gün içerisinde. Öncelikle savaş gemisine geçirerek orayı deldiğini göstermek istedi. Tabii İran tarafı dedi ki işte geçmek isteyen savaş gemisine biz iki tane füze fırlattık ve yara aldı, geri dönmek zorunda kaldılar. Amerika tabii bunu daha sonra yalanladı.
0: Evet.
1: Ama daha sonra yine Amerika dedi ki işte bizim gemilerimiz geçti. Bu sefer de İran tarafı yalanladı. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin son yaptığı açıklamada işte bize doğru gelen irili ufaklı bir takım tekneleri vurduk. Ateş açıldı. Gazetecinin birisinde onu hatırlatması üzerine ya önemli değil o zaten geçti dedi. Yani bu şu demek, Amerika Birleşik Devletleri ciddi manada İran'ı aslında birkaç gün içerisinde test etti. Fakat bu test karşılığında İran'ın dayanıklı olduğunu ve İran'ın kendilerine karşılık vereceğine dair kanaatleri pekiştiği için özgürlük projesinden vazgeçti. Yani İran basınında da Trump'ın çark ettiği noktasında bu hareketi işleniyor. Öte taraftan Amerika'nın işte İran'la olan barış görüşmeleri tabii ki arka kapı diplomasisi şeklinde sürüyor. Geçen günlerde görüştüğümüz İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerinin daha önce gönderdiği metne cevap olarak metin gönderdiklerini ve o metin üzerinde çalıştıklarını ifade ettiler. Biz dedi bu metin üzerinde çalışıyoruz ama ayrıntılar noktasında bilgi veremeyiz dedi. Bu dedi yetkili kurullar tarafından onaylandığında biz dedi onu deklare edeceğiz. Bu da şu, İran her ne olursa olsun hem savaş içerisinde hem de dışında bir stratejik akılla bir barış masasına doğru gitmeyi arzuluyor. Çünkü İran'ın da ekonomik olarak sıkışmışlığı var. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in ortaklaşa yapmış olduğu saldırıların hem maddi hem manevi kayıplar oluşturduğu bir gerçek. Yani maddi kayıplar noktasında İran hükümet sözcüsü Fatma Muhaccerani işte 270 milyar dolar dedi. Ki o bir iki hafta önce o daha da fazla olabilir. Yani bir zararımız var. Amerika'dan yapılan açıklama işte bizim 25 milyar dolar harcadı. Kimisi 100 milyar diyor, kimisi 50 diyor. Önemli değil ama netice itibariyle tahrip adına gerçekleştirilen eylemseldeki para belli. Öte taraftan tahrip edilen karşısındaki para belli. Yani İran dolayısıyla buradan bir çıkış arıyor. Özellikle nükleer noktada, füze başlıkları noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin zaten direttiği üç temel madde var. Yani bu İran'a dönük. Nükleer çalışmadan vazgeçin, füze başlıklarını azaltın, menzilini kısaltın, ondan sonra vekil güçlerle olan ilişkilerinizi kesin. Bunları İran'ın şu anda mevcut yapısal bütünlüğü içerisinde yapması ve tamamen onlara taviz vermesi kendisini süreç içerisinde yok etmesi demek. Dolayısıyla İran da siyasi akılla ne koparabilirsem masada bu dayanıklılığını gösteriyor. Yani karşılıklı iki şey. Bir de Hürmüz Boğazı noktasında İran süreç içerisinde orada bir hakimiyet sağlamak istiyor. Yani bundan sonraki süreçte Hürmüz Boğazı'nın geçişleri bizden ve Umman'dan sorulur şeklinde bir çalışma içerisinde ve o taslağı tamamladıklarını söylediler. Devrim Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı şöyle bir açıklama yapmıştı. Saldırganlardan gelen tehditlerin sona ermesi veya yeni prodüsörler ışığında Boğaz'dan güvenli ve istikrarlı geçişin mümkün olacağını umuyoruz. Yani bu demek ki Amerika Birleşik Devletleri ile yapılacak olan görüşmelerde bu da kotarılabilse o zaman İran Hürmüz Boğazı'ndaki süreç içerisinde en aktif aktörlerden biri olacak. ABD bunu istemiyor. Daha önce geçişler serbestti, böyle bir olay yoktu. Şimdi yeni bir statü doğuyor. Dolayısıyla bunu kaptırmak istemiyor. Şu anda bütün mesele yani o üç maddenin içerisindeki aynı zamanda Hürmüz Boğazı'nın açılması ile ilgili mesele içinde. Dolayısıyla bu bir güç gösterisi, karşılıklı şu anda güç gösterisi yapılıyor. Bir de Meclis Başkanı Kalibaf topluma ikinci

0: bir çağrı yaptı. Dedi ki düşman ekonomik baskı ile İran'ı teslim almayı hedefliyor. Askeri saldırı, özellikle de terör saldırılarının ihtimalini düşük görmüyoruz. Bu da şu demek oluyor. Aslında İsrail'e de bir atıf var burada gizli. Ki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de biz Amerika ile görüşüyoruz ama İsrail'i resmen tanımadığımız için aslında bu görüşmelerin içerisinde İsrail de var. Yani İsrail'de gemlemeleri lazım manasındaki. Çünkü biz anlaşmaya vardığımızda tekrar saldırırlarsa bir daha dön başı olacak. Dolayısıyla böyle bir şeyin olmasını istemiyoruz. Onun için de yapılacak anlaşmanın sürekli olmasını arzu ediyoruz. Geçici değil, daimi bir şekilde. Tabii bütün bunlar olur mu olmaz mı? Şu anda çok ciddi çalışma var yani İran'da. Askeri olarak da elbette hazırlıklar sürüyor. Ama henüz güven bunalımının aşıldığını söyleyemeyiz. Yani Amerika'da öyle. Amerika'da mesela bir umut veriyor. İşte biz 24 saat verdik, 48 saat verdik, işte bir haftaya çıkardık. Habire süreler uzuyor, talepler artıyor, işte mecburlar. Böyle mecburlar işte kabul edecekler, yok ettik dediklerinde İran'daki askeri, siyasi ve halk içerisinde şöyle yani kardeşim. Yok ettin diyorsun, öldürdük diyorsun, işte biz buradayız, ayaktayız, mücadelemiz devam ediyor. Dolayısıyla yani İran'ın o milli gururunu da kırmamalılar. Yani bu
1: Evet.
0: İran'ı yok sayma, pespaye görme, hatta Trump bir şeyinde onlar hayvan dedi işte, yok edilmeye hak ediyorlar. Düşünün yani bu kadar hakaret amiz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla İran işin doğrusu onlara güvenmiyor ama bu güvensizlik içerisinde yine yol almak istiyor. Bakalım bu güvensizlik içerisinde yol alma her iki devleti nereye götürecek hep beraber göreceğiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. İran cephesinde bu mutabakat zaptı, barış müzakereleri süreci nasıl ilerliyor? Kendisinden değerlendirmesini ve bilgileri aktarmasını istedik. Mutabakat zaptı ile ilgili Axios'un haberini aktarmıştık. Bölgedeki savaşa son verilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması, ABD yaptırımlarının kaldırılması için ayrıntılı anlaşma üzerinde 30 günlük bir müzakere döneminin başlaması öngörülüyor. Böyle bir zaptmış. Ancak az çok tahmin ettiğimiz konular, biraz önce Sayın Harun Aykaç da aslında 3-4 tane madde var dedi. Nükleer çalışmalarının sınırlanması ya da tamamen ortadan kalkması, füze başlığı azalsın, menzili sınırlansın, vekil güçlere desteği azalsın. Ancak bu demek oluyor ki İran artık teslim olsun ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump zaten bunu istiyor. Beyaz bayrak sallayın ve teslim olun diyor açıklamalarında. Artık Hürmüz Boğazı kozunu da elinden kaptırmış mı acaba İran? Bu soruyu da sormak istiyorum size Sayın Oytun Orhan.
2: Şimdi tabii bir taraftan Amerika'nın çok özgüvenli açıklamaları, Trump'ın açıklamaları ama diğer taraftan sahadaki gelişmeler, işte Harun Bey'in de ifade ettikleri, yani İran toplumu bütünleşmiş durumda, askeri sahaya bakıyorsunuz, İran da çok ciddi bir zarar verme kapasitesine sahip, Hürmüz'ü çok önemli bir kart olarak öne çıkardı. Sadece işte Amerika'yı, bölge güvenliğini etkilemiyor, artık küresel enerji piyasalarını, finans piyasalarını etkileyecek bir koz elde etmiş durumda. Doğrudan Hürmüz üzerinden Amerikalı seçmenin cebine yansıyacak etkiler üretmeye başladı. Bunun bu yıl içerisinde, yıl sonunda gerçekleşecek kongre seçimleri, Amerika'daki seçimlere etkisi olacak. Trump'ın popülerliği meselesi. Şimdi sahadaki durum öyle Amerika'dan gelen o çok üst perdeden özgüvenli açıklamalarla uyuşmuyor gibi gözüküyor. Yani sahadaki durum, evet İran çok ciddi bir zarar gördü ama ayakta. Ayakta kalabildiği oranda da zaten başarılı. Çünkü Amerika ile İran arasındaki bu savaşta tarafların başarı ya da başarısızlığını, zafer, mağlubiyet hesabını tamamen hedefler üzerinden yapıyoruz. Yani Amerika işte rejim değişikliğiyle başladı, olmadı. İşte İran'ı diz çöktüreceğiz dedi, olmadı. Ama İran'ın burada tek bir hedefi var, ayakta kalabilmek. Yoksa şunu biliyor İran. Yani Amerika'nın askeri üstünlüğüne karşı galip gelebilmesi mümkün değil ama ayakta kaldığı oranda, savaş uzadığı sürece İran burada kazanan konumunda. Karşı tarafa da

0: ciddi bir maliyet verip ve bu maliyeti sadece Amerika İsrail üzerinde değil, daha geniş alanda Amerika'nın müttefiklerine yaydığı oranda İran burada kazanan taraf. Bunu biraz da büyük bir güç ile zayıf bir gücün arasındaki mücadelede asimetrik savaş unsurlarını kullanılarak, savaşı uzatarak bir kazanım elde edilmesi mantığına dayandırabiliriz. İran zayıflığının farkında, o zayıflığını bir avantaja dönüştürüyor, süreyi uzatıyor. Dolayısıyla dediğim gibi sahada biraz sanki İran'ın daha lehine gözüküyor. Dolayısıyla bu makas, taraflar arasındaki, talepler arasındaki o açık makas ne kadar daralır, şu anda o noktada değiliz. Halen işte Amerika'nın beklentileri, bunlar kesinlikle İran'ın kabul edebileceği şeyler değil. Bu dediğiniz gibi bir teslimiyet anlamına gelir. Teslim olmanız için sahada bir kere diz çökmüş olmanız gerekir. Dediğim gibi tablo onu yansıtmıyor. Diğer taraftan İran da kendini dediğim gibi burada kazanan tarafta görüyor. Artık sadece saldırmazlıktan ziyade ekonomik yaptırımlar, işte dondurulmuş İran varlıklarının üzerindeki yaptırımların kaldırılması gibi daha ekstra taleplerle öne çıktı. Dolayısıyla o makas halen açık. Ama şöyle de bir durum var. Ne kadar tarafların talepleri uzlaşmaz gibi gözükse de kimse savaş istemiyor. İsrail dışında, İsrail istisnası, İsrail gerçekten bir barış anlaşmasına karşı sonuna kadar İran'ın hedef alınması, Amerika eliyle İran'ın zayıflatılmasını istiyor. Ama Amerika'nın da kendi hesapları var. İşte seçimler dedik, Amerika'nın bölgedeki rolü, müttefiklerin zarara uğraması ve Amerika'ya yaptığı baskı. Bunları dikkate aldığında Amerika da savaşı devam ettirmek istemiyor. İran da devam ettirmek istemiyor ama belli garantiler almak istiyor. Dolayısıyla bu ateşkes benim kişisel kanaatim bir şekilde sürdürülmek istenecektir. Yani böyle bir ara verildi. Herkes bir rahatladı. Bir oh çekti diyelim. Bölgede sadece iki ülke değil. Şimdi bunu hissetmişken bence bu savaşı devam ettirmek istemeyeceklerdir. Bir şekilde o bahsettiğimiz talepler arasındaki makas giderek daralacaktır. Hatta ilk Pakistan'da yapılan görüşmeleri hatırlayalım. Orada bir gün bile duramadılar. Yani hemen heyetler geri çekildi. O kadar üst perdeden taraflar masaya oturdu ki anlaşma imkanı söz konusu değildi. Ama şimdi yavaş yavaş konuşulabilir, olabilir gibi ifadeler görüyoruz. Bu bir süreç. Bu süreç içerisinde sahada karşılıklı adımlar da olacaktır. O bizi umutsuzluğa sürüklemesin. Bazen bir gerginlik olur. O biraz o müzakere masasını güçlendirmeye, tarafların kendi pozisyonlarını güçlendirmeye dönük sahadaki hamleleri olabilir. Ama halen bence buradaki birinci arzu, istek anlaşma yönünde olacaktır. Tabii İsrail'in buradaki o istikrarsızlaştırıcı rolünü unutmamak gerekiyor. Sahada atacağı adımlarla, lobiler üzerinden Amerikan yönetiminde üzerinde uygulayacağı baskı yoluyla bu savaşı bir şekilde uzatmak, Amerika'yı bölgede askeri anlamda tutmak için hamleler yapabilir. Bu da çok ciddi bir risk faktörü. Ama sadece Amerika, İran'ın beklentileri değil, bölge ve küresel sistem de savaşın bitmesini istiyor. Türkiye'nin öncülüğünde de birçok girişim var biliyorsunuz. Arabuluculuk çabaları var. Yani bunların da katkısıyla dediğim gibi ben ateşkese doğru bir eğilimin, yönelimin daha güçlü bir eğilim olacağı kanaatindeyim.
1: Çok kısa şunu da soracağım. Bu iki ülkenin de Çin'den bir beklentisi var mı? Varsa nedir? İran Dışişleri Bakanı Çin'de
0: Çin'de
1: mevkidaşıyla bir araya
0: Trump da
1: geldi.
0: gidecek.
1: Donald Trump evet haftaya 14-15 Mayıs'ta gidecek. Çin'den bu savaşa dair beklentileri ne?
0: İran'ın beklentisi daha fazla destek ki İran direnç gösterdikçe Çin'den biraz daha fazla destek görüyoruz istihbarat anlamında özellikle teknolojik istihbarat konusunda uydular noktasında belli destekler var. Amerika açısından bakıldığında sadece İran meselesi değil işte bu Panama meselesi, Grönland, Venezuela, Maduro meselesi bütün bunlar Çin'le rekabetiyle de ilişkiliydi. İran meselesi de bununla bağlantılı. Petrol piyasasını kontrol edip Hürmüz Boğazı gibi, Panama gibi, Grönland gibi küresel geçiş noktalarını kontrol edip Çin'le rekabetinde avantaj elde etme isteği vardı. Önemli kazanımlar elde etti Amerika. Burada İran'a tosladı diyebiliriz. İran da beklediği sonucu alamadı. Trump o görüşmeye, Çin'deki görüşmeye İran'ı da halledip güçlü bir şekilde oturmak istiyordu bence ama İran meselesi istediği gibi olmadı. Çin de burada İran'a daha fazla destek vermek durumunda eğer gerçekten Amerika ile rekabetinde bir diş göstermek istiyorsa.
1: Peki, devam edeceğiz. Şimdi reklamlar sevgili deneyicilerimiz, ardından buradayız.
2: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
4: bilim. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.

0: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
2: değerinde Trink Sat. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçık Hocam.
6: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
7: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
8: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
7: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
8: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
7: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
9: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
10: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47 sevgili dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda Orsam'dan Doktor Oytun Orhan var ve şimdi ise telefon hattımızın diğer ucunda akademisyen Doktor Abdullah Erboğa bizimle. Sayın Erboğa, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Günaydın Sinan Hanım.
1: Sizinle birlikte Gazze'ye bir parantez açacağız. Zira ABD, İsrail, İran savaşını konuşuyoruz ama Gazze biraz daha geri plana düşmüştü. Ta ki küresel somut filosunun Gazze'ye tekrar yola çıkmasıyla birlikte Gazze'yi şimdi çok daha fazla konuşmaya başladık. Tabii katil İsrail ordusu ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor. Yine Han Yunus kentinde bir araca saldırı düzenledi. Filistinliler hastanelerde, evlerinde, belki de çadırlarda ev dahi kalmadı zira. Hayatta kalmaya çalışıyor. Çünkü ne bir sağlık yardımı, ne bir gıda yardımı hiçbir şekilde İsrail izin vermiyor. Bu süreç nasıl şekilleniyor, nasıl analiz etmek lazım?
2: Öncelikle stüdyodaki Ortun Hocam'a da çok selamlar. Tekrardan günaydın.
3: Sağ olun Abdullah Hocam, size de selamlar.
2: Çok sağ olun hocam. Şöyle, aslında İsrail'in çatışma dinamiğini koruma, Orta Doğu'daki genişleme ve yayılmasını sağlayacak o çatışma dinamiğini korumaya çalıştığını görüyoruz. Son dönemde bunu çok sık bir şekilde aslında decapitation stratejisi üzerinden yürütmeye çalışıyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günde işte Halil el-Hayya, çok önemli bir müzakereci olan Filistin tarafının oğlunu suikaste Gazze'de öldürdü. Hı hı. Bunun aynısını Lübnan'da işte Rıdvan Hareketi'nin komutanı üzerinden yine gerçekleştirdi. Dolayısıyla son 2-3 gün içerisinde Sumut filosunu tabii bir parantez içerisinde tabii hatırlatmakta tekrar fayda var. Hı hı. Ama hem Lübnan'da hem Filistin'de barış müzakere sürecinin yeniden işte İran'la Amerika arasında, veya biliyorsunuz yarın ve öbürsü gün işte Hamas heyetinin Türkiye'de Katar, Mısır ve Türk heyetiyle buluşma gibi bir durumu da var. Dolayısıyla ne zaman barış masası kurulsa, diplomasi süreçleri ilerlemeye başlasa, İsrail bu süreçleri bloke etmek, bu süreçleri akamete uğratmak için decapitation'ı, yani lidersiz bırakma stratejisini ve suikastleri uygulamaya devam ediyor. Son örneğimizi son 2 gün içerisinde görmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında İsrail'in yaptığı bundan önceki 2023'ten bugüne, yani 3 yıllık periyottaki benzer davranışların devamından, aynısından bir tanesini yapmaya devam ediyor. Ben elbette ki burada sadece Gazze ve Lübnan meselesi olduğu kanaatinde değilim. Bunu İran meselesiyle doğrudan ilişkilendirmek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü biliyorsunuz 14 maddelik bir barış taslağını İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından asgari düzeyde bir uzlaşma imkanının ortaya çıktığını görüyoruz. Bu imkan elbette ki İsrail'in pek de hoşuna gitmeyen bir tablo ortaya çıkaracaktır muhtemelen. Çünkü İçeriği ne olursa olsun, sadece Hürmüz'ün aşılması meselesi dahi olsa, bakın nükleer meselesini bir kenara bırakıyorum, uranyum meselesini bir kenara bırakıyorum, sadece İran'ın da ABD arasında Hürmüz'ün aşılması konusunda bir konsensüs sağlansa ve bir işte uzlaşı ikliminin ortaya çıkması dahi İsrail'i rahatsız edecektir. Hatta dün akşamdan itibaren çıkan bu haberler dolayısıyla biliyorsunuz işte petrol fiyatları düşmeye başladı, altın fiyatları yükselmeye başladı. Dolayısıyla böyle bir haber dahi İsrail'in pek haz etmeyeceği bir tablo. Bu tabloyu peki İsrail nereye kadar sürdürebilir? Aslında mesele o. Yani sürekli çatışma dinamiğini canlı tutmak veya sürekli işte İran üzerinde baskı kurarak bir saldırgan siyaseti devam ettirmek ne kadar mümkün? O da büyük oranda Amerikan siyasetiyle doğrudan ilgili. Amerika'yı ikna ettiği sürece ve Trump yönetimi üzerinde baskı kurduğu sürece Netanyahu hükümetinin cevap aldığını, karşılık aldığını görüyoruz. Ama şu anda sanıyorum Trump'ın da bu işte, yani İran meselesinde bir an evvel dosyayı kapatmaya çalıştığını görüyoruz. Yani dosya açık durduğu sürece İran'ın temel gündem maddesi olmaya devam ediyor Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika gündeminde. Bu dosyayı bir şekilde Trump, işte biliyorsunuz Çin'le de önümüzdeki haftalarda bir şey var, ziyareti var. Bu ziyaret öncesinde Çin dosyası, İran dosyasını kapatarak, İran meselesini arkada bırakarak oraya adım atmak isteyecektir, ziyareti gerçekleştirmek isteyecektir ama asıl müzakereler bence Çin'de olacak. Çünkü İran meselesi aslında baktığınız zaman totalde Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki güç rekabetinin bir yansıması. İsrail'in güvenliği meselesi elbette ki Amerika için öncelikli ama Çin'in İran'daki nüfuzunu, desteğini kırmakta ve petrol konusunda özellikle Orta Doğu'daki petrol akışının Çin üzerindeki seyrini kontrol altına almakta Amerika'nın bir diğer önceliği olarak karşımıza çıkıyor tabii ki.
1: Abdullah Bey, biraz önce İsrail'in işte çatışma dinamiğini koruduğunu görüyoruz ve bu tabloyu nereye kadar sürdürülebilir diye de ifade ettiniz. Evet. Sonrasında cevapladınız ancak bu tabloyu aslında Avrupa Birliği ülkeleri de destekliyor gibi görünüyor. Çünkü AB üyelerinin çoğu Gazze'de soykırım devam ederken İsrail'e silah ihracatını sürdürdü. Ve en fazla ihracat yapan ülkeler Fransa, Almanya ve Yunanistan. Nasıl bir beklentileri var Avrupa Birliği'nin? Yani sadece bir ticari beklentiyle silah ticaretine devam ediyor olabilirler mi?

0: Aslında Sinem Hanım, şunu söylememiz gerekiyor. Evet, Avrupa'dan hala İsrail'i destekleyen çok büyük, özellikle Fransa, Almanya gibi aktörler bulunuyor ve bunlar tutumlarını, davranışlarını kamuoyundaki, uluslararası toplumdaki tepkilere rağmen değiştirmemekte ısrar ediyorlar. Elbette ki Almanya'nın çok ciddi bir bagajı var. Bu konuda aksi bir harekette bulunması pek olası değil. Ama Avrupa içerisinde de artık çok ciddi eleştirilerin geldiğini de görmemiz gerekiyor. Örneğin İspanya'yı zaten hepimiz biliyoruz. Ama geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız İsrail'in Gazze Barış Anlaşması'nda ortaya koyduğu, kabul ettiği bir sarı hat vardı. Bu sarı hattı İsrail turuncu hat olarak güncelledi. Yani ne demek bu? Aslında yüzde işte 40 küsür civarında Filistinlere bir alan sağlanmışken Gazze'de, bu alanı daha da daraltan ve %30'ların altını düşüren yeni bir hat belirledi. Şimdi bu hatta mesela Avrupa Birliği'nden tepkiler geldi. Cılız da olsa tepkiler geldi. Dolayısıyla bunun gibi örneklerde Avrupa içerisindeki farklı aktörlerde, özellikle daha ziyade işte İspanya ve onun türevi gibi olan aktörlerde, zaman zaman İngiltere'de bu tepkileri görmeye başlıyoruz. Bu bir tabi tabuydu. Avrupa'da İsrail'in eleştirilmesi, İsrail'e yönelik dış politikasına yönelik herhangi bir eleştirinin de bulunması bir tabuydu ve kesinlikle hiçbir Avrupa basınında zaten bunu göremezdi veya hiçbir hükümette bunu görmeniz şansınız yoktu. Ama son dönemde özellikle Gazze'den sonra evet eleştiriler var, ama somut olan İsrail üzerinde bu bir baskı aracı olarak karşımıza çıkabilir mi sorusu, elbette ki hayır. Kolektif bir şekilde, Avrupa Birliği'nin kolektif bir şekilde bir baskıda bulunması durumunda ancak biz Avrupa'nın İsrail'e yönelik dış politikasının değişebileceğini görebiliriz. Ama bu da çok olası değil. Kaldı ki zaten Avrupa Birliği dediğimiz yapı büyük oranda Fransa ve Almanya'nın dinamikleri üzerinde gelişen bir yapı. Bu iki aktör de zaten İsrail'e karşı son derece sessiz kalmayı ve hatta desteklemeyi, sizin de belirttiğiniz üzere silah satarak zaten onu korumaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla ben Avrupa Birliği, İsrail ve Avrupa, Kıta Avrupası, İsrail ilişkilerinde herhangi bir işte Filistinliler lehine bir tavır beklentisi içerisinde değilim. Ama İspanya gibi işte diğer zaman zaman İngiltere, zaman zaman diğer ufak aktörlerin verdiği desteklerin de önemli olduğunu, en azından bir tabunun yıkıldığını görmek de elbette ki sevindirici.
1: Akademisyen Doktor Abdullah Erboğa, katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar
0: Ben
1: dileriz.
0: teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Selamlar.
1: Teşekkürler. Sayın Oytun Orhan, devam edelim. Az da bir süremiz kaldı ama İsrail ile Lübnan arasında bir sorun yok demişti ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio. Bu açıklamalarla ve İsrail-Lübnan ilişkilerine doğru devam edelim. Rubio'nun açıklaması aslında İsrail ile Lübnan arasında bir sorun yok. Aslında sorunun Hizbullah olduğunu ifade ettiği bir açıklama. O zaman Hizbullah'la İsrail arasında bir ateşkes mi olacak? Hizbullah'ı nereye konumlandırmamız gerekiyor? İran'a ve güçlere desteğini bırakması gerektiğini de söylüyorlar. Dolayısıyla İran, ABD müzakereleri de Lübnan'ı ilgilendiriyor.
2: Tabii doğru.
1: Şimdi
2: Doğrudan.
1: bağlantıyı nasıl kurmak lazım?
2: Ya şöyle, İsrail ile Lübnan arasında sorun yok, sorun Hizbullah'la demek, sorunu yanlış tanımlamak. Yani Hizbullah Lübnan'ın siyasal partisi. Evet, silahlı kanadı var. İşgale karşı direniş örgütü. Evet, İran'ın da vekil gücü. Özellikle Suriye'de çok olumsuz bir rol de oynadı Hizbullah. Ama en nihayetinde Lübnan toplumunun önemli bir kesimini, %30-35'ini temsil eden, oluşturan Şiilerin en güçlü temsilcisi konumundaki bir hareketten bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim sorunumuz Lübnan'la değil, hiçbir sıkıntı yok Hizbullah'la demek, sorunu biraz görmezden gelmek anlamına geliyor. Çünkü Hizbullah Lübnan ordusundan da güçlü bir askeri yapılanmaya sahip. Çok güçlü bir askeri grup. Diğer taraftan dediğim gibi hükümet içinde de temsil edilen bir siyasi hareket. Dolayısıyla özür diliyorum. Baktığınızda İsrail'in sadece işte Gazze'de değil, ki Gazze'de nispeten bir durağan durumdan bahsediyoruz. O en azından soykırım katliam biraz durağanlaştı. İşgali biraz daha Lübnan'a doğru genişletmesiyle karşı karşıyayız. Burada Hizbullah argümanı kullanılıyor ama en nihayetinde bakıldığında Lübnan toprakları adım adım işgal ediliyor. Suriye'de de benzer bir durum var. Suriye'de devrimden sonra Güney Suriye'de İsrail

0: işgaline sahne oluyor. Dediğiniz gibi bütün bunların İran'la yürütülen Amerika'ya İran Savaşı ile doğrudan bağlantısı var. O savaşın sonuçları işte biraz önce konuştuğumuz anlaşmanın koşulları ne olacak meselesi Lübnan'ı da belirleyecek. Suriye'nin nasıl ilerleyeceğini de belirleyecek. Çünkü taleplerden biri neydi? İran'ın vekil güçleriyle bağlantısını sonlandırması. Bu çok kabul görmeyecektir. Ama diğer taraftan da İsrail'in bu yayılmacı politikaları da ne İran tarafından ne buna muhatap olan ülkeler tarafından ne de bölge ülkeleri başta Türkiye olmak üzere kabul gören bir yaklaşım. Dolayısıyla orada bir karşılıklı anlayış gerekiyor. İsrail'in Lübnan'daki meselesi sadece Hizbullah'la değil, sonuçta Lübnan toprakları işgal ediliyor. Bu açıdan bakmak gerekir meseleye.
1: ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio nasıl bir durum okuması, tablo okuması yapıyor
0: Evet.
1: bilinmez ama siz biraz önce adım adım işgal ediyor dediniz İsrail Lübnan'ı. Marco Rubio da İsrail herhangi bir Lübnan toprağında hak iddia etmiyor açıklamasında bulundu. Şimdi evet öyle bir iddiada bulunmuyor ama yerinde ne diyor insanları? Gidin
0: Boşalmış durumda.
1: oraya
0: Güney
1: saldıracağım
0: Lübnan
1: diyor.
0: aynen Gazze gibi insanlardan arındırılmış durumda.
1: Evet.
0: 1 milyonun üzerinde insan göç etti.
1: Bakalım süreç nasıl şekillenecek? Orsam'dan Doktor Oytun Orhan çok teşekkür
0: Ben teşekkür
1: ediyoruz.
0: ediyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Saat 9.
2: Haberler.
3: Günaydın değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat zaptı iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Dahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullanıldı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta...

Kurulumuz, anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Serdar Mutta'yı tebrik etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sayın Mutta'nın hukukçu kimliğiyle YSK'ya önemli katkılar sunacağına inanıyorum, dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayınlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Güzel Migros gelsin sana.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi benim.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 11.999 lira. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin enerji deposu Orbus. Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle. Migros yemek. Migros uygulamasında.
2: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart posundan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankkart Mobil'de ve Bankkart.com.tr'de.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında Omo Express Fresh sıvı deterjan çeşitleri 840 ml 21 yıkama deterjan çeşitleri 159 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 mani hediye. Migros hepinize iyi
5: gelecek. Tatlı değersin değil mi annem?
6: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
5: Merak etme, V kartla ödüyorum.
6: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
7: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Saat 9'u 9 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Gündemde bugün ikinci bölümde ilk konuğumuz Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Levent Eraslan olacak. Sayın Levent Eraslan, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba efendim, hoş bulduk.
0: Bugün öncelikle siber güvenliği konuşacağız. Siber Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Bir de yazılı açıklama paylaşıldı. Orada siber güvenliğin öneminden, bu başkanlığın hangi amaçla kurulduğundan söz edildi. Bunlar vurgulandı ve bir de siber risk ve saldırılara karşı neler yapılmalı, bunun da altı çizildi. Öncelikle siber güvenlik neden önemli? Biz çok geç mi konuşmaya başladık? Biraz bunu da konuşalım sizinle.
1: Evet, öncelikle Sodimer adlı bir merkezin başkanıyım. Sosyal medya ve dijital güvenlik eğitim araştırma merkezi. Bu merkezi kurma amacımız da tam bu sizin sorularınızın yanıtıydı. Bir düşünün, sabah uyandığınızda mobil bankacılık çalışmıyor, hastanelerin sistemi çökmüş, havalimanlarındaki ekranlar kapanmış, elektrik şebekesi durmuş. Yani Sinem Hanım, hayat durmuş. İşte sorunun cevabı bu aslında. Yani siber saldırılar tam olarak böyle bir risk oluşturuyor. Tabii hepimiz artık dijital bir ekosistemdeyiz. Enerji altyapılarından bankacılığa, havalimanlarından kişisel verilere kadar. İşte bu verilerin korunması, dışarıdan gelecek her türlü asimetrik saldırıya karşı korunaklı hale getirilmesi amacıyla biz siber güvenlik başkanlığı oluşturduk. Öncesi de biliyorsunuz benim de çok katkı verdiğim dijital dönüşüm ofisiydi. Kademe kademe merkezlerimiz artıyor, büyüyor. Ve son İran, İsrail, Amerika çatışmasında da siber dünyanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Artık savaşlarda konvansiyonel silah araçları, tanklar, tüfekler kadar neredeyse bir klavyede çok etkili olmakta. Çünkü bütün sistemler artık dijital. Şöyle diyebiliriz, artık savaşlar sadece sınırda değil, ekranların arkasına da veriliyor. Ve siber güvenlik sadece teknik bir mesele değil. Biz buna siber vatan diyoruz, biliyorsunuz. Hı hı. Doğrudan bir milli güvenlik meselesi. Bir ülkenin elektriğini kesmek, işte o barajlarındaki sistemi bozmak, havalimanı ulaşım altyapısını sabote etmek için füze atmaya gerek yok. Bir yazılım saldırısı yeterli olabiliyor. Bu yüzden 21. yüzyılda güçlü devlet olmanın yolu da veriyi koruyabilmekten geçiyor diyebiliriz.
0: Şimdi çok güzel ifade ettiniz. O zaman ABD, İsrail, İran savaşına da bence bu konuyu bağlayalım. Zira İran'da hatırlayacaksınız, daha bu savaş başlamadan ABD Başkanı Donald Trump rejimin değişmesi ve hatta rejimin ortadan kalkması isteniyordu. Ve bu amaçla da hatırlayacaksınız, İran'da internet kesintileri, internetin tamamen yok edilmesi, insanların bağlantıya sahip olmaması sağlandı ve o zamanlarda bir de rejim karşıtı eylemler vardı ve hatta İran'daki rejimin o zamanki tutumu da çok fazla eleştirilmişti, hatırlayacaksınız. Şimdi evet. Gelinen noktada hala İran'da bir internet sınırlı olarak erişim söz konusu, internete internet kesintileri var. Dolayısıyla süreci yönetebilmek bu noktada çok önemli oluyor. Eğer siber güvenliğiniz sağlam değilse başka ülkelerin de saldırılarına maruz kalabiliyorsunuz. Ne diyeceksiniz?
1: Çok doğru özetlediniz. Yani milyarlarca dolarlık yatırım yaptığımız bir füze sistemi ya da çok yoğun süpersonik uçak sistemlerinizin dijital altyapısı saldırıya uğradığı anda çalışmaz bir hale geliyor. Bir demir yığına dönebiliyor işte bu savaşta. Gördük tabii İran'la Amerika arasındaki mücadelede bir de İsrail var, biliyorsunuz. Bu işin başlangıç ayağı. Onların da siber savaşta ortaya koydukları da hepimizin bildiği. Ama unutmayalım, burada tabii siber savaşı değil konu. Veri algoritma ve hacker olduklarının bir savaşı var. Artık neredeyse petrol kadar kritik bir durumda artık dijital altyapılar. İşte bunların korunması İki aşaması var aslında: koruma ve buna

0: eğitim öğretim sistemleri de değişiyor biliyorsunuz. Bu arada tabii biliyorsunuz Saha 2026 savunma sistemleri fuarı başladı İstanbul'da. Çok gurur verici. İşte orada Yıldırım Han füzemizi görünce ben çok duygulandım. Bakın Türkiye İHA ve SİHA'larıyla artık çok büyük bir üretici konumunda. İşte bunu bizim dijital dünyada, siber güvenlik alanında da kurgulamamız gerekmekte. İşte bu yüzden Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıyı çok önemsiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın, işte MİT Başkanı'nın, Sanayi ve Teknoloji Başkanı'nın, Hakan Fidan Beyefendi'nin buralarda aslında bize bir mesaj veriyor. Artık dijital dünya yeni risklerle karşı karşıya. Bu çocuğumuzun elindeki telefondan tutun da işte bir radar sisteminin korunmasına kadar çok büyük bir bağlam var. Burada yapay zeka, işte büyük veri dediğimiz katmanlı sistemler, bulut teknolojileri, nesnelerin interneti, o kadar çok kavram var ki işte bunların tamamının korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Bu yüzden de Türkiye yeni bir yapılanmaya gidiyor. Buna da Siber Güvenlik Başkanlığı dendi. Tabi buraya yerli yazılım çok önemli. Bakın savunma sanayinde de biz bunu gördük. Herkes itiraz ederken şu anda dünyada neredeyse savaş konseptini değiştiren bir teknoloji de Türkiye çok önde. İşte Pakistan, Hindistan örneğini. Çok ilginç. Barcelona'da taksi şoförlerinin, sinemanın birçoğu Pakistanlı. İşte konuşurken Türk olduğumuzu duyunca hemen bunu söylediler. Ben çok duygulandım mesela. Bu Pakistan'a Türkiye'nin yardımı, evet. Nasıl yardım ama işte bu dijital yardımda. O İHA'larla, SİHA'larla, dronlarla. O yüzden çok önemli. Yerli ve milli teknolojinin vurgusu bu toplantıda kendisini çok gösteriyor. Çünkü dijital bağımsızlık artık enerji bağımsızlığı kadar önemli. Yani kullandığımız sistemlerin kontrolü başka ülkenin elindeyse, biz bunları yaşadık hatırlayın 90'lı yıllarda, Heron sistemlerinde güvenlik konusunda tam bağımsız olmamız zorlaşıyor. Bir diğeri de siber caydırıcılık. İşte az önce bahsettiğimiz İHA-SİHA'daki o hem psikolojik hem saha üstünlüğünün de burada olması için çok önemli, kapsamlı çalışmalar yapılacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet, yine ben savaştan belki örnek vereceğim, dinleyicilerimiz de hatırlayacaktır. İran üst düzey yöneticilerin öldürülmesinde İsrail'in İran'daki trafik kameralarını dahi takip ettiği ifade edilmişti. Dolayısıyla bir ülkenin, ülke içerisinde bulunan işte kameralarının başka bir ülke tarafından takip edilmesi ne demek? İşte bu savaş örneğiyle görüyoruz. Siber güvenliğin bir kez daha ne kadar önemli olduğunu da böylelikle daha fazla idrak etmiş oluyoruz. Şimdi yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılmasının önemini konuşalım. Siber risklere karşı hazırlık içinde neler yapılmalı? Çok daha fazlasını sizden dinleyelim.
0: Tabii şu anda çok net olarak şunu ifade edelim. Yani bir ufak çocuktan tutun da bir ülkenin savunma sistemine kadar artık bir dijital okuryazarlık kavramını anlatmaya gerek yok. Artık bu bir yaşam becerisi. Tabii bir öğretmen olarak ben bunu vurgulamak zorundayım. Yani şifre güvenliğinden kişisel verinin korunmasına, sahte içeriklerin ayırt edilmesine kadar birçok kavramın öğrenmemiz gerekiyor. Bu, bakın sadece orduların savaşı değil, bu insanların da savaşı. Çünkü elimizdeki telefon, evde kullandığımız televizyon ya da herhangi bir tablet, dijital nesnelerin tamamı bir saldırı aracına dönüşebilir. Yine işte çok da anlatmak istemiyorum. Psikolojik olarak da destek olmak istemem.
1: Korkutmak istemezsiniz değil mi?
0: Tabii o çağrı cihazlarıyla biliyorsunuz onlarca kişiyi katlettiler.
1: Evet, evet.
0: Ama tedbir alma anlamında örnek vermek gerekirse siber güvenlik sadece devlet kurumlarının değil vatandaşları da ilgilendiriyor. Bu yüzden çok ciddi bir şekilde bunlara dönük. Fakat ne yazık ki bizim ülkemizdeki dijital kültür biraz savruk. Yani ben işte dün Batman'daydım. Bununla ilgili konferanslar verdim. Yani çocuklar, gençler çok yoğun bir şekilde kullanıyor. Tazelenme Üniversitesi'nden de büyüklerimiz vardı. 75 yaşındaki büyüklerimiz de kullanıyor. Herkes kullanıyor. Ama bunlar asimetrik olarak da tehlike oluşturabilen vurgular. O yüzden bizim yerli yazılımlar çok kıymetli. Bu siber caydırıcılık dediğimiz saldırmayı düşünen yapıların güçlü bir savunma sistemi olduğunu bilmesi aslında caydırıcılık. Buna dönük olarak geliştirilecek cihazların, özelliklerin etkili ve kurgulu olması gerekiyor. İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'nda kuruluş amacı bu. Yani İstanbul'da olan

0: Dostlara rica ederim. Benim çok içimde kaldı. Gidemedim. Lütfen saha 2026'ya gitsinler. Böyle bir dijital siber güvenlik araçlarımız da var. Yani ülkemiz bu konuda çok iyi noktalara doğru gidiyor. Çünkü artık savaş ve suç dönüşüyor sinemanın. Yani bu yüzden işte bakın Birinci Dünya Savaşı'nda işte süvari sistemleri çok büyük önem arz ederken şu anda savaşta atlar sadece bir simge sembol olarak kullanılıyor. Dönüşüyor bu süreç. Belki ilerleyen yıllarda sadece bir ekran üzerinde bu savaşlar yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Kahraman Mehmetçiğin, işte jandarmamızın, emniyetin çok büyük, çok önemli çalışmaları var. Bunları desteklememiz, yerlileştirmemiz çok önemli. Bakın, dijital dünyadaki en büyük sıkıntı bu. Kontrol başkasında olursa sizi hareket ettirmiyorlar. 90'lı yıllarda o PKK'lıların görüntülerini teslim ederler biliyorsunuz ülkemizdeki yetkililere. Ve bu yüzden de çok can kaybı oldu ama şu anda bakın muazzam bir şekilde sağ üstünlüğümüz var. Bunu görmemiz lazım. Bunu bir milli mesele olarak görüyorum ben. Siyaset üstü bir durum.
1: Çok
0: Çünkü artık
1: haklısınız.
0: siber vatan diyoruz. Yani burada siyaset olmaz.
1: Evet.
0: Yani herkes de bu başarının hakkını verecek. Şimdi yine Batman'dan örnek vereyim. İHA ve SİHA'dan ilk çalışma alanlarıymış. Anlattı oradaki dostlar. Çok da uygulandık. Düşünebiliyor musunuz? Yani Batman'dan çıkan ve oradaki uygulamalarla beraber gördüğümüz bu çalışmalar şu anda dünyada parmakla gösteriliyor. O yüzden desteklememiz çok değerli. Yenilikleri takip etmemiz çok değerli. Çünkü artık dünyada oyun kurma böyle oluyor. Bakın devasa işte değil mi hepimizin baktığı ettiği Birleşik Devletler başarılı olamadı. İşte burada da oradaki dijital altyapının çok kuvvetli olması yatıyor. Buna dönük olarak da hepimizin bilinçli bir şekilde bu konuda bilgi sahibi olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Peki birkaç dakikada da Sayın Levent Erastan krizden kalkınmaya afet yönetiminde Hatay modeli ve gelecek stratejileri panel ve Çalıştay programını konuşmak istiyoruz sizinle. Panel tarihi 11-12 Mayıs'ta, Çalıştay 13 Mayıs'ta. Detayları sizden dinlemek istiyoruz. Bu tür çalıştayların ne kadar önemli olduğunu da bize anlatın isteriz.
0: Çok teşekkür ederim. Tabii biliyorsunuz Hatay'ımız ve oradaki 10 ilimiz büyük deprem geçirdi. Ne yazık ki unutuyoruz. İşte unutmama adına, tarihe not düşme adına Hatay Valimiz Sayın Mustafa Masatlı'nın öncülüğünde bir çalışma yaptık. Biliyorsunuz ben de Hatay'a çok yoğun destek olan bir akademisyenim. Sahadayız. Ve bunların artık literatüre geçmesini biz istiyoruz. Bu yüzden de afet yönetiminde Hatay modeliyle gelecek stratejileri şeklinde 10 oturumdan oluşan, yoğun bir şekilde uzmanların katıldığı ve hatta yine Sayın Valinin direktifleriyle sahada çalışan, bakın o 6 Şubat'tan itibaren sahada olan, işte şu anda mesela İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik Beyefendi, Okay Memiş Beyefendi, Ali Hamza Pehlivan, Vahdettin Özkan, onlar o dönemlerin mülki idarecileri, o bölgede çalışmış kişiler ve depremin çok boyutlu ele alındığı. Bakın benim de mesela başlığım burada afetlerde iletişim yönetimi, afet ekonomisi, işte defin hizmetlerinden tutun da afet hukukuna kadar o kadar yoğun ve kapsamlı ve Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş spektrumda ele alınan bir çalışma düzenliyoruz. Bu sonuçlarında bir kitap halinde düzenleyeceğiz. Hatay bu konuda önemli bir çalışma yaptı. 3 yıldır çok güzel, etkin ve kendisini gösteren bir model oldu. Hatay modeli. Burada da yine Sayın Valiye çok teşekkür etmek lazım. Günde 18 saat çalışıp bunları yapmak çok kolay değil. Bu arada deprem sadece ekran kadrajlarında değil. Bunun arkası var. Mesela şu anda yine benim koordinatörlüğümde Sayın Valinin ortaya koyduğu güvenli okul, güvenli gelecek projesiyle çocuklardaki bu akan zorbalığını azaltma yönünde. Yine yetim ve öksüzlere ifade ettiğimiz yüreğimizdeki ışık projesiyle yani için insani boyutu, toplumsal, sosyolojik boyutunu ele alan bir çalışma yaptık. İnşallah faydalı olacak diye düşünüyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Sağolunuz.
0: Saygılar sunuyorum. Sağ olun.
1: Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi SODİMER Başkanı ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nden Profesör Doktor Sayın Levent Erastan bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Siber güvenliği, Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan'la toplanan bu toplantının ardından siber güvenliği çok daha fazla konuşur olduk. Biz de detaylarıyla Sayın Levent Erastan'la değerlendirdik.

0: Şimdi çok kısa ara, aranın ardından buradayız.
1: Ekonomi.
2: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
1: Politika.
2: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
1: Spor.
2: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
1: Yaşam.
2: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
1: Dünyanın haberi gündemde.
0: Kıymetli dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Arif Ünver bizimle birlikte. Sayın Arif Ünver, günaydın, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sayın Ünver, ekonomi piyasalarında dalgalanmalar sürüyor. Orta Doğu'da barış umutları petrol fiyatlarını geri çekti ve altın fiyatlarında bir yükselmeye neden oldu. Mevcut piyasalardaki son durumu, gidişatı sizinle değerlendirmek istiyoruz. Tabii müzakere süreci çok daha etkiliyor piyasaları ama siz neler söylersiniz bu müzakere süreci ve ardından yaşanan gelişmelerle ilgili?
3: Evet, şimdi an itibariyle yaklaşık işte 2 ay geride bıraktık bu gerilim, savaş hadisesinde. Finansal piyasalar bildiğiniz gibi ilk reaksiyonu veren yerler. Hı hı. Akabinde reel ekonomiye sirayet ediyor. Buradan da şunun altını çizelim, hani kısa vadeli fiyatlamalar algı neticesinde oluşur diyoruz hep. Orta ve uzun vadeli fiyatlamalar rasyonel gerekçelerle. Bu noktadan baktığınız zaman an itibariyle finansal piyasalar bağışıklık kazandı bu gerilime. Yani bu tabir yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. İlk günlerinde olduğu gibi dalga boylarının, volatilitenin işte petrol tarafında olsun, işte borsalar tarafında olsun, finansal piyasalarda ilk reaksiyonun verildiği yerlerde altın fiyatları olsun, artık bir bağışıklık kazandı ve finansal piyasalar açısından bu kriz normalleşmeye başladı. Ama reel tarafa geldiğimiz zaman, reel ekonomiye, bu normalleşme başladı mı, buna ilişkin yorum yapmak çok kolay değil. Orta ve uzun vadeli olarak bunların çıktılarını, sonuçlarını gördükten sonra yorum yapabiliriz. Ama benim kendi şahsi fikrim, tedarik zincirinin görece olarak kırılmış olması, ilgili işte Orta Doğu Körfez bölgesindeki coğrafya bunlarla ve birinci, ikinci, üçüncü derecedeki zincirin halkaları tarafında şahsi kanaatim olumsuz etkileri en az 2 çeyrek olacaktır kanaatindeyim. En az, bu da iyimser bir tahmin. Tabii diğer taraftan haftaya işte Trump'ın Çin tarafına yapacağı ziyaret son derece önemli. Çünkü Körfez tarafını hani sadece tek başına İran olarak değerlendirmek doğru değil açıkçası. Bunun arka tarafta görünmeyen müttefiklerin olduğunu da okumak çok zor değil gelişmeleri izlediğiniz zaman. Çin de son derece önemli bir aktör bu tarafta. Dolayısıyla Trump'ın Çin ziyareti sırasındaki ortaya çıkacak tablo Körfez tarafında da işin gidişatını netleştirecek açıkçası. Dediğim gibi minimum 2 çeyrek olumsuz etkilerini reel ekonomide de göreceğiz. Nasıl göreceğiz bunu? Daralma olarak, tedarik zincirinin kırılmasıyla maliyet yönlü arz tarafındaki sıkıntılardan dolayı bir enflasyonist baskı mutlak surette olacaktır. Şirketlerin finansal tablolarında da bunu göreceğiz. İşte makro olarak ülkelerin enflasyon tarafında arz yönlü baskıyla biraz revizeler olmasa olumsuz yönde dahi ama gevşeme yönünde ertelemeler göreceğiz birçok yerde açıkçası. Belki bizde de o şekilde zaten enflasyonu biliyorsunuz 4 üzerinde gelmişti en son. Bir müddet, yani 2 çeyrek baskı devam edebilir. Dediğim gibi finansal piyasalar şu anda bağışıklık kazandı buna. Petrol tarafında 100 dolar bir bariyer gibi oldu. 6 ve üstü şeklinde artık yorumlar yapılacaktır. Dolayısıyla bir banda oturdu finansal piyasalar. Altın tarafı da işte bir dengelenme oluştu. Borsalarda da zaten lokal ve global olarak farklı şekilde etkileri var zaten yaşanan hadiselerin. Finansal piyasalarda bağışıklık kazanıldı ama reel ekonomi tarafında

0: minimum iki çeyrek olumsuz neticeleri olduğunu göreceğiz hep birlikte. Tabii bu yaşanan hadisenin her iki tarafa da olumsuz etkileri var. Hani bir taraf olumsuz etkileniyor, diğer taraf bundan etkilenmiyor demek çok rasyonel değil. Bunun tüm dünya ekonomisine olumsuz etkisi var. Ama dediğim gibi finansal piyasalarda fiyatlamalar ani şekilde volatiliteyle işte %10-20'ler yukarıya gidip %10-20 aşağıya geliyor ama en nihayetinde buradaki günlük anlık hareketlerin çok önemli yok. Önemli olan belirli bir vadede, örnek veriyorum 1-2-3 aylık seviyede fiyatların ortalama seviyesi işte bize reel ekonomi tarafında bu işin faturasını gösterecek. Ne demek istiyorum? Şöyle düşünün, işte çıktı 120 dolara Brent, düştü 100 dolara, çıktı tekrar 130'a, 110'a geri geldi. Burada maliyetler ne şekilde oluşuyor? Bu anlık iniş çıkışlar oluyor, volatilite var ama bunun reel ekonomiye maliyet olarak, ortalama fiyat olarak nasıl bir fatura yazdığını önümüzdeki aylarda göreceğiz açıkçası.
1: Evet, şimdi bağışıklık kazandı dediniz piyasalar ama halen dahi savaşta net bir sonuç ortaya çıkmadı. Bir müzakere masasında ortak bir mutabakata varamadılar. Dolayısıyla bazı analistler de dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat belirsizliklerinin sürmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının kısa vadede 150 dolar seviyesine tırmanabileceği uyarısında bulunuyor. Bu uyarılara katılır mısınız? Bir de eğer arz tamamen kesilirse senaryo çok daha felaket bir biçime ulaşacak. O zaman da tarihte görülmemiş 200 dolar seviyesine ulaşabileceğini ifade ediyorlar Brent petrolün. Siz katılır mısınız bu yorumlara?
0: Şimdi şunun altını çizmek lazım. Bu yorumları yapan analistlerin önemli bir kısmı en nihayetinde bir yatırım kuruluşunun, yatırım bankasının profesyonel çalışanları. En nihayetinde o kurumlarında finansal piyasalarda pozisyonları var. Dolayısıyla ne kadar objektif yorum yapabilirler, ne kadar subjektiftir, bunu hani yorumunu size bırakıyorum. Dolayısıyla buradan olumlu veya olumsuz yorumlara baktığınız zaman analistler tarafında bunları bir miktar makaslamak lazım. Yani mutlak surette kendi pozisyonları da kurum kuruluşlarının, şahsi olarak bahsetmiyorum tabii ki. Bunlar dünya finansal piyasalarına yön veren önemli yatırım bankaları. Resmin bütününe baktığınız zaman da türev piyasalar diye de bir piyasalar var. Nedir türev piyasalar? Spot piyasalar, biliyorsunuz, parayı verdik, karşılığında neyse işte almak istediğimiz ürün, mal, onu alıyoruz hemen. Türev piyasalar ise ileri vadede gerçekleşecek takasların, yani para ve mal değişiminin fiyatlandığı yerler. Yani daha ileri bir tarihte vadedeki beklentiler fiyatlanıyor. Dolayısıyla türev piyasalar tarafındaki bu kontratlar, anlaşmalar oynaklığın aslında en büyük sebebi piyasalarda. Bunun altını çizmek lazım. Buna ilişkin sizinle yıllardır yayın yapıyoruz, konuşuyoruz. Hep aslında bu türev piyasalar orta ve uzun vadede kârı sigortalamak için, yani ne demek istiyorum? Olası riskleri bertaraf edip bir kar sigortası gibi düşünebilirsiniz. Çünkü şu anda 100 dolar diyelim petrol. 6 ay sonra, işte sizin biraz önce bahsettiğiniz gibi, 150 dolar beklentileri varsa buna göre fiyatlamalar yapılıyor. Yani nedir onun adı? 150 dolar beklenti varsa, örnek veriyorum tamamen rakamları, 130 dolardan 5-6 ay sonrasını fiyatlıyorlar, örnek veriyorum. Şimdi bütün aslında mevzu bu türev piyasalarda dönüyor. Onun için ben mübalağalı olduğunu hep söylüyorum yıllardır. Türev piyasaların fiyatlamaların kimyasını bozduğunu ve yeni dünya düzeninin en önemli silahlarından birisi olduğuna ilişkin geçmiş yıllarda, 10 yıl önce de bunu Anadolu Ajansı'nda da mülakatlarda hep anlatmıştık ve şu an yaşıyoruz bunları. Türev piyasalar uluslararası siyasetin ve savaşların artık en önemli saç ayaklarından bir tanesidir. Şöyle ki, bir tarafta mal üretenler var, yani mal arz edenler, bir tarafta talep edenler var. Şimdi siz talep eden veya arz eden tarafında bir takım cezalar vermek istiyorsanız, faturalar kesmek istiyorsanız, sizin buradaki silahınız türev piyasalar ve beklenti yönetimi. Dolayısıyla beklenti yönetiminde nerede fiyatlıyorsunuz? Türev piyasalar dediğimiz vadeli işlemlerde fiyatlıyorsunuz. Hassas dengeleri var bu işlerin. Dolayısıyla ben ondan mütevellit söyledim. Yani kısa vadeli o hararet hep böyledir biliyorsunuz. Allah korusun bir deprem olduğu zaman hani büyük şok olup ardından böyle artçıları devam ediyor ya. Şimdi o süreçte gibi hani benzetme yerinde olursa o süreçteyiz. Kanıksadı artık. Yani ana piyasalara zarar verebilecek, algıyı bozabilecek süreci atlattık. Bağışıklıktan kastım da buydu.
1: Evet.
0: Onun için hani olayın ilk cereyan ettiğinde 200-300 dolar petrol fiyatı falan vesaire.
1: Evet.
0: Hani böyle tabii ki insanların şeyini bozuyordu. Şu anda tabii ki arz sıfırlanırsa bu olur ama bundan tüm dünya zarar görür. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz yöne hareket için bandın ben daraldığını düşünüyorum artık.
1: Peki. Çok teşekkür ediyoruz size.
0: Rica ederim.
1: Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Bahçeşehir.
0: Size de iyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Bahçeşehir Üniversitesi'nden Sayın Arif Ünver konuğumuzdu sevgili deneyicilerimiz. Biz gündemin sonuna geldik böylelikle. Birçok konu ve konuyu konuştuk. Birçok konuğumuz vardı. 7.30

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Görme engelli okçu Im Dong-hun. 1986'da Güney Kore'de doğan Hun, okçulukla 10 yaşında tanıştı. Ancak görme yetisi kısıtlıydı. Sağ gözü %20, sol gözü %10 görüyordu. En büyük hayali ise olimpiyat şampiyonluğuydu. Hedef tahtası onun için net değildi. Yıllarca çalıştı, kendine has yöntemler geliştirdi. Gözleri yerine vücuduna, kas hafızasına ve hislerine güvenmeyi öğrendi. Hedefi bulanık görse de ok atışları neredeyse kusursuz hale gelmişti. Gözlük veya lens kullanmayan Güney Koreli sporcu paralimpik kategoride yarışmıyordu. Henüz 17 yaşındayken 2003 Dünya Şampiyonası'nda kazandığı gümüş madalyayla dikkatleri üzerine çekti. Ameliyat tekliflerini geri çevirdi. Daha net görürse yıllardır geliştirdiği kas hafızasının ve hislerinin bozulacağını düşünüyordu. 2004 Atina ve 2008 Pekin Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. 2012 Londra Olimpiyatlarında okçuluk takım sıralama turunda dünya rekoru kırdı. 72 atış yaptı. 720 üzerinden 699 puan aldı. Bu başarısını zirveye taşıyamayan Güney Koreli sporcu 2012 Olimpiyatlarında bronz madalyayla yetindi. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Salih Yılmaz, mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
3: Reklamlar.

0: Gel Migros gelsin sana.
1: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
2: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
1: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
2: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
1: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
3: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-11 Mayıs tarihleri arasında Intel 1. nesil Core 5 işlemcili Acer

0: liraya. LG 190 ekran Ultra HD 4K Smart TV 54.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara vatan mağazalarında tüm ürünlerde geçerli %5 hediye çeki. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
2: güzel. Reklamlar.
3: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
2: Baba Ocağı 4. bölüm. Yazan Alperi Yavaş. Yöneten İsmet Hürmüzlü. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Beyhan Saran, Lale Hatice Ergök, Cemil Lemi Bilgin, Aysun Ayşe Başar, Ömer Orhan Aral, anne Refika Özbayar.

Yıllar önce anne ve babalarını kaybeden Aysun ve Lale İstanbul'un mütevazi bir semtinde oturmaktadırlar. 25 yaşlarında olan Aysun bir bankada çalışmaktadır. Aysun'u tek düşündüren konu, uzun süredir arkadaşlık ettiği Halil'in evlenme teklifine bir türlü olumlu cevap verememesidir. İçe dönük kardeşi Lale ise liseden ayrılmanın sıkıntısı içindedir. Aysun kardeşini çok sevmesine rağmen evin sorunlarıyla pek ilgilenmemektedir. Lale'nin tek dert ortağı babasının arkadaşı köfteci Ömer amcasıdır. Ömer usta Sarıyer yakınlarında bir tepe üzerinde kurulmuş küçücük barakasında köftecilik yapar. Bir gün Lale'nin arkadaşı Sibel onu ziyarete gelir. Ancak Sibel sık sık arkadaş değiştiren uçarı biridir. Ve sonunda Lale onun aracılığıyla Cemil adlı yakışıklı ama kendini beğenmiş biriyle evleniverir. Ne var ki Lale kısa sürede verdiği evlilik kararının sakıncalarını artık görmezden gelemez. Cemil onu sevmesine rağmen sık sık arkadaşlarıyla gezip onu ihmal etmeye başlar. Kayınvalidesi ise oğlunun tarafını tutarak Lale'yi ezmeye çalışmaktadır. Her geçen gün daha çok sıkıntı içine düşen Lale, dertleşmek için ablasına gittiği bir gün onun Halil'le evlenmeye karar verdiğini öğrenir. İşte o an bütün üzüntülerini unutuverir.

0: Bakıyorum bugünlerde yüzün gülüyor Lale.
1: Evet, sevinçliyim anne. Bir aya kadar ablamın düğünü olacak. Hazırlıklara başladılar.
0: Allah mesut etsin. İstersen zaman zaman git ona yardımcı ol.
1: Sağ ol. Haftaya Halil abiyle izin alıp gereken işleri yapacaklar. Ben de yardımcı olacağım tabii.
0: Cemil'in anlattığına göre ablan bu evlilik işini geciktirmiş. Neyse elinden kaçırmadan karar vermiş.
1: Cemil size anlattı demek.
0: Eh işte. Aklına eserse konuşuyor. Bir tuhaf oldu bu ara. Saat kaç?
1: 12'yi geçiyor.
0: Nerede kaldı ki? Eğer bu akşam da içtiyse vallahi gösteririm ben ona.
1: Cemil çocuk değil, karışmayın. Sonra sizi kırıyor.
0: Haklısın ama bu ara bir hal oldu diyorum ya. Eskiden hiç sözümden çıkmazdı.
1: Hadi yatın isterseniz anne.
0: Hayır, onu bekleyeceğim. Sen ne örüyorsun yine?
1: Bilmem, can sıkıntısı. Mesela el bezi olabilir.
0: Boş zamanlarında Cemil sana kitap oku diyor kızım.
1: İçimden gelmiyor.
0: Öyle anlaşılıyor. Cemil'in gömleklerini ütüledin mi?
1: Tabii, hangi gün aksattım?
0: Aferin aferin. Yavaş yavaş benim düzenime alışıyorsun.
1: Biz de annemizden aynı şeyleri görmüştük. Bu yaptıklarım sizin düzeniniz değil.
0: Bakıyorum hiçbir lafın altında kalmıyorsun artık.
1: Yok, yanlış anladınız. Sizi kırmak istemedim. Sadece gerçeği söylüyorum. Of, sıkıldım bu örgüden de.
0: Kitap oku efendim. Boş zamanlarında.
1: Tamam anne, okuyayım tamam. İnsanın içinden gelmeli. Kızıyorum kendime aslında.
0: Nereye gidiyorsun? Beni yalnız bırakma, sıkılıyorum.
1: Söyleyin hangisini yapayım?
0: Gel karşıma otur.

0: Beni bırak bari annene acı.
1: Nedenmiş o? Koskoca kadın yalnız kalmayı öğrenememiş mi? Bahane sizinki. Haftada bir iki kez arkadaşlarımla çıkıyorum, hemen konu oluyor.
0: Aylardır birlikte hiçbir yere gitmedik Cemil. Bunun farkında mısın? Neyse. Ne diyorum biliyor musun? Ben de bir işe girip çalışsam. Çok boşluktayım. Akşama kadar hep aynı şeyler.
1: Siz... Üniversite mezunları açıkta geziyor. Sana iş bulmak kolay mı?
0: Öyle ya. Hala durumumun farkında değilim.
1: Sitem etme. Gerçek bu Lale.
0: Beni küçümsüyorsun yine.
1: Hep aynı huzursuzluk. Bak, senin güzelliğin yeter hayatım.
0: Şimdi de alay ediyorsun.
1: Aman Lale, çocuklaşıyorsun bazen. Yeni bir müşterim var, Taner. Eşi Beyza'yı tanımanı isterdim. Tam bir iş kadını. Taner'le sırt sırta vermişler. Oo, paraya para demiyorlar.
0: Tanımak isterdim şu Beyza Hanım'ı. Ne mezunu?
1: Sanırım iktisat. Lisanı da var.
0: Mutlu bir çift desene. Demek sırt sırta vermişler. Sen tek başınasın tabii. Desteğin yok.
1: Doğru değil mi? Konuşturacaksın beni yine. Neyse neyse. Ben yatacağım artık.
0: Sen bilirsin. İyi geceler. Nasıl uyurum şimdi? Elim ayağım titriyor sinirden. Of, uyuyamazsın elbette. Hadi doğru küçük odaya git. Kütüphaneye. Oraya sadece toz almak için giriyorsun. Aptal. Evet haklısın. Şöyle açıp bakmadım bile kitaplara. İşte. Küçük oda burası. Bak şu duvar baştan sona kitap dolu. Yaklaş. Yaklaşsana. Al eline, korkma. Bak. Şu sinekli bakkal. Bu çalı kuşu. Tamam, bunları okuduğunu biliyorum. Yerli klasiklerin hepsini okumak isterdim aslında. Bak şu kitapta dünya klasiklerinden özetler. Örgü öreceğine bunları oku bari. Söz, okuyacağım bundan sonra.
1: Lale, ne yapıyorsun bu odada?
0: Ben kitap seçiyordum. Okumak için.
1: O elindeki dünya klasikleri. Sen önce bizim klasikleri oku bakalım ha.
0: Neden biliyorsun?
1: Allah Allah, amma alıngansın ya.
0: Salonda oturacağım. Benimle uğraşma Cemil.

0: İşte böyle Ömer amca. Çıkıp geldim sana. Akşam olmak üzere ama çıkıp geldim işte. Tesellini ihtiyacım var.
1: Sana ders verecek diyelim artık Nane. Şöyle karşıdan gelişini görünce mutsuzluğunu anladım zaten. Ah yavrum, dinlemedin bizi. Ne beni ne de ablanı. Suçlusun.
0: Aslında Cemil'den pek şikayetim yok.
1: Nasıl olmaz? Biraz önce eve gece yarıları gelmeye başladığını söyledin. Senin gibi genç ve güzel bir eşi nasıl yalnız bırakır? Bak, ablan evleneli 2 ay.

0: ay oldu. Geçen gün geldiler ziyaretime. Kumrular gibiydiler.
1: Onlar için çok seviniyorum.
0: Öyleyse kendin için de bir şeyler yap. Eksiklerini biliyorsun kızım. Senin derdin bu.
1: Biliyorum.
0: Öyleyse düştüğün bu çukurdan kendini kurtarmadan bir daha gelme bana. Dayanamıyorum. Kahroluyorum Lale. Ahmet! Ahmet! Sakın bizim şarkımızı koyma teybe. Onu bile dinlemeye tahammülüm yok şu an.
1: Üzdüm seni, affet. Sarılabilir miyim sana?
0: Elbette kızım, elbette. Benim tomurcuk lalem. Tomurcuk çiçeğe dönüşsün artık.

0: Lale. Lale. Beni dinlemiyorsun yine. Ne okuyorsun?
1: Hiç. Lise kitapları. İsteksiz çeviriyorum sayfalarını işte. Bazen okuyorum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ama önünde sonunda bitireceğim şu liseyi. Sonra da üniversiteyi.
0: İnşallah, inşallah. Gayret et kızım, gayret. Aslında senin aklın Cemil'de. Onu merak ediyorum.
1: Hayır etmiyorum. İstediği zaman gelsin. Ben asıl cin gözümü düşünüyorum.
0: Aman kedi köpek deme. Ne dersen de. Cemil geldi işte. Oh, çok şükür neşesi yerinde.
2: İki güzel bayanı selamlarım efendim.
0: Sen yine içmişsin Cemil.
2: Öyle oldu Valide Hanım.
0: Bu her güne dönüştü oğlum.
2: Karışmayınız Valide Hanım.
0: Sen eskiden daha saygılı konuşurdun benimle.
2: Öyle oldu efendim. Zaman değişti.
0: Cemil, saygısız bu. Hiç de Kınacızadelerin torunu gibi değilsin oğlum.
2: Kınacızadeler diye biri yok. Bunlar senin uydurmaların. Babam küçük bir esnafmış.
1: Cemil efendim. Lütfen konuşmalarına dikkat et.
2: Ediyorum sevgili karıcığım.
1: Allah'ım yardım et bana.
2: Etmez. Kafasını kullanmayan kadınlara kimse yardım etmez. Oysa Taner'in karısı Beyza.
1: Yine mi Beyza?
0: Kim bu kadın? Bugünlerde dilinden düşmüyor.
2: Bizim şirketin müşterilerinden birinin eşi. Hayat dolu bir kadın.
0: Güzel mi bari?
2: Hayır ama hayat dolu. Yani yarın giyeceğim gömleğimle pantolonumu ütüledin mi canım?
1: Tabii.
2: Yarın akşam çok önemli bir toplantımız vardı.
0: Yine geç geleceksin yani.
2: Öyle olacak anacığım. Uykum geldi benim. Sen daha yatmayacak mısın Laleciğim?
1: Hayır.
0: Hayır, oturacağız. Sana iyi geceler.
2: Nasıl isterseniz güzeller.

0: Gömleğimi yine düzgün ütülememişsin Lale.
1: Ne olmuş yani? Eteğinde küçük bir yer buruşuk kalmış.
0: İşçi kadın senden daha iyi ütülüyordu.
1: Ben de kabahat zaten. Evimin işini kendim yaparım dedim, işine son verdim kadının. Ama kıymetim bilinmedi.
2: Lale, ne oldu yine?
1: Yok bir şey anne, siz kahvaltınızı edin. Lütfen ver de şunu ütüleyeyim.
0: Hayır hayır, geç kaldın, gidiyorum artık.
1: Akşama gecikme ne olursun. Beni bırak, annem üzülüyor.
0: Hep üzüldü, hep bekledi, hep merak etti o. Ta çocukluğumdan beri. Esir gibiydim, kukla gibiydim. Hele babam, o daha da düşerdi üstüme. Hiç büyümedim gözlerinde. Evden okula, okuldan eve. İki kez evlendik, yine aynı şeyler.
1: Oo, çok dertliymişsin.
0: Dertliyim ya. Gönlümce yaşayamadım ben.
1: İkinci kez neden evlendin öyleyse?
0: Sen beni esir almazsın sanmıştım. Ama ne gezer? Kadınlar hep aynı. Kukla gibi erkek istiyorsunuz karşınızda.
2: Neden bağırışıyorsunuz efendim?
0: Buyur anne, sen eksiktin zaten. Hem şu efendim sözünü de bırak. Özenti olduğu belli.
2: Sana bir hal oldu ya, hadi hayırlısı. Şu kızcağızın da kıymetini bilmezsen yazıklar olsun sana oğlum.
1: Seni yeni yeni tanımaya başlıyorum Cemil. İlk eşinden de bu kadar çabuk mu bıkmıştın?
0: Allah Allah. Ya senden bıkmadım. Ama beni cendereye alma. Karşında canlı, hareketli, çekici bir kadın ol.
1: Beyza gibi yani. Gerçi onu tanımadım ama farkındayım. Hayransın
0: of,
1: ona.
0: Of Lale of. Canımı sıkıyorsun. Bak geç bıraktırdın beni. Hoşça kal.
1: Ablam haklıymış.

0: Aa, Lale, ne oldu sabah sabah?
1: Bir şeyim olması lazım abla, ziyaretine geldim.
0: İyi, sevindim, geç otur. Seni birden karşımda görünce şaşırdım.
1: Cemil'le pek iyi değiliz abla.
0: Tahmin ederim. Ama bu kadar çabuk olacağını sanmıyordum.
1: Büyük bir boşluktayım. Ne yapacağımı bilemiyorum.
0: Ya ayrılırsın ya sabredersin. Başka yolu yok. Ne yaptı yine?
1: Eve gece yarıları geliyor. Benimle ilk günkü gibi ilgilenmiyor. Sanki sevmiyor beni.
0: Bence çok seviyor, farkındayım. Ama ona öyle güven verdin ki seni elinden kaçırmayacağından emin.
1: Sanırım öyle oldu.
0: İstersen birlikte gidip konuşalım. Yetti artık. Seni kimsesiz mi sandın?
1: Ayıp olur, hem de çok bozulur.
0: Bozulursa uğurlar ola.
1: Çok elim aşalısın abla.
0: Gerektiğinde öyleyim tabii. Sen de hakkını ara biraz. İş yerine gittiğimizde onunla kavga falan etmeyeceğim ki, davranışlarının nedenlerini soracağım.
1: Ya kızarsa, neden geldin derse?
0: Kocanın iş yerine hiç gitmedin mi sen?
1: Gittim. Şey, sadece 3 kez.
0: Hayret, bu ne ilgisizlik, bu ne gamsızlık.
1: Ne bileyim ben, rahatsız etmek istemiyorum.
0: Sen insanı deli edersin Lale, çatlatırsın. Kızım, bu Cemil seni annesine bakacağı almış, hepsi bu.
1: Kayınvalideme dil uzatma ne olur. Yaşlı hasta bir kadın.
0: Hiç de değil, naz yapıyor, sırım gibi vallahi.
1: İlahi abla, sağlığı yerinde bile olsa çok yalnız. Cemil ona karşı ilgisiz, hatta kırıcı. Ama siz mutlusunuz ya, bu bana yetiyor.
0: Mutluyuz. Küçücük bir evimiz, küçücük bir dünyamız var. Bizim de tek üzüntümüz sensin.
1: Belki her şey zamanla düzelecek, kim bilir. Cingöz'ü çok özlüyorum. Sesi kulaklarımda.
0: Merak etme, iyi bakılıyor, keyfi yerinde. Biliyor musun Lale, iyi ki evimizi kiraya vermemişiz.
1: Haklısın. Kimlerin eline bırakırdık baba evini? Satamazdık da. Hele o eski eşyalarımızı. Hepsinin birer anısı var abla.
0: Şimdi her şey yerli yerinde duruyor eskisi gibi. Yalnız...
1: Yalnız 2 nefes eksik içinde. Sen ve ben. Uçtuk yuvadan artık abla. Baba evi göçtü.
0: Hiç de değil. Her yer dayalı döşeli. Canımız sıkılınca çeker gideriz. Birkaç gün kafamızı dinleriz evimizde.
1: Şu konuştuğun olacak şey mi?
0: Elbette, ne var bunda?
1: Ben senin kadar cesaretli değilim bu konuda.
0: Her zamanki gibi, her neyse. Şu sekreteri arayayım da gidelim Cemil'in yanına. Alo Nermin. Ben birazdan dışarı çıkacağım. Müdür bey gelince söylersin, öyleye dönerim. Anladın mı canım? Tamam. Tamam, sağ ol. Hadi kalk bakalım.
1: Abla, şimdi durup dururken gitmenin ne alemi var?
0: Bir nedeni mi olması lazım, Allah Allah? Ne korkak kızsın?
1: Sakın hesap soruyormuş gibi yapma, tamam mı?
0: Tamam, yapmam. Karşımdaki koskoca adam, terbiye edecek değilim ya.
2: Baba Ocağı adlı oyunumuzun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak dileğiyle.

0: Radyo 1.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. Tahran'ın Washington'ın şartlarını kabul etmemesi halinde daha şiddetli bombalanacağı tehdidinde bulundu. İranlı bir yetkili de ABD basınında yer alan mutabakat zaptı iddiasını gerçeklerden daha çok Washington'ın dilek listesi olarak niteledi. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimi Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Deniz seyri sefer özgürlüğünün korunması ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması gerekçesiyle Güvenlik Konseyi'ne karar taslağı sundu. İran ise Hürmüz Boğazı için yeni mekanizma kurulduğunu açıkladı. Hürmüz'den geçiş yapacak gemilere izin zorunluluğu getirildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes var ancak kağıt üzerinde. Katil İsrail ateşkesin ardından Lübnan'ın güneyini defalarca bombaladı ancak başkent Beyrut'u ilk kez vurdu. Tahiye bölgesinde Hizbullah'ın Rıdvan Gücü komutanını hedef alan saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda Rıdvan güçlerinin komutanı Malik Balut'un öldüğü iddia edildi. Nebatiye kenti yakınlarındaki saldırılarda ise fosfor bombası kullandı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği üyesi 17 ülke İsrail'e silah satışına devam etti. Yalnızca 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verilen silahların toplam değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansıyla Fransa var. Onu Almanya ve Yunanistan izledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya gelen Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı. Erdoğan ve Tebbun resmi törenin ardından havaalanında bir süre görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz beklentilerinin yabancı yatırımcıların önünü açacak kanun teklifinin bayramdan önce mecliste yasalaşması olduğunu söyledi. Bu ay içinde İstanbul Finans Merkezi'nde tek durak büro açılacağını belirtti. Yılmaz, küresel ekonomide artan kırılganlık ve belirsizlik ortamına da değindi. Türkiye ekonomisi güçlü bir dayanıklılık ortaya koyuyor ve pozitif ayrışıyor dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin önünün sağlanan desteklerle açıldığını vurguladı. Bakanlık olarak 300 milyon dolarlık kaynağı girişim sermayesi fonlarına aktaracaklarını belirtti. Amacımız Türkiye'nin endüstriyel robot kullanımını 2030 yılına kadar 200 binin üzerine çıkarmak dedi. AK Parti'nin Türkiye'nin küresel yatırım üstüne dönüşmesi amacıyla hazırladığı 15 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre doğrudan ihracatta kurumlar vergisi %9'a indirilecek, transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. Site yönetimlerinin aidat artırma yetkisini sınırlandıracak teklifteki 22 madde kabul edildi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi. 3,5 yıldır YSK Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Yener görevi Serdar Mutta'ya devretti. YSK Başkanı Mutta, kurulumuz anayasa ve yasalarla kendisine verilen görevleri tam bir tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmeye devam edecektir dedi. Terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Malatya merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi. 23 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı'nda istihdam edilmek üzere 680 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Resmi gazetede yayımlanan ilana göre başvurular KPSS puan sıralaması esas alınarak kariyer kapısı üzerinden kabul edilecek. Endonezya'da yolcu otobüsüyle yakıt tankeri çarpıştı. Kazada 16 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Anneler Günü'nde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL Bankart Lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım Bankart Mobil'de ve Bankart.com.tr'de.
2: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç.

0: Ve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Tatlı da yersin değil mi annem?
2: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
1: Merak etme, V kartla ödüyorum.
2: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
3: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Türkiye'nin

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
4: Canım karım.
3: Ula senin ne işin var burada?
4: Ula Asu senin ne işin var burada?
3: Araba almaya geldim.
4: Ben de.
5: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
4: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
3: Günaydın Kılçuk hocam. Albayrak Finans.
6: Reklamlar.

0: TRT Çukurova Radyosu sunar. Bölge Gündemi.
1: Bölgemizin güçlü sesi TRT Çukurova Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Bölgemizin nabzı bugün de TRT Çukurova Radyosu'nda atacak. Program ekibimiz Yasemin Yılmaz, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, bölgemize dair haberler, gelişmeler ve çeşitli konuklarımızla size eşlik edeceğiz. Ama önce bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programında Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dair haberleri ve güncel konuları paylaşacağız sizinle. Bizi bölgemiz illerinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden frekans yoluyla dinleyebileceğiniz gibi ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından yayınlarımıza radyo.trt.net.tr adresi ve TRT Dinle uygulaması üzerinden de erişebilmeniz mümkün. Bize telefon ve sosyal medya yoluyla ulaşabilir, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızdan ilki 0324, yani Mersin'in alan koduyla birlikte 238-8632. 0324-238-8632. Bize ulaşabileceğiniz bir diğer telefon numaramız, Türkiye'nin her yerinden alan kodu kullanmadan 444-48-47. 444-48-47 numaralı telefondan da bize ulaşabilirsiniz. Sosyal medya platformları Facebook, X, Instagram ve En Sosyal'den bize ulaşmak için adres satırına TRT Çukurova Radyosu yazmanız yeterli. İletişim yollarımızı da sizinle paylaştıktan sonra dünden bugüne gündeme yansıyanlarla devam edelim yolculuğumuza.

0: Sevgili dinleyiciler, dünden bugüne köşemizin ilk haberi radyo ile ilgili. Düzenli radyo yayınlarının başlamasının 99. yılı kutlandı. 6 Mayıs 1927'de İstanbul'daki Büyük Postane binasında Eşref Şefik'in anonsuyla başlayan radyo yolculuğumuz 99 yılı geride bıraktı. Ülkemizde radyo günü olarak kutlanan 6 Mayıs'ta çeşitli etkinlikler düzenlendi, mesajlar yayınlandı. TRT Çukurova Radyosu olarak biz de dün gün boyu yaptığımız özel yayınlarla radyo yayıncılığımızın 99. yılını kutladık. Radyonun bilgilendiren, eğiten ve eğlendiren o efsunlu sesinin dünya durdukça var olmasını diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kahramanmaraş Ulu Camii törenle açıldı. 6 Şubat depremlerinde hasar gören Ulu Camii, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı bir törenle yeniden ibadete açıldı. Törenin ardından açıklama yapan Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ulu Cami'nin sadece Kahramanmaraş için değil, tüm Türkiye için önemli bir eser olduğunu belirtti.
1: Ulu Cami'de o gün Cuma namazında verilen bir talimatla, o günkü imamımızın verdiği talimatla işte bayrak hadisesi dediğimiz hadise başlatılarak aslında Türkiye'de istiklal mücadelesi başlatılmıştır. Onun için Türkiye için çok önemli bir camidir, çok önemli bir mescittir, çok tarihimizde artık yer etmiş bir yerdir. Dolayısıyla depremden hemen sonra buranın çok hızlı bir şekilde tekrar hayata dönmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğümüz kanalıyla çalışmaları başlattık. Aslında en uygun restorasyonun yapılmasına çalıştık. Biraz restorasyon uzun sürdü ama gerçekten aslında en uygun hale getirildi. Hem güçlendirildi hem de daha çevreye uygun bir hale geldi.
0: Gaziantep Valiliği'nden afetzedelere hasar başvurusu için çağrı. Gaziantep Valiliği, kentte etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığını ve afetten etkilenen vatandaşların zararların tespiti için ilgili kaymakamlıklara yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı. Açıklamada son başvuru tarihinin 17 Mayıs 2026 olduğu belirtildi. 1. Antakya Gastro Bahar Festivali başladı. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda dün başlayan festival 10 Mayıs Pazar günü sona erecek. Festival alanında açıklamalarda bulunan Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Antakya'nın gastronomi alanında dünya mirasını günümüze taşıyan ender şehirlerden biri olduğunu söyledi.
2: Vatandaşımızla esnafımızı bir arada buluşturalım. Burada insanlar alışverişten daha ziyade birbirini görmekten mutlu oluyorlar. Bunu biraz Ramazan programlarında gördük. Hatırlarsanız Halep Neşan oradaki etkinliklerde. Yani insanların o yüzündeki o gülümseme, o birbirine sarılan insanlar, belki de yıllarca, 2 yıldan beri birbirini görmeyen insanlar böyle bu ortamlarda bir arada oluyorlar. Bu da insanları mutlu ediyor. Bu motivasyona ihtiyacımız var. Bu travmadan kurtulmamız için son derece bu tür faaliyetlere ihtiyacımız var.
0: Dün Adana'da da Hıdır Ellez etkinliği düzenlendi sevgili dinleyiciler. Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen program Hayat Ağacı Mucizesi temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Hıdır Ellez'in tarihi ve kültürel önemine ilişkin bir konferans düzenlendi. Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu. Katılımcılara Türkmen pilavı ikram edildi. Kahramanmaraş'ta sağlıklı nesil

0: Sigara, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığının olumsuz ve yıkıcı etkilerine karşı farkındalık oluşturmayı, yeni neslin bağımlılıkla ilgili bilinç düzeylerini artırmayı ve yeteneklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 15.sini gerçekleştirdiğimiz Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek yarışmasında bu sene Kahramanmaraş'ta büyük bir katılım oldu ve 8.283 kişiye ulaşıldı. Ve bu katılım sayısı ile Kahramanmaraş Türkiye birincisi oldu. Ve hepinizi ben tebrik ediyorum, yürekten alkışlıyorum.
1: Biz de Kahramanmaraşlı öğrencileri bu duyarlılıkları sebebiyle kutluyoruz ve dünden bugüne köşemizi noktalıyoruz sevgili dinleyiciler. Yolumuza haber rotasıyla devam edeceğiz.

0: Haber Rotası.
1: Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri öğrenmek üzere TRT Adana Haber Müdürlüğümüze bağlanıyoruz. Telefon hattımızda muhabir arkadaşımız Hakan Özdemir bulunuyor. Hakan Özdemir, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün haber merkezimizin gündeminde hangi olay ve gelişmeler var? Neler aktaracaksınız dinleyicilerimize?
2: Son iki haftadır özellikle Gaziantep'li çevresinin yoğun bir sağanak yağışının ardından tabii barajların doluluk oranı %100'e ulaştı. Müjdelerini verelim ilk başta. Tabii son 60 yılda Gaziantep'te en yüksek yağışını aldı ve Oğuzeli ilçesinde bulunan Doğanpınar Barajı'ndan bugün bir yayınımız olacak. Ve baraj bölümüne yakın 4 köyde eski evler sular altına kaldı. Ve bunun üzerine bir yayınımız olacak ve ardından da bir haberimiz olacak. Ve diğer haberimiz de geçen sene dondan dolayı elma üreticisinin beklentisi çok azdı geçen sene çiftçilerin. Bu sene Karaman'da da bahar bereketi yaşanıyor. Tabii Mayıs ayının gelmesiyle beraber çiçekler açmaya başladı. Ve bu sene de 16 milyon elma ağacının bulunduğu Karaman'da da 800 bin ton bir rekolte bekleniyor. Bunun üzerine bir çalışmamız olacak. Diğer çalışmamız Osmaniye Kadir ilçesinden geliyor. Babasının en büyük hayali olan hafızlığı oğlu gerçekleştiriyor. Bunun üzerine Almanya'dan 3 sene önce Osmaniye'nin Kadir ilçesine geliyor. Burada bir Kur'an kursunda yaklaşık 2,5-3 sene yakın Arapça eğitim alıyor ve hafız oluyor. Ali İmran adında bir genç, 20 yaşında ve babası da dine yatkınlığından ve çok da Kur'an-ı Kerim okuyan bir insan olduğundan dolayı oğluna Ali İmran suresini, suresinin ismi olan Ali İmran'ı veriyor. Ve tabii bu Ali İmran da Almanca ve İngilizce çok iyi biliyor. Tabii bunun ardından da Arapçayı öğreniyor. Bunun ardından da çok iyi bir hafız oluyor. Amacı da bundan sonra yurt dışında da hafızlık yapmak ve öğrenciler yetiştirmek genç yaşına rağmen. Bunun bir farklı bir güzel bir hikayesini işleyeceğiz. Son haber de Niğde'den geliyor. Niğde Ömer Halit Demir Üniversitesi Açlık Bölümünde bir proje hazırlanıyor. Projede mutfakta kültür köprüsü adında bir projeyle Karaman'da bulunan yine Açlık Bölümünde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'ndeki hocalarla irtibata geçiliyor öğrencilerle. Bunlar arasında yemek kültürünün tanıtımı üzerine ve unutulmaya yüz tutmuş özellikle yemekler üzerine bir çalıştay tarzında workshop düzenleniyor. Bunun pratiği de dönüştürülüyor. Tabii öğrenciler hem de bu yemekleri tatmış oluyor hem de tabii ki bu yemekleri yapacaklar. Tabii dersleri boyunca yıl sonunda da sunacaklar öğretmenlerine ve kendi kentlerinde, diğer illerin de, Niğde'nin de, Karaman'ın da, diğer iki illerin de birbirine yemeklerini tanıtacaklar. Böyle farklı bir etkinliğimiz var, bir haberimiz var. Tabii akademisyenlerin röportajlarıyla ilk defa farklı kültürlerin yemeklerini tadan öğrenciler, yapma olasılığı bulan öğrencilerle röportaj yaparak bir haberleşme yaptık. Çok da güzel bir haber çıktı ortaya. Bunu haberleştireceğiz. Ve bunun dışında da gündemdeki gelişmeleri takip ederek hem sizlere hem de TRT Haber izleyicilerine aktarmaya devam edeceğiz.
1: Hakan Özdemir, teşekkür ediyoruz. Barajlardaki doluluk oranı rekor seviyelerde seyrediyor. Çeşitli alanlarda bölgemiz genelinde projeler hazırlanıyor. Yine bölgemiz genelinde türlü insan hikayeleri, başarı öyküleri yazılmaya devam ediyor ve haber merkezimizce takip ediliyor. Bu yoğun haber mesaisinde size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere Hakan Özdemir.
2: Görüşmek üzere, iyi yayınlar.

0: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
1: TRT Çukurova Radyosu. Hava durumu.
2: Sevgili dinleyiciler, bölgemiz için hava tahminlerini öğrenmek üzere Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlanıyoruz. Telefon hattımızda Sayın Yusuf Kaya bulunuyor. Sayın Kaya, merhaba, hoş geldiniz.
3: Merhaba, kolay gelsin. Efendim.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi günlerdir yoğun yağışlı havaların etkisi altındaydık. Yalnız dün itibariyle sesimizi dinleyicilerimize ulaştırdığımız Akdeniz'in incisi Mersin'de güneşli bir havayla karşılaştık. Bugün de bu güneşli havanın devam ettiğini görüyoruz. Peki tahminler ne yönde? Bu yoğun yağışlı havalar geride mi kaldı? Sıcaklıklar mevsim normallerinde mi seyredecek? Durum ne olacak? Sizden dinleyelim.
3: Mevsim normallerine dönüyoruz, evet. Önümüzdeki günlerde en az bir hafta yağış beklemiyoruz. Bugün için ise parçalı ve az bulutlu beklenmekte. Öğle saatlerinden sonra Adana'nın ve Mersin'in yüksek kesimlerinde, Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısında, Osmaniye'nin kuzey ve doğusunda, Gaziantep'in batı kesimleri ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağış geçişi, ara ara gök gürültülü sağanak yağış geçişi beklenmekte. Hava sıcaklıklarımız 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Genellikle gündüz saatlerinde güney ve batı yönlerden esmesini bekliyoruz rüzgarımızın. Gece saatlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi beklenmekte. Adana için 24 derece beklentimiz bulunmakta. Gaziantep 20 derece, Hatay 23 derece, Kahramanmaraş 21 derece, Kilis 22 derece, Mersin 23 derece, Osmaniye 24 derece beklentimiz bulunmakta. Denizlerimize gidince fırtına beklemiyoruz. Parçalı, bulutlu, batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde rüzgarımız. Doğusunda ise kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliğimiz 1 ila 2 metre olmasını beklemekteyiz. Görüşümüz iyi. Mevsim normallerinde seyretmeye devam edecek diye beklentimiz bulunmakta.
2: Evet, Yusuf Kaya, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
3: Size de kolay gelsin.
1: Yol durumu.
2: Sevgili dinleyiciler, Adana Meydan Meteoroloji Müdürlüğü'ne bağlandık. Yusuf Kaya'dan bölgemiz için hava tahminlerini aldık. Şimdi de bölgemiz karayollarına dair birkaç notu siz değerli dinleyicilerimizle paylaşalım. Silifke-Mut ayrımı Gülnar-İl yolu Tuztaşı mevkiinde yolun 22-23. Kilometreleri arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Çeşmeli Erdemli Silifke Taşucu Otoyolu projesi de devam ediyor. Bu kapsamda Erdemli Güzeloluk yolunun 1-2. Kilometreleri arasında trafik kontrollü olarak seyrediyor. Gaziantep çevre yolunda 2-3. Kilometreler arasında Karataş kavşak yapımı nedeniyle trafik kontrollü olarak akıyor. Andırın Geben il yolunda da yolun 61-62. Kilometreleri arasında yoğun yağış akabinde oluşan heyelan nedeniyle trafik kontrollü olarak veriliyor. Ve son olarak TAK otoyolu Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde, Adana Gaziantep istikameti Ayran Tüneli içerisinde elektronik sistem bakım onarım çalışmaları sebebiyle yolun 10-11. Kilometreleri arası sağ şerit taşıt trafiğine geçici olarak kapatılmış durumda. Trafik akışı sol ve orta şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Detaylı bilgileri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kgm.gov.tr internet adresinden ve Alo 159 telefon hattından edinebilmeniz mümkün.
4: Sahne hazır, mikrofon açık. Şimdi genç uzmanlar konuşuyor. Next TRT 2026 9 Mayıs'ta İstanbul'da. Sanattan teknolojiye, iklimden toplumsal hayata, geleceğin meseleleri mercek altında. Fikirler cesur, sesler güçlü. Next TRT 2026.

0: Tarihte bugün.
1: Sevgili dinleyiciler, bölge gündemi programımızda sıra geldi tarihte bugün neler olduğuna. 7 Mayıs'ta neler yaşandı ve hangi önemli olaylara imza atıldı duyurmak istiyoruz size. Beethoven'ın 9. ve son senfonisi 7 Mayıs 1824'te Viyana'da ilk kez icra edildi. 1830 yılının 7 Mayıs günü Osmanlı-Amerikan Ticaret ve Dostluk Anlaşması imzalandı. 7 Mayıs 1832'de Yunanistan Krallığı kuruldu. Takvim yaprakları 7 Mayıs 1867'yi gösterdiğinde Alfred Nobel dinamitin patentini aldı. 1915 yılının 7 Mayıs günü İngiliz transatlantiği Lusitania, 1. Dünya Savaşı sürerken Atlas Okyanusu'nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki 1959 yolcudan 1198'i yaşamını yitirdi. Ve son olarak 7 Mayıs 1973'te Muş Milletvekili Nermin Çiftçi ilk kadın meclis başkan vekili seçildi.

0: Şehirden bölgeye.
1: Sevgili dinleyiciler, bölgemizin cennet köşelerinden Osmaniye'ye uzanıyoruz. Osmaniye gündemini muhabirimiz İbrahim Emül aktaracak. İbrahim Emül, merhaba.
2: Merhaba Cem Bey, Osmaniye'den selamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve tüm Osmaniye halkına kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Osmaniye'de hareketli günler yaşanıyor, gündem oldukça yoğun. Ben evet. Sözü fazla uzatmadan size bırakmak istiyorum. Neler aktaracaksınız Osmaniye'ye dair?
2: Evet, hemen aktarayım. Osmaniye'de 16-17 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek 3. geleneksel Osmaniye Lezzet Festivali'nin geçtiğimiz gün tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Festival öncesinde yapılan programda kent özgü yöresel lezzetler tanıtıldı. Katılımcılara Osmaniye fıstıklı pilav ikram edildi. Festival kapsamında ise yarışmalar, gastro şovlar, çocuk etkinlikleri ve konserlerin düzenleneceği bildirildi. Belediye Başkanı İbrahim Çenet de tüm vatandaşları festival coşkusunu yaşamaya davet ederken organizasyona Türkiye'nin dört bir yanından ünlü şeflerin de katılacağı belirtildi. Yine iklime dinleşli ormancılık projesi kapsamında orman köylülerine ekipman desteği sağlandı. Harazlı Yarsuz Orman İşletme Şefliklerinde düzenlenen törende kura çekimiyle hak sahiplerine tomruk çekme bindi, motorlu testere güneş enerji paneli ve yükleyici ekipmanlar teslim edildi. Program kapsamında ayrıca yaklaşan yaz ayları öncesinde orman yangınlarıyla mücadele eğitimi de verildi. Uzman ekipler yangınlara karşı alınması gereken önlemleri anlattı. Diğer yandan Osmaniye'de bir evin aspiratör havalandırma boşluğuna giren 3 kırlangıç itfaiye ekiplerinin dikkatli çalışmasıyla kurtarıldı. Yine evin balkonundan yapılan kontrollerin ardından doğaya salındı. Osmaniye'de apartman evlerinde yaklaşık 11 milyon lira değerinde su saati ve inşaat malzemesi çaldıkları belirlenen şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı. 3 şüpheliden ikisi tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler ise hak sahiplerine teslim edildi. Diğer yandan bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Amanos Trans Dağ Şenliği 21 şehirden 220 sporcunun katılımıyla hafta sonu yapıldı. Tamamlandı. 3 gün süren etkinliklerde sporcular 51 kilometrelik zorlu parkurlarda yağmur, çamur, kar ve soğuk hava şartlarına rağmen Amanos Dağları'nın eşsiz doğasında yürüyüş gerçekleştirdi. Cebel Yaylası'ndan başlayıp Dorkun Yaylası'nda sona eren organizasyonda katılımcılar 2 gece kamp yaptı. Kamp alanlarında davul

0: gitme eşliğinde eğlenen sporcular ateş başında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlik sonunda sporculara katılım belgeleri takdim edilirken organizasyonun gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı sürdürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bünyesinde Genç İş Kulübü tarafından yürütülen geleneksel oyuncaklar kültür yolculuğu projesi başarıyla tamamlandı. Projede çocuklar hem geleneksel oyun kültürünü tanıdı hem de kendi oyuncaklarını yapma fırsatı buldu. Yine Rahime Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tanıtım ve yönlendirme toplantısında mesleki eğitimin önemi anlatıldı. Öğrenci ve velilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte geleceğin mesleklerine dikkat çekildi.
1: Evet.
0: Diğer yandan Osmaniye'de hızlı tren hattı çalışmaları kapsamında üst geçit bağlantı bölgelerinde kamulaştırılan bazı binaların yıkım işlemleri devam ediyor. Yatılı bölge otokulunun olduğu bölge. Yetkililerin sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine dikkat etmelerini istedi. Yine Osmaniye Belediyesi tarafından Zorkun Yaylası'nda sürdürülen yol ve kaldırım çalışmaları dahil kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı İbrahim Çenek bölgede yaptığı incelemede Zorkun'un turizm açısından daha cazip hale getirileceğini söyledi.
1: Evet.
0: Yine Karaçay Şelalesi Kanyon Yürüyüş Yolu bağlantı güzergahında sürdürülen çalışmalar nedeniyle bölgeye sivil araç girişlerinin geçici olarak Kurban Bayramı'na kadar durdurulduğu açıklandı. Yetkililerin çalışmalarının Kurban Bayramı öncesinde tamamlanmasının hedeflendiğini bildirdiler.
1: Evet İbrahim Emel, Osmaniye'de gündem oldukça yoğun. Süremizi bir miktar açtık, toparlamanızı rica ediyorum.
0: Son olarak o zaman 10 Mayıs Pazar günü bu hafta sonu Karaçay Doğa Park'ta uçurtma şenliği düzenlenecek. Program Osmaniye Belediyesi tarafından yine saat 15'te başlayacak. Birbirinden renkli uçurtmalar gökyüzünü süsleyecek programda. Yine birbirinden eğlenceli aktivitelerle küçük büyük herkes eğlenme fırsatı bulacak diyelim.
1: Evet. İbrahim Emel çok teşekkür ediyoruz. Osmaniye birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Gündem oldukça yoğun. Bu yoğun haber mesaisinde kolaylıklar diliyoruz size. Tüm Osmaniye'ye de kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.

0: Çalışan kentler.
1: Sevgili dinleyiciler, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin 28. Olağan Genel Kurulu yoğun katılım ve büyük bir coşku içerisinde tamamlandı. Mevcut Başkan Niyazi Göğer, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine tekrar seçildi. Biz de Niyazi Göğer'le Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin durumunu, önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmaları ve geleceğe dair beklentileri konuşacağız. Sayın Göğer, merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk Cem Bey.
1: Öncelikle tebrik ediyoruz efendim. Olağan Genel Kurul neticesinde yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine geldiniz. Büyük bir katılım ve önemli bir coşkuyla gerçekleşti bu genel kurul. Tebrik ediyoruz.
2: Teşekkür ediyoruz. Ben de Cem Bey'in moderatörlüğünüzden Çukurova, TRT Çukurova'nın tüm çalışanlarına burada selam söylüyorum. Başarıların daim olmasını temenni ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ilgili olarak dinleyicilerimize kısa bir hatırlatma yaparak başlayalım dilerseniz. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ne zaman kuruldu ve hangi amaçlarla faaliyet gösteriyor?
2: Cem Bey, bizim birliğimiz 1952 yılında kuruldu. Esnaf ve sanatkarının haklarını korumak için bir faaliyet gösteriyoruz. Amacımız esnaf ve esnafın sesi olmak, mesleki dayanışmaları güçlendirmek, yani köklü bir çatı kuruluşu olarak hizmet vermektir.
1: Evet.
2: Bizimle aynı anlayışla çalışmalarımızı devam ediyoruz.
1: Evet. Sayın Güler, Adana oldukça büyük bir kent. Çok sayıda esnaf var Adana'da. Böyle olunca da Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği çok büyük bir oluşum olarak ön plana çıkıyor. Birlik bünyesinde kaç oda bulunuyor ve Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerine hangi avantajları sağlıyor?
2: Şöyle söyleyeyim. Birliğimizden bünyesinde şu anda 78 odamız bulunmakta. Tabii ki bu merkezde, ilçelerde de, tüm ilçelerimizde de odalarımız var esnafımıza hizmet eden.
1: Evet.
2: Odalarımız aracılığıyla

0: Adana genelde binlerce esnafımız biliyorsunuz var. Üyelerimizin sadece temsil gücünü arttırmak için aynı zamanda eğitim programları düzenliyoruz. Hukuki ve mali danışmanlık hizmeti veriyoruz. Devlet destekleriyle ilgili erişim noktasında destek veriyoruz. Proje üretim konusunda çalışmalar yapıyoruz. Birkaç projelerimiz var. Kriz dönemlerinde esnafımıza yol gösterici oluyoruz. Yani sahada gelen talepler doğrultusunda esnafımızın yanında olmaya veya sahip çıkmaya gayret gösteriyoruz.
1: Evet. Sayın Güver, iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyorsunuz. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çeşitli basın yayın organlarında zaman zaman haberler yayınlanıyor. Az önce de bahsettiğiniz çeşitli eğitim ve işbirliği faaliyetlerinde bulunuyorsunuz. Yani Sanatkarlar Odaları Birliği hangi noktada bulunuyor sizce şu an?
0: Tabii ki Cem Bey, iki dönemlik süreçte birliğimizi daha görünür hale getirdik. Daha etkin ve çözüm odaklı bir yapı oluşturduk. Kurumlar arası işbirliğini bayağı güçlendirdik. Daha önce bazı eksikleri vardı. Esnafın sesi olma konusunda daha güçlü bir temsil ortaya koyduk. Bugün hem yerelde olsun hem ulusalda olsun yani birliğimizin gücünü hissettirdik.
1: Evet. Peki yeni dönemde neler yapmayı planlıyorsunuz?
0: Yeni dönemde esnafımızın ihtiyaçlarına odaklanıp projeler üretmeye devam edeceğiz. Özellikle eğitim alanında yeni çalışmalar yapacağız. Dijital konusunu yeni adımlar konusundan atma planlıyoruz. Finansman erişimi kolaylaştıracak projeler geliştiriyoruz. Sosyal tesis ve ortak kullanım alanları ile ilgili bazı hedeflerimiz var. İnşallah bu 400 süre içerisinde onları hayata geçireceğiz. Esnafımızın rahatlıkla gidip oturup çayını kahvesini içeceği, dinleneceği, misafirini ağırlayacağı bir sosyal tesis bir yerimiz var. İnşallah orayı Cumhurbaşkanımızın desteğiyle, Sayın Bakanımız Ömer Çelik'in desteğiyle o projeyi hayata geçireceğiz. Almıştık Milli Emlak'a ait olan bir yerde. Onun projesini hazırladık. Yapım aşamasında tabii ki bu da maliyet gerekiyor. Yerelde olsun, genelde olsun destek alarak inşallah büyük bir proje. Onu hayata geçirdiğimizde esnafımız rahatlıkla gelip orada çayını kahvesini içip ailece uygun bir şekilde akşam yemeğini yiyip böyle dinleneceği bir yer hazırlayacağız.
1: Evet.
0: Gerçi esnaflarımızı teşvik edilmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Kadın girişimcilerimizle ilgili öncelikli alanlarımızda biri olarak görüyoruz. Esnafın pazarlama ve satış gücünü artıracak projeler gerçekleştiriyoruz. Esnafın hem ekonomik hem sosyal anlamda katkı sunmayı amaçlıyoruz.
1: Evet. Şimdi malumunuz Sayın Güler, bir koronavirüs süreci yaşadık önceki yıllarda. Ardından deprem meydana geldi. 6 Şubat depremleri bölgemizi ciddi şekilde etkiledi. Malumunuz Amerika Birleşik Devletleri, İran, İsrail gerginliği var. Küresel gerginlikler de ekonomiye etki ediyor. Esnaflarla ilgili önemli çalışmalarda bulunuyorsunuz. Esnafların hayata tutunması, esnafların varlığını devam ettirmesi ve daha iyi yerlere gelmesi noktasında. Peki vatandaşlardan, halktan, toplumdan ne gibi geri dönüşler görüyorsunuz? Bu gayretleriniz karşısında ne gibi tepkiler alıyorsunuz?
0: Yani bununla ilgili kampanyalar düzenliyoruz.
1: Evet.
0: Onunla ilgili çalışmalarımız var. Tabii ki bizim esnafımız, şunu söylüyorum. Yani böyle ekonomik sıkıntılar da olsa bizim küçük esnafımız her zaman aza kanaat edip yani bugün o gün evine bir yemek, ekmek parası götürüyorsa ona şükreden bir esnafımızdır. Devletimizin bazı sıkıntılarını hiçbir zaman göz ardı etmede ama devletin üstüne de yük olmamak için elinde geleni yapıp devletin yanında olmaya çalışan bir esnafımız var.
1: Evet, çok güzel ifade ettiniz. Yani tüm olumsuzluklara rağmen aslında esnafların gayretli bir şekilde toplumun önemli bir dinamiğini oluşturduğunu belirtiyorsunuz. Peki, söyleşimizin sonunda son olarak Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak esnaflara neler söylemek istersiniz?
0: Biz birlik olarak önce başkan, ben başkan ve ekibimle esnaf kardeşlerine şunu söylemek isterim. Biz her zaman yanlarındayız. Kapımız da gönlümüz de her zaman açıktır. Birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Tabii ki bu da bunun göstergesidir. Biz bunları yapmasaydık bugün seçimde genel kurulda açık ara farkla seçimi de almazdık. Yani demek ki esnafımız hizmeti yakınlığı, yani ilgiyi, alakayı bildiği için bunun da gerekçesini 3 Mayıs'ta gösterdi. Ben esnafıma burada, yöneticilerime teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz. Cem Bey,

0: Bildiğimiz her zaman sahada ressamımız yanında olacak. Sorunları birlikte aşacağız. Fırsatları birlikte büyüteceğiz. Yeter ki birlik olmanın ve birlikte hareket etmenin esnaf ve sanatçılarına şudur bilsin. Biz bu makama olduğumuz sürece onların elinde olacağız. Ne zaman ihtiyaç duyarlarsa her zaman ulaşabilirler. Cem Bey, benim telefonum 7/24 açıktır. Bir esnafım beni aradığı zaman ben buna ulaşamıyorum diyen bir esnafı göremezsiniz. Dönemiyorsam, o anda müsait değilsem, ertesi gün de olsa o esnafıma döner, sorunları çözmeye çalışırım.
1: Evet. Son olarak eklemek istediğiniz bir nokta var mı Sayın Güler?
0: Şöyle söyleyeyim. Ben bugün tüm esnaf sanatkarımız, öncelikle Adana'daki esnafımız, bizim esnafımız, diğer ülkemiz için esnaflarımıza hayırlı, bol kazançlar temenni ediyorum. Allah zorlar zor dönemlerine kolaylaştırsın diyorum. İyi ki esnafımız var. Küçük esnaf her zaman bu ülkenin bel direğidir. Her zaman da devam etmeye devam edeceğiz. Bunu bu şekilde devam edeceğiz. Devletimizin yanındayız. Eksiklerimiz oluyor, ufak tefek şeyler oluyor. Bizim de hatalarımız oluyor ama ben buna inanıyorum ki esnaflarımız bunu da görmezden geliyorlar, ufak tefek sorunlar. Önemli olan bu konuda samimi olmaktır. Biz de samimi olarak hizmet veriyoruz. Ben tekrar Adana esnafına teşekkür ediyorum. Beni böyle tekrar başkanına seçtikleri için her zaman da bir başkan olarak emirlerinde olduğumu burada sizin nezdinizde de ifade etmek istiyorum.
1: Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Güler, çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha yeni yönetim kurulu başkanlığı görevinizi tebrik ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin durumunu, yapılması planlanan çalışmaları konuştuk. Önemli projeler söz konusu. Yolunuz açık olsun diyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyorum Cem Bey. Ben de TRT Çukurova tüm çalışanlara buradan teşekkür ediyorum. Adana'mız için çalışıyorsunuz. Güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Birlikte her şeyi başaracağımıza inanıyorum Cem Bey. Teşekkür ediyorum.

Bir roman, bir hikaye. Abdülhak Şinasi Hisar'ın Çamlıca'daki Eniştemiz adlı romanı, Beyti Engin'in seslendirmesiyle her gün saat 22.45'te TRT Radyo 1'de.

0: Bölge basınından özetler.
1: Sevgili dinleyiciler, Bölge Gündemi programımızda şimdi de sıra geldi. Bölge basınından seçtiğimiz haberleri siz değerli dinleyicilerimizle paylaşmaya. İlk durağımız Adana'da yayınlanan Bölge Gazetesi. Bölge Gazetesi bugün Adana Valisi Mustafa Yavuz'dan müjde, kalkınma işbirliğini hayata geçiriyoruz manşetiyle çıkmış. Sivil toplumun gücüne inandıklarını dile getiren Vali Mustafa Yavuz, bizler sivil toplum kuruluşlarının bu şehirde ve bu ülke için yaptıklarını biliyoruz, yapacaklarını da görüyoruz. Sadece rakamlara baktığımızda bu şehirde 1774 dernek var, son bir hafta 10 gün içinde değişiklik olmuş olabilir. Bunun yanına vakıfları, kooperatifleri, birlikleri ve sendikaları eklediğinizde bu sayı 2000'in çok üzerine çıkıyor. Dolayısıyla şehrimizde kamu, sivil toplum kuruluşu işbirliği anlamında bir sinerji oluşturarak yeni projeler yürütmemiz gerekiyor demiş Vali Mustafa Yavuz. Bir diğer haberde de Adana Valisi Mustafa Yavuz'un eşi Süreyya Yavuz'un şehit ailelerini ziyaret ettiğine dair bir haber var Bölge Gazetesi'nde. Bir başka haberde de Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi'nin Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'ı ziyaret ettiği dile getirilmiş. Mersin'de yayınlanan Hakimiyet Gazetesi ile yolumuza devam edelim. Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin seçimine değinilmiş. Seçim

hücresinde mevcut başkan Veysel Sarı'nın güven tazelediği ifade ediliyor. Trafik kazalarıyla ilgili bir istatistik yayınlanmış. Mersin'de de bir takım veriler ortaya konulmuş sevgili dinleyiciler. 288.321 kaza ölümlü ya da yaralanmalı olarak kayıtlara geçmiş ülke genelinde. Mersin'de tablonun endişe verici olduğu belirtiliyor. Kent genelinde 2025 yılı boyunca toplam 30.387 trafik kazasının meydana geldiği ifade edilmiş. Gaziantep'te yayınlanan Oluşum gazetesiyle yolumuza devam edelim. Trafikte kuralsızlık can yakıyor manşetiyle çıkmış bugün Oluşum gazetesi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Gaziantep'te 2025 yılında 28.000'in üzerinde trafik kazası meydana gelirken 157 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10.000 kişi yaralandı. Kent ölümlü kazalarda Türkiye genelinde 10. sırada yer alıyor sevgili dinleyiciler. Yine dünden bugüne köşemizde yer vermiştik. Valiliğin hasar gören vatandaşlara dair, afetzedelere dair bir mesajı var. Gaziantep Valiliği kentte etkili olan süper hücre fırtınası sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığını ve afetten etkilenen vatandaşların zararlarının tespiti için kaymakamlıklara yazılı başvuru yapmaları gerektiğini açıkladı. Valilik son başvuru tarihinin 17 Mayıs olduğunu da duyurdu. Bir başka haberde de sevgili dinleyiciler, kadınların istihdam yolculuğuna Kadem Gaziantep'ten destek başlığı atılmış. Kadın ve Demokrasi Vakfı Kadem Gaziantep temsilciliği ile İşkur işbirliğinde düzenlenen eğitim programında iş arayan kadınlara CV hazırlama ve mülakat teknikleri eğitimi verilmiş. Buna dair detaylar da Oluşum gazetesi okurlarına sunulmuş. Kahramanmaraş'ta yayınlanan Manşet gazetesi tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış töreninin yapılmış oluşunu manşete taşımış. Kahramanmaraş'ın en önemli simgelerinden biri olan tarihi Ulu Cami'nin resmi açılış töreni tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından Vakıflar Haftası kutlama programı kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantı yoluyla katılımıyla gerçekleştirilmiş. Buna dair detaylar okurlarla buluşturuluyor sevgili dinleyiciler. Ayla Öğretmen yılın annesi seçildi. Türk Anneler Derneği'nin Kahramanmaraş Şubesi yaşanan okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'yı Anneler Günü kapsamında yılın annesi seçti. Biz de Ayla Kara öğretmenimize bir kez daha Allah'tan rahmet ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Hatay'da yayınlanan Asi gazetesiyle yolumuza devam edelim. Hatay milletvekili Hüseyin Yayman'ın açıklamaları manşete geçmiş Asi gazetesinde. Yayman'dan yıl sonuna kadar bambaşka bir Hatay mesajı manşetiyle çıkmış bugün Asi gazetesi. Hüseyin Yayman Ankara'daki yoğun temaslarını Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için sürdürüyor. Bakanlarla peş peşe görüşmeler gerçekleştiren Yayman, yıl sonuna kadar Hatay'ın çok farklı bir görünüme kavuşacağını söyledi. Deprem sonrası yürütülen inşa ve ihya çalışmalarına dikkat çeken Yayman, Hatay'ın ekonomik kalkınması, ticari hayatın güçlendirilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini ifade etti. Çeşitli haberler, gelişmeler yine Asi gazetesinde yer alıyor. Gastro Bahar Festivali'nin başladığı Asi gazetesinde de yer bulmuş. Biz de dünden bugüne köşemizde yer vermiştik sevgili dinleyiciler. Defne Devlet Hastanesi'nin hijyen konusunda bir farkındalık hamlesi gerçekleştirdiği, el hijyeni konusunda toplum bilincini artırmak amacıyla çeşitli etkinliklere yer verdiği belirtiliyor Asi gazetesinde. Osmaniye'de yayınlanan Akdeniz gazetesiyle yolumuza devam edelim. Vali Serden geçti, miniklerle çiçek hasadı yaptı manşetiyle çıkmış bugün Akdeniz gazetesi. Osmaniye Valiliği himayesinde Yağlı Tohumlar Araştırma Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen Minik Eller Tarımda Etkinliği renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların tarımsal üretimi yerinde görmesi ve doğa bilinci kazanması amacıyla düzenlenen programda Vali Mehmet Fatih Serden geçti. Çocukları yalnız bırakmadı. Onlarla birlikte çiçek hasadı yapmış Vali Serden geçti. Çeşitli haberler, gelişmeler yine Akdeniz gazetesinde ilk sayfadan okurlara duyurulmuş. Yem denetimlerinin eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtiliyor Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından.
Bir başka haberde de Osmaniye'de hokey heyecanının başladığı dile getirilmiş. Erkekler Süper Lig Playout ve erkekler açık alan birincilik müsabakaları Osmaniye'de büyük bir heyecanla başladı. Osmaniye hokey sahası

Aslında bugün start alan organizasyon 9 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek denilmiş. Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesine de bakalım. Ahmet Karakılınç'ın misafiri Vali Ömer Kalaylı manşetiyle çıkmış bugün Vizyon Havadis gazetesi. Kilis Valisi Ömer Kalaylı, kentte eğitim yatırımları ve öğrenci odaklı çalışmalar kapsamında Ahmet Karakılınç Lisesi'ni ziyaret ederek anlamlı bir buluşmaya imza attı. Ziyarette hayırsever iş insanı Ahmet Karakılınç da hazır bulundu. Bir başka haber yine Kilis'te yayınlanan Vizyon Havadis gazetesinden Ebeler Günü'nde anlamlı ziyaret başlığını taşıyor. 5 Mayıs Ebeler Günü dolayısıyla Kilis İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Kadir Söylemez, Kilis Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Devlet Hastanesi bünyesinde görev yapan ebeleri ziyaret etmiş. Buna dair detaylar da okurlarla buluşturulmuş. Tabii Diyanet Vakfı'na kurban bağışları da devam ediyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor sevgili dinleyiciler. Bu kapsamda da Kilis İl Müftüsü Alaaddin Bozkurt kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yapmış. Bu da Vizyon Havadis gazetesinde sürmanşetten okurlara duyurulmuş. Sevgili dinleyiciler, şimdi de internet medyasından derlenen haberlere kısaca göz atalım. Mersin'in Bozyazı ilçesinde elin bir olay yaşanmıştı. İki çocuk hayatını kaybetmişti. Anne babanın hastaneden taburcu olduğu bilgisi var. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesinde devam eden çalışmaları inceledi. 200 kilometre hıza uygun inşa edilen Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren projesi ile yaklaşık 6,5 saat olan seyahat süresinin 2 saat 15 dakikaya düşeceği ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Çeşitli haberler, gelişmeler internet medyasında da yoğun şekilde yer alıyor. Kahramanmaraş'tan yine öğrenciler ve öğretmenler öncülüğünde bir sosyal farkındalık projesi düzenlenmiş. Çocukların Kaleminden Değerlerimiz adlı bir proje. Hikayeler ve özgün çizimlerle dikkat çekiyor. Buna dair bilgiler de internet medyasında yer alıyor. Sevgili dinleyiciler, bu haberlerle bölge basınından özetler köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza Ajans Çukurova ile devam edeceğiz.

0: Ajans Çukurova.
1: Yağmurun nehirlerden Akdeniz'e taşıdığı kirlilik ekosistem için yeni riskler oluşturuyor. Sevgili dinleyiciler, bu açıklama Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Dr. Mustafa Mantıkçı'dan geldi. Mantıkçı, Akdeniz'in bazı bölgelerinde ekosistem direncinin zayıfladığını, Marmara'da 2021 ve 2024'te görülen müsilaj benzeri bir sürecin Mersin Körfezi için risk oluşturduğunu belirtti. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Barış Salihoğlu ve Doktor Öğretim Üyesi Mustafa Mantıkçı, enstitünün Akdeniz'de Hatay'ın Samandağ ilçesi ile Muğla'nın Dalaman ilçesi arasında yaptığı bilimsel araştırmanın bulgularını Anadolu Ajansı'na anlattı.
2: Ortalama 1,5 derece sıcaklık artışları görülürken Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi gibi bölgelerde bu 2-2,5 dereceye çıkabiliyor. Dolayısıyla bu kadar çok baskının yoğun görüldüğü bu alanları tabii takip etmek, doğru anlamak, çözüm önerileri geliştirmek çok çok önemli. Boğum azaldıkça bu Akdeniz'deki derin su oluşumlarında farklılık oluyor. Nasıl bu okyanuslarda büyük bir döngüden bahsediyoruz, onu çökebileceğinden bahsediyoruz. Benzeri Akdeniz'de de var ve o da değişiyor. Onun da değiştiğini şu anda gözlemliyoruz ama herhalde önümüzdeki yıllarda daha ciddi değişiklikler göreceğiz.
3: Aslında karada gübre dediğimiz şeylerin denize çok fazla gelmiş olması, yaklaşık 2 kat, yer yer 3-5 kat fazla besin tuzu geldi. Bu besin tuzları tabii denizde üretime yol açıyor. Bir yandan iyi olabiliyor fakat fazlaysa, bir eşiği aştıysa ötrofikasyon dediğimiz alglerin fazla çoğalmasına yol açıyor. Nehirlerden gelen çok fazla besin tuzundan bahsetmiştim. Bunlar üretime geçecek bir şekilde ve bunlar ayrıca bakteriler tarafından da tüketilecek. Yazın beklentimiz tabii daha aslında dip tabakada belki oksijenlerin biraz daha azalması. Fitoplankton dediğimiz canlıların yani alglerin sayılarında artış bekliyoruz. Özellikle Mersin Körfezi ve İskenderun Körfezi, Fethiye Körfezi, iç körfezde yaz ayları oksijen değerlerinde bir düşüş görüyoruz. Önümüzde

0: Önümüzdeki dönemde çok büyük bir olasılıkla bu taşınan besin tuzlarıyla, nehirlerden gelen aşırı besin tuzlarıyla bir düşme, bir kritik eşik dediğimiz yerlere gelme olabilir. Şu an bu direnç kırılmak üzere. Özellikle Mersin Körfezi bu tehditle baş başa şu an. Biliyorsunuz Marmara Denizi'nde 2021 yılında çok ciddi bir müsilaj yaşadık. Akabinde yine 2024 yılında yine oldu. Önümüzde yeni bir tehlike var. Mersin Körfezi. Bunu ön plana çıkarabiliriz. Kıyı kentlerimiz. Arıtma sistemlerinin devreye girmesi gerekiyor. İleri arıtıma geçilmesi gerekiyor. Tarımda artık iyi tarım uygulamaları, doğru gübreleme, kıyı yapılaşması en büyük tehditlerden bir tanesi. Onun dışında gemilerden gelen kirlilikler, atıklar. Tüm bunların önüne geçmeliyiz ki kıyı ekosistemlerimiz dirençli olabilsin.
1: Sevgili dinleyiciler, Ajans Çukurova köşemizde Mersin'den bir başka haber var. Ziyarete açılacak Silifke Kalesi gece müzeciliği uygulaması kapsamında ışıklandırılacak. Roma döneminden 20. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşim yeri olan ve adını aldığı Silifke ilçesinde 185 metre yüksekliğindeki tepede yer alan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde 2011'de başlatılan kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Arkeolojik çalışmalar için 2015'te ziyarete kapatılan kale, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden açılacak. Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, kalenin Haziran ayında ışıklandırılarak ziyarete açılacağını belirtiyor.
2: Teknik bir ziyaret yapmak için Silifke Kalesi'ne geldik. Sayın Valimiz Atilla Toros'un talimatları ve destekleri üzerine Silifke Kalesi'ne biliyorsunuz bir sponsorluk anlaşması yapıldı. Silifke Kalesi'nin hem ışıklandırılması hem de tehditle korunması projesi vardı. Onlar da bitmek üzere inşallah. Haziran ayının içerisinde de Allah nasip ederse Sayın Valimizin burayı hizmete açma gibi bir düşüncesi var. İnşallah projeler herhangi bir aksak olmasa, mücbir bir sebep olmasa burayı açıp Silifke turizmine, bölge turizmine kazandırmayı düşünüyoruz. Turizmde olmazsa olmaz birinci önceliğin asayiş, ikinci önceliğin de güvenlik olduğunu biliyor. Biz de hem güvenliği sağlamak hem de sıcak bir memleket olan Silifke'mizde gece müzeciliği yapmak adına Silifke kalemizi inşallah ışıl ışıl yapıp Silifke halkına ve Silifke turizmine kazandıracağız. Silifke kalemizin koruyucu çitlerinin ve ışıklandırılması yapıldıktan sonra biliyorsunuz şehrimiz ve bölgemiz sıcak bir şehir. Yazın 42 dereceye varan sıcaklıklar oluyor. Turizm sezonu da bizim o sıcak aylara geliyor. Fakat biz gündüz deniz kum güneş turizmini yapıp akşam da deniz kum güneş turizminden faydalanan insanları gece müzeciliği adı altında Silifke Kalesi'nde serinletmek istiyoruz. Bütün çabamız da bunun üzerine. Onun için Sayın Valimizin talimatıyla Mersin'den ve Silifke'den gelen misafirlerimizi Silifke Kalesi'nde hem serinletmek hem de gece müzeciliğine kazandırmak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, bu haberle Ajans Çukurova köşemizi noktalıyoruz. Yolumuza kültür sanat rehberi ile devam edeceğiz.
3: Kültür sanat rehberi.
1: Sevgili dinleyiciler, programımızda son olarak bölgemizdeki kültürel ve sanatsal etkinliklerden birkaçını duyurmak istiyoruz size. Sinemalarda bu haftanın yerli yapımlarında Necip Fazıl Kısaküre'nin aynı adlı eserinden uyarlanan Bir Adam Yaratmak isimli film var. Bir diğer yerli film de TRT ortak yapımı Geçmişin Kokusu isimli film. Yabancı yapımlarda Michael isimli biyografi filmi pop yıldızı Michael Jackson'ın hayatına odaklanıyor. Bir diğer yabancı film ise Super Mario Galaxy adlı animasyon filmi. Çeşitli konserler, tiyatro gösterimleri de bölgemizde aralıksız devam ediyor. Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun Vefakar Tınılar konserinde Mayıs ayı içerisinde aramızdan ayrılmış olan Türk müziğinin usta bestekarları ve güftekarları anılacak. Müzikseverler bu konseri yarın saat 20'de Koro Hizmet Binası'nda dinleyebilir. Kıraç'la Felek'ten Bir Gece adlı konserse yarın saat 21'de Jolly Joker Mersin'de. 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21'de ise Jolly Joker Gaziantep'te dinlenebilir. Matt Haig'in aynı adlı eserinden tiyatroya uyarlanan Gece Yarısı Kütüphanesi adlı tiyatro oyunu da yarın saat 16'da Gaziantep Profesör Doktor Alaaddin Yavaşça Eğitim ve Sanat Merkezi'nde perdelerini açıyor. Son olarak Taç Mahal Muhafızları isimli tiyatro oyunu yarın saat 20'de, 9 Mayıs Cumartesi günü ise 15 ve 22 saatlerinde Gaziantep Devlet Tiyatroları Şehit Kamil sahnesinde izlenebilir. Sevgili dinleyiciler, bölgemize dair haberler ve gelişmelerle

0: bir saati geride bıraktık ve bir bölge gündemi programının daha sonuna geldik. Program ekibimiz Yasemin Yılmaz, Zafer Arzum ve ben Cem Kurtçu, hayatınıza yeni hatıralar ekleyecek güzel bir Perşembe günü geçirmenizi diliyor. Bugünlük ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Birazdan TRT Çukurova Radyosu yapımı Hayatın İçinden programında arkadaşlarımız sizinle olacak. Hoşçakalın.
1: TRT Çukurova Radyosu bölge gündemini sundu.
2: TRT Çukurova Radyosu.

0: hayatın içinden.
1: Mutlu günler sevgili dinleyenler. Hayatın içinde ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veys Turgut olacak ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Bizden önce yine bir Çukurova Radyosu yapımı olan Bölge Gündemi programıyla arkadaşlarımız sizlerleydi. Biz de yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.

Sevgili dinleyenler, bugün birbirinden değerli konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. İlk olarak kadınların, çocukların ve aile bireylerinin güven içinde yaşadığı bir toplum, geleceğe atılmış en sağlam imzadır. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmek yalnızca bir görev değil, aynı zamanda insani bir sorumluluktur değerli dinleyenler. Bu uğurda şiddete uğrayan ya da tehlike altında olan vatandaşlarımız için devletin sunduğu koruma imkanlarını konuşacağız. Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Sayın Şenay Atar Keskin sizlerle olacak. Ardından değerli dinleyenler, Kıbrıs'tan Anadolu'ya uzanan bir hikaye var. Kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmek ve dijitalleşen dünyada girişimcilik ekosistemine yön verme adına atılan adımları konuşacağız. Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı, Habitat Derneği Danışma Kurulu Üyesi ve Türkonfet İş Dünyası'nda Kadın Komisyonu Başkan Yardımcısı Doktor İçim Çağner Kavuklu sizlerle olacak değerli dinleyenler. Ve bugünün bir diğer konuğu da değerli dinleyenler, sanat yönetmeni Sayın Ece Öngeç olacak ve kendisiyle 13 Mayıs akşamı gerçekleşecek olan etkinliği konuşacağız. Ve son olarak değerli dinleyenler, Türkiye'nin dört bir yanını sanat, tarih ve kültürle birleştiren dünyanın en kapsamlı kültür rotası, bu yıl rotasını Akdeniz'in incisi Mersin'e de ekledi. 9-17 Mayıs tarihlerinde Mersin sokakları, meydanları dev bir sahneye dönüşecek Kültür Yolu Festivali ve bu organizasyonun detaylarını Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levent Aydın'la konuşacağız.

0: geldi. Bizim çocuklar Dünya Kupası'nda. Futbolun kalbi yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'yla Amerika, Kanada ve Meksika'da atacak. Nefes kesen 104 maç, A milli takımımızın dev mücadelesi. 39 gün sürecek büyük heyecan 11 Haziran'dan itibaren TRT ekranlarında, Tabii platformunda ve TRT Radyo 1'de.
1: TRT Çukurova Radyosu.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Şenay Atari Keskin. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Fatih Bey.
1: Nasılsınız, iyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyi, teşekkür ediyoruz biz de. Efendim, bugün maalesef kanayan bir yarayı konuşacağız. Şiddet üzerine konuşacağız sizlerle. Tabii şiddete uğrayan ya da bu tehlike altında olan vatandaşlar için devletin sunduğu koruma imkanlarını, haklarımızı, yürütülen çalışmalara değineceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım efendim. Sizler özellikle Osmaniye özelinde ne gibi çalışmalar yürütüyorsunuz?
2: Şimdi bilindiği üzere Fatih Bey, aslında ülke genelinde yapılan, yani kadınların şiddetle mücadele yapılan birçok çalışmamız var. Ama bunun en önemli ayaklarından biri Osmaniye'de de yeni dönemde, bu dönemde yürürlüğe giren bir il eylem planımız var. Kadınların şiddetle mücadelede. İl eylem planımız 2026-2030 yılları arasını kapsıyor ve kadınların şiddetle mücadelede toplum olarak, kurumlar olarak neler yapabiliriz? Bunu tek tek faaliyetler olarak açıklıyoruz. Sahada uygulamaya çalışıyoruz kurumlarla beraber. Bununla birlikte şiddet önleme izleme merkezlerimiz var, kadın konuk evlerimiz var ve şiddet mağduru ya da şiddete uğrama tehlikesi bulunan kişilerin başvurabileceği kurumlarımız var. Dolayısıyla burada gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, koruyucu yöneticilerin tedbirlerin takibin yapılması amacıyla birçok çalışma yapılıyor. Dediğim gibi bunların en büyük ayaklarından biri şiddet önleme izleme merkezimiz ve kadın konuk evlerimiz. Sadece şiddete uğramış olması gerekmiyor. Şiddete uğrama riski bulunan kişiler için de başvurulabilecek yerler. En önemlisi bu aslında. Toplum tarafından da bunun bilinmesi bizim için çok çok önemli. Çünkü yanlış bir algı var. Sadece acaba şiddete uğradığım zaman mı başvurabilirim, böyle bir tehlikem olduğu zaman nereye gidebilirim gibi sorularla karşılaşıyoruz. Bu hepsi için geçerli. Tüm kadınlarımız, yaşlarımız, engellerimiz ve çocuklarımız için geçerli. Biz Osmaniye'de bunu yapmaya çalışıyoruz. En uzak yerlerden şehir merkezlerine kadar ulaşabileceğimiz her yerde meslek elemanlarımıza incelemelere çıkarak, riskli olan yerleri tarayarak bunların incelemesini yapıyoruz ve önleyici tedbirler alıyoruz bunlar için.
1: Evet. Efendim, aslına bakarsanız çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Hem tabii kamu kurumlarının pek çoğu bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Özelinde de müdürlükler, il müdürlükleri ciddi çalışmalar yapıyor. Şimdi biz dilerseniz Osmaniye özelinde şöyle devam edelim, daha açıklayıcı olması için. Kişi diyelim ki Osmaniye'de birey ya da bireyler şiddete maruz kaldı. Sizlere nasıl ulaşacaklar? Hangi birimlere ulaşacaklar ve ulaştıktan sonrası nasıl ilerliyor?
2: Tamam. Şimdi şöyle Fatih Bey, şehir merkezinde şiddet önleme izleme merkezi müdürlüğümüz var. 7/24 esasıyla çalışan bir merkezimiz. Meslek elemanlarımız var, psikologumuz, sosyal hizmet uzmanımız, sosyologlarımız görev yapmakta. Şiddete uğradığınızı veya uğrama ihtimali olduğunuzu söyleyen herhangi bir vatandaşımız, bireyimiz şu şekilde yapacak. Gündüz, yani 8-5 mesai saatleri arasında şiddet önleme merkezlerimize başvurabilir. Burada şiddete uğradığını, durumunu aktarabilir. Gerekli çalışmalar meslek elemanlarımız tarafından orada yürütülecek. Mesai saati sonrasında ise nöbetçi personelimiz, yine meslek elemanı olan bir nöbetçi personelimiz orada aynı şekilde beklemekte ve yine aynı hizmetleri yürütmekte. Bununla birlikte eğer çok ciddi, acil bir vaka varsa, merkezimize ulaşamayacak durumdaysa ilçede,

0: ve köyde vesaire herhangi bir yerdeyse orada da sosyal hizmet merkezlerimizde kadın irtibat noktalarımız var. Oraya da aynı şekilde başvurabilir, durumunu aktarabilir. Yine şiddet önleme izleme merkezi müdürlüklerimizde yapılan tüm işlemler orada da geçerli. Ama ben şunu söylemek isterim. Ciddi anlamda bir şiddet vakası var ise en yakın kolluk birimine başvurmakta fayda var. Sonrasında ise zaten bize bunlar aile içi şiddet kayıt formlarıyla kolluk biriminden ulaşıyor. Biz bu kişilere ulaşıp aile şiddet kayıt formlarından kadın konuk evi talebi varsa kadın konuk evine yerleştiriyoruz. Bununla birlikte hayır ben işte benim barınma gibi bir talebim yok. Bunun dışında bir destek talebim var, ekonomik destek talebim var veya psikososyal destek talebim var veya hukuki destek talebim var şeklinde bir istekte bulunuyorsa şiddet önleme izleme merkezi müdürlüklerimizde meslek elemanları aracılığıyla biz bu hizmetleri sunuyoruz. Yani bizim müdürlüğümüze, şiddet önleme izleme merkezi müdürlüğümüze 7/24 esasına isteyen başvurabilir. İstediği zaman gelebilir. Biz bu anlamda ihtiyacı olan her desteği sunuyoruz. Eğitim ve mesleki destekten, müdahale yönlendirmeye, diğer kurumlarla koordinasyon yapmaya, sağlık destek hizmetine gibi bir sürü desteğimiz var. Ama dediğim gibi vakanın aciliyeti ve ciddiyeti bizim için çok önemli. Zaten bizim merkezimize de gelse ilk önce ciddi bir olay varsa hemen kolluk birimlerini ve Cumhuriyet Savcılığını bilgilendiriyoruz. Bunun dışında sadece bir risk varsa şikayetçi olmak istemiyorsa kişi biz kendi şiddet önleme izleme merkezi müdürlüklerimize meslek elemanları aracılığımızla istediği hizmetlere ulaşmasını sağlıyoruz. Ben
1: Evet.
0: kadın konuk evinden de bahsetmek
1: Lütfen
0: istiyorum dedim.
1: çok mutlu oluruz efendim.
0: Barınma ihtiyacı olan, yani burada özellikle yanlış bir algı var. Ben bunu düzeltmek istiyorum sizin de aracınızla. Şiddete uğramış olması gerektiğini düşünüyor insanlar kadın konuk evine gelmek için. Ama şöyle ki, şiddete uğrama ihtimali bulunan veya barınma ihtiyacı olan kadınlarımız için bir merkezimiz var. Kadın konuk evimiz var. Yerleri gizli ve sadece kendi meslek elemanlarımız tarafından bilinen bir yer. Kadın konuk evlerimizde çocuklarımızla beraber 12 yaşına kadar erkek çocuğu ve yaşı fark etmeksizin kız çocuklarımızla beraber kadınlarımız misafirimiz olabilir. Burada 6 ay süreyle barınma hizmeti sunuyoruz. Psikolojik destek veriyor meslek elemanlarınız. Bununla birlikte ekonomik durumu sosyal inceleme raporuyla iyi olmadığı tespit edilen kişilere harçlık desteği veriyoruz. Hukuki destek sağlanıyor, boşanma aşamasındadır veya çocuklarıyla ilgili bir durum vardır. Veya şiddete uğradığı için bir suç duyurusunda bulunmuşuzdur. Bununla ilgili hukuki destek veriyoruz il müdürlüğü avukatlarımız aracılığıyla. Aynı zamanda çocuklarının ücretsiz olarak kreşe devam etmesi, okula devam etmesini sağlıyoruz. Bununla birlikte işte MEB işbirliğiyle, meslek edindirme kursları, işkur işbirliğiyle, iş kulübü eğitimleri gerçekleştiriliyor. Ve burada kadının güçlenmesi, tek başına kadın konuk evinden sonra çıktıktan sonra hayata devam edebilmesi, kendi ayakları üzerinde durabilmesi için gerekli olan aslında tüm işlemleri yapıyoruz. Kadınlarımız hani bu merkezlerden hizmet almaktan çekinmesin. Mutlaka devlet kurumlarına başvursun. Aslında biraz istatistiklere bakıldığında şöyle bir şey bulunmuş. Şiddet mağduru çoğu kadının kamu kurumlarına başvurmadığı ve başvurmaktan çekindiği tespit edilmiş. Bu anlamda gerçekten hani korkmamaları ve ilgili kurumlara başvurmalarını istiyoruz biz. Yani devlet kurumları olarak özellikle de Osmaniye ili özelinde onlar için her çalışmayı, yararlarına olan her çalışmayı yaptığımızı bilinmesini isteriz açıkçası.
1: Evet. Efendim zaten aslına bakarsanız tabii ki kamu kurumlarına başvurmak lazım. Aynı zamanda dijital de bir çağdayız. İşte pek çok uygulama da var. KADES var. Aklıma geleni söylüyorum. Alo
0: Alo 83 var.
1: 183 var. Bu gibi uygulamalardan da bahsedelim istersen. Çünkü bir telefon uzakta yardım,
0: Şimdi
1: destek.
0: böyle bizim bu kadın şiddet mücadele alanında ve diğer alanlarda kullandığımız çok önemli iki hattımız var. Biri Alo 83 Sosyal Destek Hattı Bakanlığımızın hattı. Diğeri de son zamanlarda en çok bilinen, en çok kullanılan hatlardan biri KADES. Kadın destek uygulaması. Ben ilk önce Alo 83'ten bahsedeyim Fatih Bey.
1: Lütfen.
0: Şimdi bizim Alo 83 sosyal destek hattı çocuk, yaşlı, engelli her bireyin işte başvurabileceği, ihtiyaç alanında başvurabileceği 7/24 ücretsiz hizmet veren bir sosyal

0: tatlı. Burada özellikle şiddet mağdurları için önceliklendirme süreci başlatıldı. Sıfır tuşuna basarak herhangi bir sıra beklemeden ilgili destek personeline ulaşabiliyorsunuz. İsminizi gizleyerek işte atıyorum şöyle bir kaygı var toplumda. Ya ben bunu ihbar edeceğim ama benim ismim bilinirse çok sıkıntı yaşarım şeklinde bir kaygı olduğu için Ali 183'e isimsiz başvuruda bulunabiliyor. Yani ben bunu ihbar etmek istiyorum. Vicdanen kendimi kötü hissettim ve bu olaya tanık oldum. Ancak bu kadının, işte bu çocuğun, bu yaşlının, bu engellinin yardıma ihtiyacı var. Bu şekilde Ali 183'ün sosyal destek hattına çok kısa bir süreçte ihbar da bulunabiliyor. İhbar düşer düşmez bakanlığımız personeli ve bizim kendi il müdürlüğü personelimiz adrese giderek, kolluk birimlerine bildirerek, savcılığa bildirerek hemen süreci başlatıyor ve aynı gün içerisinde vakaya ulaşıyor. Bununla birlikte KADES var. Şimdi KADES biliyorsunuz yalnızca kadınların kullanımına açık bir kadın destek sistemi. Hani uygulama olacağını Apple Store işte veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak indiriliyor. Yardım iste butonu vasıtasıyla da 7/24 kolluk birimlerine ulaşım sağlıyor. Aslında çok basit bir uygulama. Ben her eğitimde, her programda bunu söylüyorum. Her kadınımızın bunu indirmesini istiyoruz. Çok çok önemli bir hususu özellikle belirtmek isterim. Konum servisi açık olmayan hiçbir KADES uygulaması işe yaramaz. Mutlaka konum servisinin açık olması gerekiyor. Çünkü burada ne? İhtiyaç tespiti nasıl gerçekleştiriliyor? Siz yardım iste butonuna bastığınız zaman ilgili kolluk birimine ihbar düşüyor. İlgili kolluk birimi size ulaşım sağlamaya çalışıyor. Konum servisiniz açık olmadığı sürece size ulaşım sağlayamıyorlar. Dolayısıyla bu çok önemli. Biliyorsunuz şiddet artık sadece evde değil. Sokakta, okulda, iş yerinde ve farklı birçok yerde. Dolayısıyla her kadınımızın telefonunda KADES uygulamasının olmasını istiyoruz. Çok önemli iki uygulama. Artık dijital dünyadayız. Biz işte telefonu çevirip işte polisi şunu bunu arayana kadar bence bu iki uygulamayı kullanmamız çok kıymetli. Önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda da buradan bu şekilde bilgi vermek isterim Fatih
1: Bey. Kesinlikle çok önemli. Hatırlatma da çok kıymetliydi. Konum hatırlatması.
0: Kesinlikle.
1: Bilinmiyor bazen bazı şeyler farkında olunmuyor, dikkat edilmiyor daha doğrusu
0: yani şöyle,
1: ama çok kıymetli.
0: Evet, biz eğitimlerde şunu fark ettik. KADES uygulamasını indiren kadınlarımızın bunun görülmesi halinde ya bunun eşi acaba buna şiddet mi uyguluyor da bu uygulamayı indiriyor gibi bir böyle şey
1: evet.
0: Var. Ya acaba benim hakkımda öyle mi düşünüyor? Hayır. Yani bu mesela ben bu uygulamayı gördükten sonra direkt telefonuma indirdim. Çok önemli. Dediğim gibi şiddet artık sadece evde değil. Maalesef az çok böyle şeyde gündemi de takip edebiliyorsak mutlaka herkes biliyordur zaten. Kadın destek uygulaması gibi, KADES uygulaması gibi böyle dijital uygulamaların telefonumuzda yer alması çok çok çok önemli. Çünkü en kısa zamanda kolluk birimlerinin bize ulaşması çok kıymetli bir şey.
1: Kesinlikle öyle. Efendim artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Son ekleyeceğiniz cümleleri de alalım ardından veda edelim.
0: Ben şunu söylemek istiyorum Fatih Bey. Yani biz bakanlık olarak da Osmaniye Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak da şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle çalışıyoruz. Yani bu da şiddetle mücadele kapsamında ortaya çıkan sorunlarla köklü ve gerçekçi bir çözüm için açıkçası toplumun tüm kesiminin katılımı gerekli. Ve açıkçası bu da yasalara göre zorunlu. Ben her birimizin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü ailede güçlü toplum demek. Bunu söylemek isterim. Yani hani bu anlamda bize başvurmak isteyen her kadınımızın, her bireyimizin, her vatandaşımızın kapımızın açık olduğunu, elimizden gelenin fazlasını yapacağımızı söylemek isterim buradan. Bu ülkede hiç kimse kimsesiz değil. Mutlaka devlet kurumlarına, ilgili kurumlara başvursunlar. Başvurmaktan çekinmesinler.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum Fatih Bey. Çok sağ olun. İyi çalışmalar sizlere de.
1: Sevgili dinleyenler, Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Hizmetlerinden Sorumlu Şube Müdürü Şenay Atar Keskin sizlerleydi.

0: Sevgili dinleyenler, hayatın içinden de bu dakikalarda Kıbrıs'tan Anadolu'ya uzanan bir hikayeye değineceğiz. Kadınların ekonomik hayattaki varlığını güçlendirmek ve dijitalleşen dünyada girişimcilik ekosistemine yön verme adına atılan adımlara da değineceğiz. Projeleri konuşacağız. Sevgili dinleyenler, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Doktor İçim Çağner Kavuklu sizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Fatih Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Hemen karşınızda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden size sevgiler gönderiyorum. Tüm Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği adına.
0: Efendim, sevgiler karşılıklı, şehirler de karşılıklı. Birbirimize yürek dolusu sevgiler gönderiyoruz. İyi ki varsınız. Şimdi sizlerle aslında yapmış olduğunuz bu kıymetli çalışmaları konuşacağız. Tabii sizler Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği olarak önemli çalışmalar içindesiniz. Özellikle kadınların ekonomik hayattaki yerlerini güçlendirme adına, onlara yeni projeler ve gelecek hedefleri sunma adına. Tabii dilerseniz bunların hepsini konuşacağız ama ilk olarak Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği ile başlayalım. Nasıl yola çıktınız, nasıl kuruldunuz, kuruluş amacınız neydi? Öncelikle sizi tanıyalım.
1: Evet Fatih Bey, bizler aslında girişimciliğimizi, girişimcilik ruhumuzu Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'ni kurarak gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. Şöyle ki, çünkü pandemi döneminde kurulduk. Malum pandemi döneminde tüm alanlarda ekonomik faaliyetler durma noktasına gelmişti. İşte biz de kendi ülkemiz için çalışan, istihdam yaratmak için çabalayan ve girişimlerimizle ülkemize değer katmaya çalışan kadınlar olarak boş bir zaman dilimine girmiş olduk. Aslında bir nevi konfor alanımızdan çıktık, yoğunluktan çıktık ve dedik ki bu dönemde acaba yeterli miktarda kadınların sesi, kadınların fikri, bu dönemi atlatabilmek için yeterli miktarda biz katkı sağlayabiliyor muyuz? Ülkemize yön vermede bir girişimde bulunabiliyor muyuz? Ve fark ettik ki bireysel çalışmalarımızın haricinde hep bir olmamız lazım. Sesimizi daha gür duyurabilmemiz için ve daha devlet yönetimlerinde de yönlendirici olabilmemiz için bir dernek kurma kararına vardık. Ve tam da pandemi döneminde 9 ay çalıştıktan sonra 35 girişimci kadınla birlikte bu yola çıktık. Şu anda 175 üyemiz bulunmakta ve Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin aslında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir dönüşüme yolculuk, dönüşüme sebep olduğuna inanmaktayız. Hem sosyoekonomik dönüşüm, hem bir dijital dönüşüm, hem de yeşil dönüşümde var olduğumuzu göstermek ve bunun kadınlar önderliğinde ve kadınların sadece katılımcı olarak değil, yön verici olarak bu dönüşümde görev almasını sağlamak için çalışmalarımızı ve projelerimizi yürütmekteyiz.
0: Efendim, hakikaten iyi ki varsınız diyoruz, iyi ki hayatımızdasınız diyoruz size. Gerçekten kadınlara yönelik çalışmalar çok kıymetli bizler için. Tabii bu anlamda sizler de özellikle kadınlara yönelik ciddi çalışmalar yapıyorsunuz. Şimdi hemen şunu da soralım size. Özellikle Kıbrıs Türk kadınının girişimcilik potansiyelini peki nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle ki bizler gerçekten Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşadığımız coğrafi, siyasal ve ekonomik ambargoları da düşündüğümüz zaman aslında büyük bir girişimcilik potansiyelimiz ve bunun ötesinde de dayanıklılığımız ve çözüm odaklı çalışmamız ve kriz yönetimimizdeki başarımızla aslında öne çıkmaktayız. Şöyle düşünün ki öyle bir ülkede yaşıyorsunuz, aslında bir adres bile yazmaya kalktığınızda adresiz dünyada bilen yok. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazamıyoruz. Biz ne yazıyoruz? Mersinon Turkey olarak yazıyoruz adresimizi. Aslında bir adresimiz bile yok. Düşündüğünüz zaman bir direkt olarak ticaret yapmaya kalksak limanlarımızda kalkan gemilerimizin veya limanlarımızdan kalkan uçaklarımızın kalktığı ülkeyi gösterme gibi bir şansı da yok. Ama buna rağmen bugün Kıbrıs'ta, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hakikaten dünya ile yarışan oteller, dünya ile yarışabilecek üniversiteler ve dünyanın en seçkin markalarını ülkemizde direkt olarak ithal ettiğimizi görebilirsiniz. Bu dünyanın farklı bir bölgesinde çok daha kolay yollarla veya çok daha az emek harcayarak elde edebileceğiniz sonuçları biz hem daha çok maddi yatırımlarla hem de manevi yıpranmalarla diyeceğim gün yüzüne çıkaran bir toplumuz. Ve kendi kazandığımızı da aslında kendi ülkemize yatırım yaparak aslında ülkemizi ne kadar çok sevdiğimizi ve geleceğimizi bu topraklarda aradığımızı da gösteriyoruz. O yüzden kaslarımızın, dayanıklılık kaslarımızın, adaptasyon kabiliyetimizin çok öne çıktığını da size söyleyebilirim. Çünkü bir ada ekonomisini de göz ardı etmememiz lazım. Tüm adalarda

0: bu aslında ekonomiyi yürütebilmek küçük nüfusla çok zordur. Bir de düşünün ki ambargolar altındaki bir adadaki ekonomik faaliyetleri yürütmek ne kadar zordur. İşte bunları başarabilen kadınlar olarak gerçekten biz deriz zaten Cumhuriyetimiz ve varoluş mücadelemizden itibaren ve ekonomisiyle birlikte hep kadınların omzunda yükselmiştir. Bunu da bu haklı gücü de birlik haline getirerek, güç birliği haline getirerek daha da etkin, ülkemiz için etkin olmak için çalışıyoruz.
1: Evet efendim, hakikaten ciddi çalışmalar içerisindesiniz. Biraz da tabii sizin özellikle Türkon, FET ve Habitat Derneği'ne de değinelim istiyoruz.
0: Evet.
1: Geniş ağlara sahip yapılar, önemli görevler üstleniyorsunuz. Kıbrıs Türkiye arasındaki iş dünyasında bir yerde köprü vazifesi görüyorsunuz. Dilerseniz bu iki derneğe de değinelim.
0: Evet Fatih Bey, bizim kuruluş misyonlarımızdan bir tanesi de Kıbrıs Türk kadınını, Kıbrıs Türk kültürünü, tarihini yanı başımızda olan Türkiye'ye de daha iyi anlatmak ve Türkiye'deki girişimci kadınlarla, girişimcilerle daha sıkı bağlar kurmak, bir nevi tüm dünyadaki girişimcilik ekosisteminin içerisinde var olmaktı. Ve tabii ki atmış olduğumuz adımlarla, kurmuş olduğumuz bağlarla bunu sağlamanın hakikaten haklı gururunu yaşıyoruz. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki bu dünyada paha biçilmez olan değer kurulan ağlar ve bağlardır. Bu bilinçle tabii ki bize destek veren Türkiye Cumhuriyeti'nde pek çok girişimci kadın oldu bu yola çıktığımız zaman. Gaziantep'ten Filiz Evran, KGDER Başkanı, şu anda SEDEF Başkanı Emine Erdem, Habitat Derneği Başkanı merhum Sezai Bey, bunların bizlere çok destekleri olmuştu. Tabii ki bunlara da bizim ulaşmamız bu network arayışımızla oldu ve karşımıza bu kadar güçlü insan çıkmasının da tabii ki başlangıçtaki niyetimizin iyi olduğundan kaynaklandığını düşünmekteyim. Türkonfet 56 kadın girişimci derneğini bir çatı altında topladı. Türkonfet iş dünyasında kadın platformu ile, konseyiyle. Biz de bu dernekler arasında katılmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Bağlarımızı güçlendirdik. Ve bir de baktık ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden iş dünyasında kadın konseyine başkan yardımcılığını, görevini üstlenmemize bizi layık gördüler. Ve bunu da hakkıyla yerine getirmek için çalışıyoruz. Tabii Türkonfet'le ve Türkonfet International vasıtasıyla da pek çok kadın derneğiyle de, yurt dışında kadın derneğine de ulaşma imkanımız oldu. Tabii ki Sezai Hazır, Habitat Derneği'nin başkanı ve ben inanıyorum ki girişimcilik ekosisteminin bir duayeniydi. Onu erken kaybetmemiz de hepimiz için büyük bir kayıp oldu. Ama ne mutlu bize ki Habitat Derneği onun bırakmış olduğu yerden devam etmekte. Özellikle gençlerle, genç girişimcileri desteklemek konusunda yapmış oldukları çalışmalarla takdire şayandırlar. Biz de bu Habitat Derneği'nin icra kurulu içerisinde olmak, icra kurulu üyesi olmak gerçekten çok kıymetli ve onlarla işbirliği içerisinde olmamız pek çok projeye de Kıbrıs'ta onların desteğiyle devam etmekteyiz. Dediğim gibi genç girişimciler kamp yapmış olduğumuz girişimcilik kamplarında özellikle bu Haziran sonu tekrardan buraya gelecekler. Yeşil dönüşüm konusunda birlikte çalışmalarımız olacak. Kadın kooperatifleri konusunda da bize çok destek vermekteler. Çünkü biz kadınların, özellikle kırsal kesimdeki kadınların ekonomiye katılmalarını sağlamak için aslında çok ihtiyaç olan bir girişimde bulunduk ve Girişimci Kadınlar Kalkınma Kooperatifini kurduk. 270 üyemizle Kıbrıs'ın en doğusundan batısına, en kuzeyinden güneyine, Orta Mesarya alanda dahil olmak üzere kadınlar standart üretimleri yapıyorlar. Markalaşmamızı tamamladık. ürün kalitemizi kontrol eden sistemler kurduk, pazarlama ağımızı kurduk. İşte bu alanlarda da bize destek çıkmaktalar. Tabii ki bu ağlar Türk Konfet'le, Habitat'la, Kagider'le, Türkiye Kadın Girişimcilerle yakın işbirliğimiz var. Kadem'le kooperatifçilik konusunda Kıbrıs'a gelip yaptıkları eğitimlerden yararlanıyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın girişimcilik ekosistemi çok güçlü ve bu gücün içerisinde girebilmiş olmak 5 yıl içerisinde ve bu önemli bir rol almak hakikaten bizim için çok önemlidir. Hem onların tecrübelerinden hem networklerinden yararlanıyoruz. Özgün ürünler üretmemiz için de bize çok büyük katkıları var. O yüzden şu anda bizim en büyük hedefimiz birlikte kurmuş olduğumuz bu gönül birliğini Türkiye ve Kıbrıs arasında kurmuş olduğumuz kadın girişimciliği alanındaki gönül birliğini istikrarlı bir şekilde işbirliklerine dönüştürmek. Her yıl Kasım ayında Kıbrıs'ta 5.sini de geçen yıl düzenledik. Bu yıl inşallah 6.sını düzenleyeceğiz. İşte kadınlar toplantımız oluyor ve bu toplantıya Türkiye'nin her ilinden Azerbaycan'dan çünkü Türk devletleriyle de çok kurumsal ilişkilerimiz var. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan onlar da bu katılım gösteriyorlar. Öte yandan Kuzey Avrupa ülkelerinden, Balkan ülkelerinden katılımcılarımız oluyor. Bu yıl mesela FCM Dünya Kadın Girişimciler platformundan da başkanı buraya katıldı ve bizim etkinliklerimizden çok etkilendi ve bize de gözlemci üye unvanı verdi ki bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için çok önemli bir adımdır. İnşallah kalıcı işbirliklerimizi devam ettirdiğimiz sürece orada bir ilki oluşturabiliriz ve FCM'in tam üyesi olabiliriz diye umut ediyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. UN, United Nations'ın, Birleşmiş Milletler'in kadın girişimciliği alanının içerisine de katılmak için başvurularımız mevcuttur. Çünkü siyasi ambargoların inanıyoruz ki kadın girişimciliğine etki edememesi lazım. Veya ekonomik ambargolarla kadın girişimciliği, kadının güçlendirilmesinde önümüzde engel olmaması lazım. İşte bu doğrultuda hem hukuki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da hukuki bağlantımız yok diye geri çekilmiyoruz. Bir yandan da network'ümüzü geliştirip kendimizi en iyi şekilde onlara tanıtmaya çalışıyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Efendim çok kıymetli projeler yapıyorsunuz. Uzun uzadıya konuşmayı çok isteriz ama artık veda edeceğiz. Son cümleleri de alalım sizden, ardından veda edelim.
0: Biz inanıyoruz ki kadın güçlendikçe bir kere toplum güçlenir. Önce çevresi, ailesi, çevresi ve tüm toplum güçlenir. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kadına gücüne inanıyoruz. Ve inanıyoruz ki bu kadının emeği görünür olursa ekonomi büyür. Kadının fikirleri duyulursa toplum gelişir. Ve kadın girişimcileri desteklenirse de bir ülkenin geleceği güçlenir. İşte bir kat olarak da biz bu yolculuktayız. Kadının güçlenmesiyle ülkemizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti ile bağlarımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'ne açılan pencereden tüm dünyaya oluşturduğumuz bağları güçlendirmek ve varlığımızı, varoluş mücadelemizin de gereği olarak anlatmak, kültürümüze sahip çıkmak ve geleceğimize sahip çıkmak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sahip çıkmak.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız.
0: Ben de çok teşekkür ederim bizlere sesimizi sizlere duyurabildiğimiz için, bize bu fırsatı sunduğunuz için çok güzel günler diliyorum hem Türkiye için hem Kıbrıs için.
1: Çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Doktor İçim Çağner Kavuklu sizlerleydi.

TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.

0: Hayatın İçinden devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Hayatın İçinden devam ediyor. Bu bölümde sizleri geçmişin tozlu raflarından süzülüp gelen naftalin kokulu hatıraların canlandığı bir dünyaya götüreceğiz. Hani o eski sandıklar açıldığında etrafa yayılan o büyüleyici bir koku var ya, işte o koku bu kez notalarla, ritimle ve dansla birleşiyor. Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu, bizleri naftalin kokulu anılar sandığı isimli özel bir gösteriyle zaman yolculuğuna davet ediyor değerli dinleyenler. Biz de detayları konuşacağız. Rehberimiz, projenin sanat yönetmeni Sayın Ece Öngeç stüdyomuzda sizlerle. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar,
1: nasılsınız?
2: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler Fatih Bey. Sizler de iyisiniz.
1: Gayet iyi ve heyecanlı. Muhteşem bir etkinlik.
2: Ne güzel.
1: Etkinlikler bizleri bekliyor.
2: Verebiliyorsak seyircilerimize bizim için büyük bir gurur kaynağıdır.
1: Hemen Ece Hanım, sizden detayları dinleyelim. Naftalin kokulu anılar sandığı isim çok şiirsel.
2: Evet.
1: Çok güzel, davetkar bir isim. Proje nasıl ortaya çıktı? Nasıl bir projedir? Detayları sizden dinleyelim.
2: Tabii, seve seve. Öncelikle neden nostalji temasını işlemeye karar verdim? Ondan bahsetmek istiyorum. Şu şekilde, nostalji benim için sadece geçmişe duyulan bir özlem anlamına gelmiyor. Benim için nostalji, insanın kendi köklerine, kendi geçmişine dönmesi, unutmaya başladığı duyguları yeniden hatırlaması, hayatımızın özündeki değerlerle tekrar buluşmamız demek. Bu nedenle ben bu projede sadece geçmişi anlatmak istemedim. Geçmişin bizde evet. bırakmış olduğu hisleri bugünlere taşımak istedim. Şöyle söyleyeyim, eski zamanları düşündüğümüzde, işte nostalji dediğimizde aslında aklımıza ilk gelen şeyler belki objeler ve şarkılar. Ama nostalji bunun çok daha ötesinde şeyler. Nostalji dediğimiz zaman aklımıza komşuluk geliyor,
1: kesinlikle,
2: paylaşmak
1: evet.
2: geliyor, sabretmek geliyor, küçük şeylerden mutlu olabilmek, beklemenin kıymeti, emek vermenin değeri. Yani bu elle tutulan, gözle görülen şeyler dışında çok daha fazla şey ifade ediyor bizler için. Belki bunlar saydıklarım geçmişte daha görünürdü ama hepimizin şu an çok daha fazla ihtiyaç duyduğu insani değerler bunlar. Modern hayatın içinde çok hızlı bir koşuşturma içindeyiz. Zamanımızı çabuk tüketiyoruz. Zaman hızlı geçiyor ve bu koşuşturma içinde bazen ilişkilerimiz yüzeyselleşebiliyor. Duygular bazen geri planda kalabiliyor. İşte bu

0: anlamda burada nostalji bize bir hatırlatma sağlayacak, bir durup düşünme alanı açacak. Biz neyi kaybettik, neyi
1: Evet.
0: tekrardan kazanabiliriz sorusunu soracak. Bir de nostalji konusunun daha böyle iyileştirici bir tarafı olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü insan bazen geçmişiyle yüzleştiğinde bir anıyı, bir şarkıyı hatırladığında işte kendine daha çok güç bulabilir, yüzünde bir tebessüm belirebilir, işte bir şarkı, tanıdık bir söz insanın ruhuna iyi gelebilir.
1: Kesinlikle.
0: Bu anlamda da nostalji temasını işledik. Şunu da altına hemen çizeyim, siz yeni bir soruya geçmeden önce. İsmimizden de bahsedeyim, projenin
1: Evet.
0: isminden. Neden Naftalin Kokulu Anılar Sandığı? Çünkü bu isim tek başına bile insanın zihninde bir kapı aralıyor. Naftalin kokusu biliyorsunuz özellikle eski kuşaklarda evlerimizin, sandıklarımızın, çeyizlerimizin, korunmuş hatıralarımızın bir kokusu. Sandıkta kıymet verdiğimiz, sakladığımız, zamanı gelince açmak üzere koruyup kolladığımız anıların bir sembolü. Biz naftalin kokulu anılar sandığı diyerek aslında herkesin içindeki o görünmez sandığı açmak istedik. Herkes kendi sandığını açıp bir yolculuğa çıkacak programı izlerken.
1: Kesinlikle eminim çok da mutlu olacaklar. Geçmişi hatırlamak çoğu zaman insanları mutlu ediyor.
0: Evet.
1: Bahsettiğiniz gibi nostalji sadece bir şarkı değil, bir koku da değil. Onu sizde canlandırdığı, zihninizde canlandırdığı şeyler aslında.
0: Evet.
1: Ve çoğu insan da geçmişi andığında genelde mutlu anıyor. Tabii şimdi muhteşem bir proje. Gerçekten
0: Teşekkür
1: emeklerinize
0: ediyorum.
1: sağlık. Nerede ne zaman olacak ona da değinelim.
0: Programımız 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.
1: Saat
0: 20'de. Evet,
1: 20'de.
0: sonra tüm sanat severleri bekliyoruz.
1: Biletler için eminim bir bilet satış sitesi vardır diye
0: Yok,
1: tahmin.
0: şey, Mersin Kent Konseyi bünyesinde yapmış olduğumuz için bilet satışımız yok. Ücretsiz bir
1: O
0: etkinlik.
1: muhteşem.
0: Bir de ben hazır yeri gelmişken hemen bu konuda teşekkürlerimi de sıralamak istiyorum. Bize destek olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer, Mersin Kent Konseyi Başkanımız Sayın Alper Girgeç, Mersin Kent Konseyi Müdürümüz Sayın Rakibe Er ve tüm Kent Konseyi'ndeki çalışma arkadaşlarıma bu anlamda vermiş oldukları destekler için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Efendim biz de teşekkür ediyoruz. Tabii afişiniz de bir o kadar güzel. Afişi de isterseniz konuşalım. Çünkü 50'lerden 60'lara uzanan retro bir hava var. Eski bir Vosvos, gramofon, gramofonla dans eden bir çift. Ya hakikaten işte her bir
0: Evet,
1: detay.
0: şunu altını çizmek istiyorum. Benim asıl mesleğim gazetecilik. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde de 20 küsur yıldır çalışıyorum. Kurumsal İletişim Müdürüyüm. Mesleğim sebebiyle metin yazarlığım var. Onun dışında grafik tasarım eğitimim var. Biraz da bu işin başarıya ulaşması, bu kadar ses getirmesi PR'a da bağlıyorum ben. Tabii ki çok kaliteli, çok farklı bir sahne performansı sergiliyoruz ama ben şimdi o duyguyu kendim bildiğim için, metinlerini kendim yazdığım için, repertuarı kendim oluşturduğum için bütün teaserları da kendim yapıyorum. Afiş tasarımları da bana ait, sahne tasarımı da bana ait. Bu nedenle işin doğasını çok güzel yansıtabildiğimi düşünüyorum. Şimdi çok kıymetli grafik tasarımcı arkadaşlarım da var ama ister istemez ne kadar aktarımdan aktarıma, işte benim kafamda canlandırdığımla bir grafikçi arkadaşımın kafasında canlandırdığı farklı bir şey olacak. Ben bunu kendim yansıtabildiğim için daha da etkileyici ve kalbe dokunan işler, görseller ortaya çıkıyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle öyle. Tabii şimdi şuna da değinelim isterseniz. Projenin biraz içeriğine değinelim. Yani sahne gösterisi anlamında izleyiciler sahnede ne görecekler? Çünkü ya tabii burada da şu var. Elbette bir sanat gösterisi olduğu için detaylı bir şekilde her şeyi anlatmaya da gerek yok. Ama biraz böyle küçük ipuçları da verelim.
0: Tabii ki seve seve. Naftalin kokulu anılar sandığı klasik anlamda işte tahmin edilen bir konser değil. Bir ritim performansı değil. Bir tiyatro değil. Bir dans gösterisi değil. Tüm farklı disiplinlerin bir araya geldiği bir sanat deneyimi bizim için. Biz burada bir de izleyiciye sadece izlenecek bir performans sunmuyoruz. Hissedilecek bir atmosfer yaratmaya çalışıyoruz. Sonuç olarak izleyiciyi çok katmanlı bir gece bekliyor. Kimi anlatılarda, hikayelerde, şarkılarda inanılmaz duyguseline kapılacaklar. Geçmişlerinden bir şey bulacaklar. Kimi zaman inanılmaz bir şekilde neşelenecekler ve coşku seline kapılacaklar. Bir de bu projemizi bizim diğer sahne görsellerinden ayıran en önemli unsurumuz samimiyetimiz ve seyirciyle kuracak olduğumuz bir bağ. Günümüzde teknik açıdan son derece güçlü, kıymetli sanat eserleri ortaya çıkıyor. Elbette bunlar da çok kıymetli. Ama bazen göze hitap eden işler aynı ölçüde kalbe dokunamayabiliyor. Üzücü olarak. Biz bu projede buna odaklandık. Yani görselliğin dışında kalplere nasıl dokunabiliriz? İnsanlar o salondan ayrıldığında o kalplerinde ne bırakabileceğiz? Buna odaklandık. Böyle bir etkinlikle gerçekten karşı karşıya kalacak seyircilerimiz.
1: En önemlisi de o. Çünkü kalplere dokunduğunuz zaman iz de daha uzun süre kalıyor. İz bırakmış oluyorsunuz.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli.

0: farkındalık yaratma amacını taşıyorum. Yani bir şeyler alıp çıksın insanlar o salondan. Kafaların arkasında bir evet. güzel bir dipnot bırakmak istiyorum. Bu projede de seyirciyle sahne arasında kurulacak o görünmez bağ beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Çünkü benim için sahne sadece performans sergilenen bir yer değil, aynı zamanda duygu alışverişinin yaşandığı özel bir alan. Biz sahnede anlatacağız ama seyirci kalbiyle cevap verecek. Alkıştan ziyade benim için bu önemli ve beni heyecanlandıran nokta. 8 Mart'ta İlmek İlmek Kadın Gösterisi'nde de ben bunu yaşadım. İşte bir kadının gözünde gördüğüm ufak bir hüzün, bir damla gözyaşı veya uzaklara dalıp gitmesi. Ben çünkü sahnede bir iş yaparken aynı zamanda seyirciye de odaklanmayı, oradan gelecek tepkileri çok böyle merak ediyorum ve izliyorum. Bu anlamda alkıştan ziyade bu küçük duygusal geri dönüşler benim için çok kıymetli ve benim için heyecan evet. uyandıran bir şey.
1: Efendim biraz da ekibe değinelim isterseniz. Hı hı. Kaç kişilik bir ekip sahne alacak? Seçtiğiniz eserlerin sizin anılarınızdaki yeri ve pek tabii ekibin yani Otantika Müzik Ritim Halk hı hı. Dansları topluluğunun hazırlık süreci.
0: Evet. Şu şekilde öncelikle şuna değinmek istiyorum ben. Otantika benim için yalnızca bir sahne ekibi değil. Aynı hayale inanan insanların oluşturduğu bir gönül birlikteliği. Nostalji temasına karar verdim ben. Evet ama bütün bu repertuarından işte içindeki hikayelerine, görsellerine kadar aslında Otantika ekibiyle oluşturduğum bir şey benim bu. Şöyle anlatayım. Geçen sene İlmek İlmek kadını yaptıktan sonra o gece başımı yastığa koydum ve tamam dedim bu bitti. Bundan sonraki gösterimin teması ne olacak? Evet. Ve nostalji bu şekilde çıktı. Ve o akşam bayağı da geç bir vakitti. Normalde ondan sonra çok WhatsApp yazışmalarını sevmem. Ama dayanamadım gruba yazdım. Sevgili kadınlar dedim bu akşam başınızı yastığa koyduğunuzda lütfen çocukluğunuza gidin. Yarın geldiğinizde çocukluğunuzda burnunuzu sızlatan ne varsa lütfen bana aktarın. Bütün bu naftalin kokulu anılar sandığının hikayesi bizim kendi kadınlarımızdan çıktı. Herkes çocukluğundaki bir duyguyu anneannesinin hayatından, annesinin hayatından bir kesitini anlattı. Ve inanın biz ağlaya ağlaya, kim zaman kahkahalarla gülerek evet. bu repertuarı oluşturduk. Bu yüzden çok kıymetli benim için. Normalde 60 kişilik grubumuz ama sahne performansını 44 bayan arkadaşımla çıkacağız, sahnede olacağız. Bu şekilde.
1: Efendim harika, biz çok heyecanlıyız. Çok da güzel olacağına eminiz. Biraz da aslında tabii projede hakikaten gençlerin ilgisini de merak ediyoruz. Şimdi hı hı. gençler bizim geleceğimiz neticede.
0: Evet.
1: Sizler de yapmış olduğunuz her çalışmayla bir iz bırakıyorsunuz.
0: Hı hı hı.
1: Gençlerin ilgisini nasıl bekliyorsunuz özellikle? Ayın 13'üne daha tabii 6 gün var bugünden evet. sonra. Nasıl bir ilgi bekliyorsunuz? Ya da hazırlık sürecinde hem siz hem ekiple böyle konuştunuz mu kendi aranızda bu konuyu?
0: Bu konuda çok konuşmadık ama şöyle benim ekibimde ileri yaşta olan kadın yol arkadaşlarımın dışında genç bir nesil de var. Biraz yani karma bir toplumuz. Şu şekilde aslında başka etkinliklerde gençler için ilgi çekici olmayabilir ama nostaljinin ilgi çekeceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü bilmedikleri bir şey görecek gençler. Yani merak uyandıracağını düşünüyoruz. Bunu da o gün...
1: Belki şu an hissetmedikleri şeyleri tadacaklar.
0: Evet, evet. O yüzden... Hiç görmedikleri şeyleri görecekler. Anneleri, babaları neler yaşamış.
1: Evet.
0: Hangi şarkıları dinlemiş, neler hissetmiş, onlara tanıklık edecekler. Merak edip geleceklerini düşünüyorum. Gelsinler de mutlaka. Çünkü kültürel anlamda da inanılmaz bir dağarcık oluşturacak bu program evet. kendilerinde.
1: Ben de onu düşünüyorum. Bence eminim katılma çok yüksek olacak. Umarız. Artık veda edeceğiz. Veda etmeden sizin hem dinleyenlere, gelmek isteyenlere davet mesajınızı ve ne zaman nerede olacağını tekrar hatırlatarak
0: tabii
1: veda
0: ki.
1: Edelim.
0: Evet, gösterimiz 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20'de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda seyircilerimizle buluşacağız. Bu özel gecede tüm Mersin'in sanatseverleri bekliyoruz gösterimize. Son mesajımda hayat gerçekten çok çok hızlı akıyor. Bazen kendimize, duygularımıza, hatıralarımıza dönmeyi

0: unutabiliyoruz. Bu gece 13 Mayıs'ta biz biraz yavaşlayalım istiyoruz. Biraz hatırlayalım istiyoruz. Biraz gülümseyelim, biraz duygusallaşalım. Derdimiz bu, kalplere dokunmak. Tüm sanatseverleri bu özel yolculuğumuza davet ediyoruz.
1: Evet, biz de çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben de çok
1: Keyifli
0: teşekkür ediyorum
1: ve
0: ilgi ve
1: de çok güzel
0: desteğiniz
1: bir
0: için.
1: sohbet oldu. Herkesi biz de davet ediyoruz. Herkesi bu güzel etkinliğe, ki gelecek hafta inşallah ayın 13'ünde gerçekleşecek. Herkesi bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum
1: Çok
0: ben de.
1: sağ olun. Sevgili dinleyenler, önemli bir proje gerçekleşecek. Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından Naftalin Kokulu Anılar Sandığı isimli gösteri 13 Mayıs akşamı gerçekleşecek. Biz de projenin sanat yönetmeni Sayın Ece Öngeç'i stüdyomuzda ağırladık.

0: TRT Çocuk'tan yeni bir oyun daha. Sen de satrancın ustası olmak istiyorsan bu oyun tam sana göre. Zorluk seviyeni ayarla, rakibini seç ve oyuna başla. Ücretsiz ve reklamsız TRT Çocuk Satranç şimdi uygulama marketlerinde seni bekliyor.
1: Sevgili dinleyenler, Gönül Yazar söylüyor. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer.

0: TRT Çukurova Radyosu.
1: Hayatın içinden devam ediyor.
2: Sevgili dinleyenler, Hayatın içinden devam ediyor. Bu bölümde konuğumuz Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levent Aydın. Hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
2: Nasılsınız, iyi misiniz Levent Bey?
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de iyisinizdir umarım.
2: Gayet iyi. Çok teşekkür ediyoruz size de. Efendim, Mersin çok heyecanlı. Mersin çok mutlu. Çünkü Akdeniz'in incisi Mersin'de muhteşem etkinlikler olacak. Kültür Yolu Festivali kapsamında 9-17 Mayıs tarihleri arasında. Tabii biz detayları sizden dinlemek istiyoruz. Kültür Yolu Festivali hakikaten muhteşem festivaller oluyor her şehirde. Bu sene Mersin'de. Efendim, neler olacak? Mersin halkını neler bekliyor? Çok heyecanlılar. Onların heyecanını bastırmayalım, biraz daha çoğaltalım istiyoruz.
3: Hay hay, tabii ki. İnanınız biz de çok heyecanlıyız. Mersin'de, Akdeniz'in incisi Mersin'de bulunmaktan dolayı tüm ekip arkadaşlarım adına bunu rahatlıkla ifade edebilirim. Bizim için de son derece heyecan verici. İlk kez Mersin'de olacak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bir ayağı ve bundan sonraki yıllarda da inşallah yine Mersin'de dostlarımızla her sene birlikte olmaya devam edeceğiz. Bu arada bizi dinleyenlere, değerli Mersinliler başta olmak üzere tüm dinleyicilerimize de yaklaşan bayram sebebiyle bayramlarını şimdiden kutluyorum, tebrik ediyorum. Efendim, Türkiye Kültür Yolu Festivali 2021 yılında başlayan bir hikaye. 2021 yılında Beyoğlu'nda başladı bu hikaye. Beyoğlu Kültür Yolu adıyla başlamıştı o sene. Bir rota üzerinde hazırlanan festival. Daha sonra Ankara'da Başkent Kültür Yolu adıyla da gerçekleştirildi. 2022 yılına gelindiğinde farklı şehirlerin eklenmesiyle birlikte şehir sayısı 11'e çıktı. 2024 yılında 16 şehirde gerçekleştirilen festival, 2025 yılında 20 şehirde gerçekleştirilmişti ve içinde bulunduğumuz 2026 yılında yeni eklenen şehirlerden biri Mersin olmak kaydıyla 26 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kıymetli sanatseverlerle, kıymetli halkımızla buluşacak. Biz de çok heyecanlıyız Mersin'de bulunmaktan dolayı. Kültür Yolu Festivali büyük şehir niteliği ve ünvanına sahip olan şehirleri her sene bünyesine dahil ederek büyümekte. Festivalimiz Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılında bünyesinde çok önemli ve prestijli festivalleri barındıran Avrupa Festivaller Birliği'nin de bir üyesi oldu. Ve bu sebeple Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yurt dışında da çok sayıda ilgilisi ve takipçisi olmaya başladı.
2: Efendim, çok kıymetli ya, hakikaten buyurun. Bu anlamda özür dileyerek araya girdim ama hakikaten daha önceki festivallerin bazılarına katılan birisi olarak bunu söylüyorum.
3: Evet.
2: Gerçekten hem yurt dışı hem de yurt dışı bağlantısı çok fazla. Yani insanlar sadece ülke içerisinde bir yerden bir yere gitmiyorlar. Ciddi anlamda yurt dışından da festival vesilesiyle gelen çok kişi oluyor. Naçizane kendi görüşüm de böyle olduğu için araya girdim. Kusura bakmayın, lütfen devam edin efendim.
3: Çok güzel bir tespit. Bunu sahada bizzat yaşayan biri olarak söylüyorum. Çünkü birçok şehrimizde bununla karşılaşıyoruz. Hem bizlere hem festival ekibinde yer alan görevli arkadaşlarımıza çok sayıda hep benzer sorular geliyor. Seneye hangi tarihte bu şehirde olacaksınız? Ben işte Almanya'dan geldim, ben Fransa'dan geldim, ben Hollanda'dan geldim. Önümüzdeki sene tatil programımı, izin programımı size göre yapmak istiyorum. Hangi senede, hangi tarihlerde burada olacaksınız? Bu soruyla o kadar çok karşılaşıyoruz ki bu bizi çok mutlu ediyor. Çünkü yurt dışında yaşayan gurbetçi vatandaşlarımızın artık izin ve tatil programlarını Kültür Yolu Festivali'ne göre ayarladığını görmek bizleri de son derece mutlu ediyor. Onları burada bu güzel etkinliklerle buluşturuyor olabilmek bizim için ayrı bir gurur vesilesi.
2: Gerçekten öyle. Efendim, Mersin'e dönersek, Mersin halkı heyecanlı. 9 Mayıs'ı iple çekiyor. 9 Mayıs geldiğinde inşallah o süreçte muhteşem etkinliklerde Mersin'de vatandaşlarımızı bekliyor. Tabii neler olacak? Biraz böyle kısaca etkinliklerden bahsedelim. Yani hangi
3: Hı.
2: etkinlikler olacak burada? Çünkü şimdi Mersin tarihi de bir nokta, aynı zamanda işte antik kent ve tarihi mekanlar da Mersin'de fazlasıyla var. Dolayısıyla bu açıdan da nereler ön plana çıkarılacak? Detayları sizden dinleyelim.
3: Kesinlikle Mersin doğayla tarihin iç içe geçtiği, az önce Akdeniz'in incisi derken bu unvanın hiç de fazla olmadığı, hatta eksik kaldığı bir şehrimiz. Hem doğal güzellikleri hem yapısı tarihiyle. Mersin'de çok önemli unsurlarımız var. Hem somut olmayan kültürel miras unsurlarımız Mersin'de. Hemen şöyle ilk aklımıza gelen örneğin Alahan Manastırı, Mamure Kalesi, Kuikos Antik Kenti, yani Kız Kalesi adıyla bilinen, St. Paul Anıt Müzesi ve Kuyusu gibi çok önemli yapıları var. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan değerler bunlar. Bizler için de çok kıymetli. Bunun yanı sıra 9000 yıllık geçmişiyle Yumuktepe, Kanlı Divane, Anemurium, Soli Pompeius Antik Kentleri, Eshab-ı Kehf Mağarası, Tarsus Ulu Camii, Danyal Peygamber'in mozolesi gibi gibi burada saymakla bitiremeyeceğimiz çok önemli somut kültürel unsurlarının yanı sıra tabii Mersin'imiz somut olmayan, yani yaşayan miras unsurlarıyla da çok ön planda bir şehrimiz. Mersin şehrimizde bizim Kültür Yolu Festivali'ni düzenleyen Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nün de bizzat ilgili alanı olduğu için çok kıymetli yaşayan miras unsurlarımız ve sanatçılarımız var. Somut olmayan kültürel miras Türkiye Ulusal Envanterine kayıtlı 28 unsuru bulunmakta Mersin ilinin ve 35 yerel uygulaması var kayıtlı olan. Ahşap işçiliği ve ahşap oymacılığı, kaşıkçılık, doğal boya, kök boyacılık, çömlekçilik, dericilik ve deri işlemeciliği, sepetçilik, hasır örücülüğü, bez dokuma geleneği, dokuma eşya yapımcılığı gibi. Burada sayarak uzunca vaktinizi almayayım ama
2: Estağfurullah.
3: izleyicilerimizin de çok yakinen bildiği ve aynı zamanda bu bilgilere internet üzerinden de, genel müdürlüğümüzün sayfası üzerinden de ulaşabileceği çok kıymetli yaşayan miras unsurlarına sahip bir şehrimiz. Ve 4024 adet Halk Kültürü Bilgi Belge Merkezi'nde kayıtlı belgesi var Mersin ilimizin. Bizim genel müdürlüğümüzde 4024 adet belge sahip. Önemli bir ilimiz. Aynı şekilde biz genel müdürlük olarak somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, sanatçı ve zanaatkarlarımıza bir kart veriyoruz. Ve bu belgeye sahip Mersin ilinde 78 sanatçımız ve zanaatkarımız var. Bunlar gerçekten çok kıymetli rakamlar. Mersin'in de özellikle yaşayan miras konusunda da ne kadar önde gelen bir şehir olduğunu bize açıkça gösteren rakamlar bunlar. Biraz Kültür Yolu Festivali üzerinde Mersin'e değinmek gerekirse,
2: Lütfen.
3: 16 farklı noktada 57 başlıkta 159 adet etkinlik Mersinlileri bekliyor olacak 9-17 Mayıs tarihleri arasında. Soli sahilde önemli bir sahne kuruyoruz. Ülkemizin önde gelen, popülaritesi yüksek, çok kıymetli sanatçıları orada Mersinlilerle buluşacak. Dilerseniz isimlerini şöyle
2: Lütfen,
3: hızlıca bir sayayım.
2: lütfen.
3: Oğuzhan Koç ilk gün Mersinlilerle birlikte olacak. Ertesi gün Bengü, daha sonra Kubat, daha sonra Simge, Alişan, Sefo, Merve Özbey, Ferhat Göçer ve Serkan Kaya. İsimlerden de gördüğünüz gibi 7'den 70'e her türlü müziğe, dinleyicisine hitap edebilecek nitelikte çok kıymetli sanatçılarımız Mersin Soli sahilinde kurulan o güzel sahnede kıymetli Mersinlerle buluşacak. Bizim için festivaldeki en önemli, en kıymetli, bizi en çok heyecanlandıran etkinlik noktalarımızdan biri de kısaca ekip içerisinde çocuk köyü olarak adlandırdığımız çocuk etkinlik alanı. Mersin İdman Yurdu Meydanı'nda bir çocuk etkinlik alanı kuruyoruz. Bu çocuk etkinlik alanında çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği, çeşitli oyunların yanı sıra bilgi becerilerini arttırabilecekleri oyunlarla, atölyelerle, eğitsel atölyelerle ve geleneksel atölyelerle karşılaşacağı muhteşem bir alan çocuklarımızı bekliyor olacak gün boyu. Öğleden sonra başlıyor hava koşullarını da gözeterek ve ailelerin rahatlıkla bu alana gelip etkinliklerden çocuklarının faydalanmasını sağlamak amacıyla. Her gün öğleden sonra başlayacak alandaki etkinliklerimiz akşama kadar çocuklarımızın doyasıyla eğleneceği ve aynı zamanda eğlenirken de o güzel dimağlarına bizim geleneksel unsurlarımızdan da bazı hususların yer edeceği muhteşem bir çocuk etkinlik alanı Mersin'de kıymetli çocuklarımızı ve ailelerini bekliyor olacak. Mersin'de çok kıymetli, önemli bir sergimiz var. Osmanlı'nın mukaddes emanetleri. Mersin Arkeoloji Müzesi'nde değerli sanatseverleri bekliyor olacak. Osmanlı sultanlarının harameyine duyduğu derin hürmeti, yüksek medeniyet şuurunu ve asırlardır taşınan emanet bilincini yansıtan kıymetli eserler, kutsal emanetlerden Kabe örtülerine, Kur'an-ı Kerim nüshalarından seçkin eserlere uzanan üçlü bir hafızayı yeniden gözler önüne serecek. Yine önemli, değerli başka bir sergimiz Hane Hat Sergisi. Yine Mersin Arkeoloji Müzesi'nde değerli sanatseverleri bekliyor olacak. 2025 yılının biliyorsunuz aile yılı ilan edilmesinden ilhamla hazırlandı Hane Sergisi. Aile, yuva ve nesiller arası bağ kavramlarını İslam sanatlarının estetik ve manevi diliyle ele alan bir sergi. Bu sergimize de yine kıymetli Mersinlileri bekliyor olacağız. Tabii sadece bu kadar değil, sahne sanatları alanında çok önemli eserler sergilenecek. Mersin'in Kültür Merkezi Opera Salonu'nda Mersin Devlet Operalı Balemiz Carmina Burana ve Giselle Bale oyunlarıyla kıymetli Mersinlilerle birlikte olacak. Ve yine konuşmamızın başında değinmiştik, yaşayan miras unsurları. Bu alanda da çok önemli ve çok sayıda etkinliğimiz Mersinlerle birlikte olacak. Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde bir Yaşayan Miras Mersin sergimiz hayata geçiyor olacak. 9 gün boyunca ziyaretçilerini bekleyecek. Yaşayan Miras Mersin sergisi, Mersin ilimizin bu köklü geçmişinden beslenen, somut olmayan kültürel miras unsurlarını görünür kılmayı hedeflemekte. İğne oyası, çalgı yapımı, ahşap oyma, dokumacılık, cam sanatı, keçe, çömlekçilik, çini, naht yani ahşap oyma ve kesme, sim sırma gibi pek çok sanat ve zanaat unsurunu barındıracak bu serginiz. Bu sergi aynı zamanda ustalarımızın el emeği, bilgi birikimi ve estetik anlayışını yansıtırken bir taraftan da üretim tekniklerinden gündelik yaşam pratiklerine uzanan geniş bir yelpazede Mersin'in kültürel dokusunu gözler önüne serecek. Takdir edersiniz ki buradaki her bir unsur yalnızca bir sanat ürünü değil. Bunlar aynı zamanda kuşaktan kuşağa aktarılan bir hafıza ve kimlik taşıyıcısı anlamını taşıyor. Yaşayan miras alanındaki bu serginin yanı sıra çok kıymetli atölyeler de yine Mersin Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde gerçekleştirilecek. Katılımcıları somut olmayan kültürel miras unsurları ile doğrudan buluşturmayı hedefliyor bu atölyeler. Birer saatlik programlar halinde tasarlandı. Geleneksel sanat ve zanaatkarların üretim süreçlerini orada bu atölyelerde gözler önüne serilecek ve değerli ziyaretçiler bunlara tanık olma şansına sahip olacak.
4: Evet.
3: Bir diğer etkinlik yine yaşayan miras alanında kısa film gösterimleri. Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde yine aynı şekilde gösterilecek. 25 adet sanatçı ve zanaatkara yer veriliyor bu kısa filmde. Çanakkale seramiğinden keçe yapımına, İznik çinisinden kazadiyeye pek çok yaşayan miras unsuruna bu kısa filmlerde yer veriyoruz. Ve ziyaretçilerimizin kısa sürede bu konuda hem bilgi edinmesini hem de bu alana merakı olanların daha fazla eğitim ve öğretim almasını amaçlayan kısa filmler. Bir de Yaşayan Miras Söyleşisi gerçekleşecek. Biliyorsunuz Mersin'in önemli somut olmayan kültürel miras unsurlarının en önde gelenlerinden yaylacılık geleneği. Yaşayan Miras Söyleşimizde yaylacılık geleneğine odaklanacağız. Ve Mersin Kültür Merkezi Eski Halk Evi'nde önemli bir söyleşi gerçekleştirecek. Tabii bütün bu unsurların yanı sıra sadece sergi, konser alanıyla da kısıtlı kalmıyor Kültür Yolu Festivali. Kültür Yolu Festivali'nin en önemli ayaklarından biri de gastronomi. Mersin, siz de takdir edersiniz ki gastronomi alanı da zaten çok zengin bir şey.
2: Kesinlikle öyle efendim. Bizzat hem yaşıyoruz
3: Evet.
2: hem de takdir ediyoruz.
3: Biz de festival çerçevesinde bu gastronomi etkinliklerimizle Mersin'in zengin mutfak kültürünü hem ulusal hem uluslararası alanda görünür kılmayı hedefliyoruz. Gastronomi programımızda Food and Travel dergisinde üstlendiği genel yayın yönetmenliği görevi ve gastronomi dünyasının önde gelen saygın isimlerinden biri olan Sayın Ebru Erke ev sahipliği yapacak Mersin'de bizlere. Erke'ye önemli bir şef Claudio Cinelli ve Melih Demirel de eşlik edecek bu ev sahipliğinde. Ayrıca farklı konukların ve şeflerin de katılımıyla Mersin mutfağı çok yönlü bir perspektifle ele alınacak gastronomi etkinliklerimizde. 40'ın üzerinde restoranı kapsayan gastronomi seçkimiz var. Biz bu restoranlara lezzet noktası ünvanı veriyoruz. Onlar lezzet noktası ünvanıyla Kültür Yolu Festivali'nin sosyal medyalarında ve bu alandaki tüm tanıtım duyuru çalışmalarında yer alıyorlar. Hem o esnafımıza bu anlamda bir katkı sağlarken onların da Mersin'in zengin gastronomi dünyasına verdiği hizmetlere karşılık festival kapsamında böyle kıymetli bir işbirliği yapıyoruz esnafımızla. Tabii bu seçkide en önemli ortak paydalardan biri kaliteli malzeme kullanımı, yerel tatların korunması ve güçlü bir misafirperverlik anlayışı ön planda yer alıyor. Böyle kısaca bahsetmeye çalıştım.
2: Evet.
3: Ancak Kültür Yolu Festivalimizin hem www.kulturyolufestivali.com internet sitesinde hem de Kültür Yolu Festivali Instagram hesabımızda kıymetli dinleyenlerimiz, değerli Mersin halkı etkinlikleri gün gün saat saat takip edebilme şansına sahipler. Tüm etkinliklerimize bekliyoruz. 9 gün sürecek bu etkinlikler. Her gün gündüz sergileri gezmeyi, çocuk etkinlik alanında çocuklarımızın o eğlencesine tanık olmayı, akşamları opera bale temsillerinde ya da konserlerimizde bir arada bulunmayı biz de gönülden arzu ediyoruz. Ki bu sene festivalimizin sloganı yeni bir slogan ekleyerek devam ediyor. Birlikteyiz. Mersin'de birlikteyiz diyeceğiz biz bu sene
2: Evet.
3: festivalimizde ve 9-17 Mayıs'ta sadece Mersinlilerle değil, festivalimizin daha önceki deneyimlerimizden ve tecrübelerimizden bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekleştirdiği şehirlerde özellikle çevre illerden yoğun bir katılımcı olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden sadece Mersinlilerle değil, tüm o bölgeyle Mersin'de 9-17 Mayıs'ta birlikteyiz diyeceğiz inşallah.
2: Evet. Efendim çok teşekkür ederiz. Keyifli ve çok güzel bir sohbet oldu. İyi ki
3: Çok çok
2: katıldınız
3: teşekkür
2: yayına.
3: ederim.
2: Herkesi bekliyoruz. Sadece Mersinli vatandaşlar değil tabii. Sizin de bahsettiğiniz gibi ülkenin farklı noktalarından hatta yurt dışından insanlar da bu festivale katılacaklar ve hem festival hem Mersin coşkusu, Mersin tatlarını, festival tatlarını tadacaklar. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi ki
3: Kesinlikle.
2: katıldınız.
3: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Sizlerin ve bizi dinleyenlerin bayramı şimdiden kutlu olsun. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun, iyi çalışmalar. Sevgili dinleyenler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Levent Aydın sizlerleydi. Biz de veda ediyoruz artık. Bugün Hayatın İçinden programını Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Veysi Turgut vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle hepinize mutlu günler.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Gazze'deki soykırıma rağmen 17 Avrupa ülkesi İsrail'e silah ihracatını durdurmadı. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Saat 15'te Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebbun baş başa görüşecek. İki lider daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmeler kapsamında çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Erdoğan'la Tebbun ortak basın toplantısı da düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a nişan tevcih edecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Kacır, Ankara'da güneş paneli üretim tesisinin açılış töreninde konuştu.
2: Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigawata ulaştı. 2012'den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konuma ulaştı. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye 1397 bilim insanı ve gencimize 7 milyar lira destek verdik. Sadece 2035'e kadar ülkemizde kurulacak 55 gigawatt büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla yetinmeyecek, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceğiz.
1: Türkiye, küresel ölçekte yatırım ve finans üssü haline getirilecek. İstanbul Finans Merkezi güçlendirilecek. AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik yatırım teşvik paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle üretim ve ihracatı desteklemek için kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiliyor. Üretimden ve zirai faaliyetlerden kazanılan gelirler için %12,5 kurumlar vergisi uygulanacak. Transit ticarette de İstanbul Finans Merkezi katılımcıların kazançlarında tam vergi muafiyeti sağlanacak. Ayrıca son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan tüzel kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. Türkiye'nin uluslararası firmalar için bölgesel bir operasyon ve yönetim merkezi haline getirilmesi için de adım atıldı. Buna göre en az 3 ülkede aktif faaliyet gösteren küresel gruplar için nitelikli hizmet merkezleri kurulacak. Bu merkezlerde görev yapacak nitelikli personelin ücretlerinde brüt asgari ücretin 4 katına kadar gelir vergisi istisnası uygulanacak. İstanbul Finans Merkezi'nde bu oran 6 katına kadar artacak. Teklifin Kurban Bayramı öncesinde mecliste görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli haber sitesi Axios, İran'la ABD'nin tek sayfalık bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Mutabakat zaptında yer alan maddeler arasında en önemlileri, İran'ın nükleer zenginleştirmeyi durdurmasıyla Hürmüz Boğazı'nda kısıtlamalar karşılıklı olarak sonlandırıldıktan sonra yaptırımların kaldırılması ve İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması gündeme gelecek. ABD Başkanı Donald Trump önce tehdit etti, sonra anlaşmaya yakın olduklarını açıkladı. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık diyen Trump, gelecek hafta Çin'e yapacağı ziyaretten önce savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu söyledi. İran tehdit dilini kullanması halinde ABD için durumun daha da kötüleşebileceğini savunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı ABD'nin teklifinin incelendiğini, Pakistan'a görüş bildirileceğini duyurdu. İşgalci İsrail ateşkese uymuyor, Gazze'de soykırıma devam ediyor. Gazze'ye düzenlenen son saldırılarda 4 Filistinli daha yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı. Birleşmiş Milletler'den de Gazze konusunda uyarı geldi. Yardımların soykırımcı İsrail tarafından engellendiği belirtildi. Ateşkese rağmen Gazze'de 2 milyon insanın açlık tehlikesinin sürdüğüne dikkat çekildi. Gazzelilerin sağlık hizmetleri için Batı Şeria'ya geçemediği kaydedildi. Gazze'deki soykırım sebebiyle uluslararası mahkemeler İsrail aleyhinde kararlar aldı, ancak Avrupa'dan İsrail'e silah akışı durmadı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi'nin

Verilerine göre AB üyesi 17 ülkenin sadece 2024 yılında İsrail'e ihracatına onay verdikleri silahların değeri 820 milyon avro. Listenin başında 368 milyon avroluk silah ihracat lisansı ile Fransa var. Almanya ise 164 milyon avroluk silah ihracatı ile ikinci sırada yer aldı. 115 milyon avroluk silah ihraç eden Yunanistan ise üçüncü oldu. Avrupa'nın silah ihracatını durdurmadığı bu dönemde Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında geçici tedbir kararları almış, Uluslararası Ceza Mahkemesi ise soykırımcı Netanyahu hakkında savaş suçları kapsamında tutuklama kararı çıkarmıştı. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, dünyanın sadece ekonomik bir krizden geçmediğini, 80 yıllık huzur döneminin yerini sarsıcı bir kırılmaya bıraktığını vurguladı. Merz, 2. Dünya Savaşı sonrası kurulan huzur düzeninin artık sona erdiğine dikkat çekti. Almanya Başbakanı, jeopolitik belirsizliklerin ve teknolojik dönüşümün bu kırılmayı tetiklediğine işaret etti. Bu kırılma sürecinde küresel ittifakların yeniden dizayn edildiğini kaydetti. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Vatikan'ın yolunu tuttu. Rubio'nun ABD ile Vatikan arasında ilişkileri onarmaya çalışması bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanı'nın Vatikan ziyareti dışında da temasları olacak. Rubio, İtalya Başbakanı Meloni'nin yanı sıra Dışişleri Bakanı Tajani ve Savunma Bakanı Crosetto ile de görüşecek. Papa, İran Savaşı ardından ABD ve İsrail'e hedef almış, dünya bir avuç zorba tarafından tahrip ediliyor demişti. Trump da buna karşılık, ben olmasam seçilemezdi, Leo'yu da pek sevmem ifadelerini kullanmıştı. Artvin merkezi 22 ilde silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karışan organize suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. Yakalanan 32 şüpheliden 23'ü tutuklandı, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 7,5 milyon lira değerinde döviz ve altınla toplam piyasa değeri 60 milyon lira olan 2 adet arsa, 4 adet daire ve 8 adet araca el konuldu. Denizlerimizdeki biyoçeşitlilik kayıt altına alınıyor, sürdürülebilirlik için veriler toplanıyor. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Deniz Biyoçeşitliliği ve Okuryazarlığı Projesi kapsamında Akdeniz, Ege ve Marmara'da bilimsel araştırma yürütüyor. Uzmanlar deniz memelilerden deniz çayırlarına, pinalardan iklim göstergesi olan deniz suyu sıcaklığı, tuzluluğu ve kirlilik etmenlerine dek pek çok unsuru ayrıntılı inceliyor. Projeyle elde edilecek veriler deniz okuryazarlığı ve toplumsal farkındalık için kaynak oluşturacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Cezayirli mevkidaşı Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbu'nu Ankara'da ağırlıyor. Gazze'deki soykırıma rağmen 17 Avrupa ülkesi İsrail'e silah ihracatını durdurmadı. Almanya'dan 3. Dünya Savaşı uyarısı geldi. Spor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sarı Lacivertli Kulübün 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Yıldırım açıklamasında diğer adaylara da birleşme çağrısında bulundu. Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı Allianz Arena'da ortaya çıktı. Paris Saint-Germain 5-4 kazandığı ilk maçın rövanşında Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı. Son şampiyon Fransız ekibi bu sonuçla 30 Mayıs'taki finalde Arsenal'in rakibi oldu. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise Tabi Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de saat 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. Saat 22'deki Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabi Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. İran 2026 Dünya Kupası öncesinde kararını açıkladığı yetkililer milli takımlarının Amerika Birleşik Devletleri'ne gideceğini duyurdu.

0: Fenerbahçe Beko dörtlü finale çıkma hedefini erteledi. Sarı lacivertliler 19 sayı öne geçtiği Zalgiris deplasmanından 81-78 yenik ayrıldı. Temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü bulunan seride 3. randevu Cuma günü Litvanya'da oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu. Akdeniz'in Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'yla Sivas, Tokat, Rize, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur görülecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, Konya, Samsun ve Elazığ 18, İstanbul ve Şanlıurfa 22, İzmir ve Aydın 27, Çanakkale 25, Kütahya, Uşak ve Çorum 19, Trabzon ve Muş 16, Antalya 23, Rize ve Bingöl 17, Kahramanmaraş ve Adıyaman 21, Bolu 20, Erzurum 12, Ardahan 11 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: İzmir-Çeşme otoyolunun ilk 9 kilometresinde aydınlatma lambalarının bakım çalışması amacıyla Çeşme istikameti sol ve orta şerit trafiğe kapalı olup trafik akışı sağ şeritten sağlanıyor. TİS otoyolunun ilk 4 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kocaeli-Yalova yolunun 24. kilometresinde bulunan Tonemi Köprüsü'nün bakım onarımı nedeniyle yol tek şerite düşürülerek Bursa köprü girişi kapatıldı, ulaşım yan yoldan sağlanıyor. Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 39 ile 42. kilometreleri arasında bulunan Gölbek kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. İyidere-İkizdere yolunun 21 ile 28. kilometreleri arasındaki tünellerde yapılacak elektrik ve elektronik sistemleri bakım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Antalya-Isparta yolunun ilk 3 kilometresinde yol yapım çalışmaları devam ediyor. Bursa-Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk-Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Ulaşım Balıkesir-Susurluk istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Kastamonu-Tosa yolunun ilk 5 kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
5: Her şeyim var annem.

0: annelerinin hediyeleri Pazarama'da.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira.
2: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
3: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.

ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne,
0: sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık ailece de size seslenmeye. Saat 13.18 ve 7 Mayıs Perşembe bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Engin Erkan, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Ve saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Bugün iki telefon bağlantımız olacak, iki konuğumuz olacak. İlki eğitimci ve Ekipedu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan. Matematik yaşamın çok içinde aslında ama çoğu zaman öğrenciler matematikten kaçıyor, matematiğe karşı olumsuz yargılar geliştiriyor ve zorlanıyorlar matematik konusunda. Bir ders olmaktan çıkarılıp bir düşünme biçimi olarak ele alınırsa, öğrenciler matematiği keşfederek, deneyimleyerek ve eğlenerek öğrense belki de çok daha iyi sonuçlar alınacak. İşte biz de bugün programımızda bu yöntemi savunan, bunun için uğraş veren ve bir eğitim modeli geliştiren eğitimci Fatih Akdoğan'ı konuk edeceğiz sevgili dinleyenler programımızda. İlk kısmında. Programımızın ikinci kısmındaysa yazar Murat Moroğlu bizimle birlikte olacak. Çocuklara edebiyat sevgisini aşılamak için önce onları yaşlarına uygun nitelikli kitaplarla tanıştırmamız gerekiyor. Edebi değerleri olacak bu kitapların, gelişimlerine katkı sağlayacak, sadece çocuklar için yazılmış olacak. Nitelikli çocuk edebiyatı kavramı çok önemli. Biz de zaten bundan bahsetmiştik geçtiğimiz aylarda Sayın Murat Moroğlu'yla. Ama kitaplarına bakamamıştık. Bir de çok önemli bir atölyesi var. Bir Bavul Kitap Atölyesi. Onlardan çokça bahsedememiştik. İşte bugün hem biraz nitelikli çocuk edebiyatına değineceğiz yine, hem de onun kitaplarından ve Bir Bavul Kitap Atölyesi'nden bahsedeceğiz sevgili dinleyenler. Ailece başladık. Eğitimci ve Ekipedu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Feyza Hanım.
0: Merhaba. Şimdi başta da bahsettiğim gibi matematik aslında hayatın ta kendisi. Birçok şey matematikle yürüyor. Matematik olmadığında hayatımızı aslında çok da planlayamayız. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama buna rağmen öğrenciler matematiğe karşı olumsuz yargılar geliştirebiliyorlar. Matematik bizim hayatımıza asla yaramayacak diye düşünebiliyorlar. İşlerine yaramayacağını düşünebiliyorlar. Ve bu küçük yaştan itibaren beyinlerine iş dediğinde ne yazık ki sonrasında artık bu dersi sevmeleri de çok olanaklı hale gelmiyor. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Biz neden genel olarak matematiği sevmiyoruz ve böyle bir olumsuz yargı geliştiriyoruz?
1: Aslında çok güzel özetlediniz. Yani matematiğin doğanın dili olduğundan bahsediyoruz. Hatta şey diyoruz, biz küçük, yani çocuk olaraktan doğduğumuz zaman dünyaya geldiğimiz

0: zaman konuşmak gibi, yazmak gibi veya sanat üretmek gibi aslında matematikte doğuştan gelen bir parçamız. Bir bebeği düşünün, önce ritimleri fark ediyor, tekrarları görüyor, nesneleri karşılaştırıyor. Aslında matematik yapıyor o bebek yaşına rağmen bu çocuk.
1: Evet.
0: Ama bir noktadan sonra öyle noktaya getiriyoruz ki onları okula başladığı zaman, ya matematik dersin nasıl, matematik çok önemli, matematik yapamazsan hayatta başarılı olamazsın algısıyla aslında tüm öğrencilerin hayatları boyunca bir eleme sistemi içerisinde, matematiği yapamadığım zaman ben başarısız olacağım algısı içerisinde aslında çocukların kendi kendine bir öğrenilmiş çaresine doğru gitmesini sağlıyoruz. Çünkü ülkemizde matematik ne yazık ki bir eleme aracı.
1: Evet.
0: Aslında doğanın dili olan, hayatın kendisi olan, yaşamın içerisinde olan, bizim bir parçamız olan matematiği sadece formüllere döktüğümüz zaman, sadece özel ve belli elit öğrencilerin yapacağı alana indirmeye çalıştığımız zaman aslında bir toplumun dönüşümünü de sağlamış oluyorsunuz. Şimdi şeyi düşünün, matematiksel düşünme becerisi olmayan bir toplumu düşünün. O toplumun algılama becerisi, analiz becerisi, kendi içerisinde bir fikri alıp da sentezleme becerisi zayıflamaya başlıyor süreç içerisinde. O zaman verdiğin her şeyi kabul etmeye başlıyor toplum kendi içerisinde. O yüzden yani matematik hakkı sadece bir öğrencinin öğrenme hakkı değil, aslında bir toplumun düşünme becerisi hakkını elinden alan inanılmaz bir ekosistem aslında. Biraz böyle bakmak lazım sisteme.
1: Evet, evet çok doğru. Şimdi o sorular dediğiniz gibi eleyici olduğu için herhangi bir sınıf düzeyinde düşündüğümüzde böyle sadece üniversite sınavı ya da liselere geçiş sınavında değil, hep böyle deneme sınavlarında da böyle, normal sınavlarda da böyle hep bir sanki hataya düşürme amacıyla yazılmış sorular, ama düşmesin işte o kafa karıştırıcı olsun, onun kafası karışmasın ama yapsın. Öyle olunca çocuklarda bir gardını alıyor değil mi matematiğe karşı?
0: Tabii ön yargı oluşuyor, korku, matematik korkusu diye bir korku oluştu artık bu.
1: Kesinlikle.
0: Belki de genetik korkumuza işlenecek bir korkuya dönüşecek.
1: Doğru.
0: Sonra.
1: Doğru. Hepimizde var. Evet.
0: Dolayısıyla burada ne yapmak lazım? Aslında ben matematikçi değilim. Ben sınıf öğretmeni ve görsel sanatlar öğretmenliği yaptım.
1: Hı hı.
0: Ama kendim de matematikte çok zorlandım. Ve zorlanan birisi olarak matematik nasıl öğrenilir ile ilgili uzun yıllardır çalışıyorum bu alan üzerinde.
1: Hı hı.
0: Hatta 2020 yılında Türkiye Matematik Çalıştayını gerçekleştirdik biz ve 823 öğrenci üzerinde tüm 7 bölgede bir ölçme sonucu yayınladık. Yani bizim kendi sistemimizle matematik öğrenilebiliyor mu üzerinden?
1: Evet.
0: Ve %99'a yakın bir başarı oranıyla çıktı örneğin bizim modelimizde.
1: Çok
0: biz
1: iyi.
0: Neyi farklı yaptık? Biz şunu farklı yaptık. Dedik ki bir, matematikte herkesin bir ön yargısı var. Çünkü çocuk matematik dersine girdiği zaman direktmen duygusal beyinden sürüngen beyine geçiyor. Sürüngen beyine geçtiği için de korkmaya başlıyor. Korkmaya başlayan bir öğrenciye sen sınıfta ne yaparsan yap öğrenmeyi gerçekleştiremezsin süreçle beraber. O yüzden bizim birinci basamağımız, diyoruz ki önce duygusal güvenliği sağlamamız gerekiyor. Derse girdiğimiz zaman bir oyun, bir aktivite, bir etkinlikle, dersin doğal akışı içerisinde çocuğun kendini hissedeceği bir aktiviteyle girmek lazım. İkinci aşamasında diyoruz ki çocuklar matematiği hayatın içerisinde somut görmek zorunda. Yani bir nesneye dokunmak zorunda, matematiksel bir sembolü görmek zorunda süreç içerisinde. Dolayısıyla bir materyalle derse girmemiz gerekiyor. Üçüncü aşamasında öğrencilerin, öğretmenlerin ders anlatmaktan vazgeçip artık öğrencilerin bir araya geldikleri istasyonlar kurması lazım. Yani aktif öğrenme tekniklerini, farklılaşmış öğretim yöntemlerini kullanması gerekiyor. Çünkü çocuklar birbirinden daha çok öğrenmeye başlıyorlar.
1: Hı hı.
0: Arkasından transfer basamağı dediğimiz, öğrendiği her bilginin, sizin cümlenizin başında dediniz ya matematik ne işime yarayacak, öğrendiği her bilginin hayattaki karşılığını ve işe yarayacağı alanı çok somut göstermemiz gerekiyor ki o zaman çocuk şunu düşünecek, ya bu bir ders değil sadece, hayatın kendisi aslında matematik ve bu benim hayatımın her içerisinde işime yarayacak. Dört duvar arasında değil, bahçede, dışarıda, oyunda, bir etkinlikte, bir görsel sanatlar dersinde, bir müzikte de matematik var. Bunları da göstermek lazım çocuklara ki onu bir sistematik olarak bakmak gerekiyor aslında matematiğe. Biz bunları gerçekleştirdik. Ana sınıfından tutun da liseye kadar bir matematik programı yazdık. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalıştay gerçekleştirdik. Finlandiya'lı eğitimcilerimizle beraber üzerinden geçtik bu programın. Şu an Türkiye'nin bazı yerlerinde somut matematik materyalleri ile ilgili müzeler kurmaya başladık. Dolayısıyla bizim matematikle olan şeyimiz, savaşımız, yani matematik öğretme savaşımız aslında bir inanç ve bir inatla devam ediyor. Hı hı. Türkiye içerisinde.
1: Hı hı. Bu aşamada tabii müfredatta da belli çalışmalar yapılması lazım değil mi? Gerçekten de hiçbir işe yaramayacak bilgiler de veriliyor olabilir belli sınıf aşamalarında.
0: Şöyle bir artımız var.

0: Şimdi Maarif modeline geçtikten sonra aslında Maarif modeli bizim 10 yıldır yapmaya çalıştığımız beceri odaklı eğitim modelini destekleyen bir model.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla Maarif modeli aslında tam zamanında Türkiye'ye geldi. Burada şöyle bir sorunumuz var. Şimdi Maarif en mükemmel programı getirebilirsin, en güzel sınıfları gerçekleştirebilirsin ama eğer öğretmenleri sistem içerisinde adapte edemezsen, öğretmen eğitimiyle ilgili, öğretmenlerin farklılaşmasıyla ilgili kısmı çözemezsen aslında o alışkanlıklar devam ediyor. Buradaki temel sorunumuz şu. Bizim öğretmenlerin yöntem ve teknikleriyle ilgili farklılaşmaya ihtiyacımız var. Yani matematik aslında yanlış şekilde öğretiliyor öğrencilere. Çünkü öğrenci merkezli bir sistemde öğretmenin çok az konuştuğu, çocuğun çok fazla aktivite yaptığı bir alana ihtiyacımız var.
1: Hı-hı.
0: Çocuklara sadece soru çözdürerekten, test kitapları vererekten matematiği öğretme şansımız yok. Sadece çok özel bir öğrenen çocukları alıp onları da işte sınavlara sokmak için yaptığımız bir aktiviteye dönüşür matematik. Ama toplumun temel ihtiyaç hakkını elinden almış oluruz böylelikle biz.
1: Evet.
0: O yüzden herkesin matematik öğreneceği alanlar var ve herkesin matematikte bir şekilde hayatı içerisinde haşır neşir olacağı çok fazla alan var. Bizim matematiği öğretirken bir eleme sisteminden çıkarıp aslında bir merak ve keşif noktasına dönüştürmemiz gerekiyor. O zaman matematik öğrenilmeye başlıyor zaten.
1: Evet, şimdi şöyle bir soru sorulduğunda mesela bu yapay zeka araçlarına matematik olmasaydı bir dünyada neler olur diye, matematik olmadan tahminlere ve şansa dayanan bir dünyada yaşardık. Karmaşa, belirsizlik ve verimsizlik hayatın her alanına yön verirdi. Takvimler, saatler, planlar olmaz. Zamanı tahmin ederek yaşar. Randevu ve düzen kavramları gelişmezdi. Yol tarifi, haritalar doğru olmaz. Kaynaklar verimli kullanılamaz. Nüfus, hava durumu, üretim gibi konularda tahminler tutmaz. Plan yapmak, ilerlemeyi öngörmek mümkün olmaz. İşte zaten inşaat ve mimaride bir takım sorunlar yaşanır. Bilim ve teknolojide ilerleme olmaz. Tıp ve sağlıkta test sonuçları, istatistikler doğru olmadığı için tedaviler yine sekteye uğrar. Ticaret ve alışveriş zaten bildiğimiz gibi yine sıkıntı yaşanan bir alan olurdu. Düzenin, ilerlemenin ve anlamanın görünmeyen dilidir demiş mesela yapay zeka. Aslında bu kadar önemli bizim için matematik ve hayatın her alanında. O yüzden bundan kaçış yok. Bu bir gerçek. Bunu bilmek lazım. Ama işte bu şekilde yaklaşmayıp daha severek ilerlensin diye bir takım yollar geliştirilebiliyor. Bunlar da öğretme açısından siz nelere dikkat edilebilirsiniz? Şöyle bir gözden geçirdik sizinle birlikte. Siz birazcık bu konuyla ilgili bilgi verdiniz bize. Peki çalışırken, matematik çalışırken çocuklar nelere dikkat etmeli? Ne olursa daha iyi öğrenirler?
0: Şimdi burada tabii şöyle birkaç, yani tabii her öğrencinin öğrenme potansiyeli kendi içinde farklılıklar göstereceği için.
1: Evet.
0: Biz şöyle bir yöntem öneriyoruz. Diyoruz ki bir öncelikle bu öğretmenin ders içerisindeki aktif olma durumunu pasifleştirmemiz gerekiyor sınıf içerisinde. Çünkü
1: evet,
0: öğretmen ne kadar çok büyürse öğrenme o kadar azalıyor. Dolayısıyla öğrencinin kendi içerisinde çok fazla aktivite yapacağı alanlara ihtiyacımız var. Yani grup çalışmalarına ihtiyacımız var, ders materyallerine ihtiyacımız var. Herhangi bir oyunun içerisindeki matematiği bulma ihtiyacımız var. Dışarıda gezdiğimiz zaman, navigasyonla eve gittiğimiz zaman hayatın içerisindeki örnekleri sınıfa taşımaya ihtiyacımız var. Şimdi öğrenci zaman içerisinde keşfettiği dünyaya baktığı zaman, oradaki matematiği görmeye başladığı zaman öğrenme gerçekleşmeye başlıyor.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla hayatla bağını koparmamak lazım matematiğin. İkincisi, matematiği ben hep şunu söylerim. Bazen okullarda, seminerlere gittiğim zaman dedim ki bir öğrencinin 100 tane, 200 tane soru çözmesi mi çok değerli? Bir öğrencinin 2 tane soru yazması mı çok değerli? Şimdi soru yazabilme becerisi için bu Bloom taksonomisinin tüm basamaklarını kullanması gerekiyor öğrencinin. Yani bilgiyi anlama, kavrama, analiz, senteze kadar gitmesi gerekiyor ki bir soru yazabilsin. Oysa test çözmek çocuğu bilgiyi anlama ve kavrama basamağına kadar çıkarabiliyor.
1: Evet.
0: Şimdi sen 3 basamağa kadar çıkarıyorsun ama analiz ve sentezden soru soruyorsun çocuğa.
1: Hı hı.
0: Okulda analiz ve sentezle ilgili hiçbir çalışma yapmıyorsun. Dolayısıyla öğrencinin kendi üst düzey düşünme becerisini geliştiremediğin süre içerisinde, anlama okuma becerisini geliştiremediğin süre içerisinde matematiği de geliştiremezsin ne yazık ki. Matematik tek başına diğer derslerden bağımsız bir ders de değil. Anlamakla ilgili, okumakla ilgili bir şey aslında baktığınız zaman. O
1: evet,
0: yüzden bir bütün, bir disiplinler arası bir bütün olarak görmek gerekiyor.
1: Evet, okumak zaten ve anlamak çok önemli. Hele ki son dönem sorular bile düşünüldüğünde, sadece sorulara yönelik bile düşünürseniz okumanın ne kadar önemli olduğunu o sorularla da görebiliyorsunuz. Peki bu arada matematikten bahsettik ama programın başında da söylemiştim, Ekipedu platformunda.

0: biraz da ondan bahseder misiniz bize? Nasıl bir platform bu?
1: Biz yaklaşık 100 tane gönüllü öğretmenin bir araya geldiği ve eğitimin sorunlarından ziyade ne çözüm üretebiliriz diye bir araya gelmiş idealist bir grubuz aslında.
0: Hı hı.
1: Yaklaşık 11 yıldır Türkiye'de faaliyet yürütüyoruz ve Finlandiya'da faaliyet yürütüyoruz. Programlar yazıyoruz, öğretmen eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını okullarla buluşturmaya çalışıyoruz. Dünyayı anlamaya çalışıyoruz. Kuşakların nereye gittiğiyle ilgili öngörüler sunmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten dünya değişiyor ve çocuklar da çok değişiyor. Bu dönemin çocuklarına bizim bir önceki dönemin öğretmenleriyle uğraşma şansımız çok zayıflamaya başladı artık.
0: Evet, evet.
1: O yüzden sınıfların yapısının değişmesi gerekiyor, mimari değişmesi gerekiyor. Dört duvar arasından öğrencileri çıkarıp hayata katmamız gerekiyor. Çünkü biz hala 19. yüzyılların arka arkaya oturan sıralarında çocukları oturmaya çalışıyoruz.
0: Evet.
1: Yani bugün çocuklar fabrikada çalışmayacaklar. Starbucks'larda oturuyorlar, bilgisayarın başında iş görmeye çalışıyorlar. Yani o zaman benim sınıfımın da bir sınıf düzenimin de bir Starbucks gibi tırnak içinde söylüyorum veya başka bir düzene doğru dönmesi gerekiyor. Artık o eski alışkanlıklarımızı bırakmamız gerekiyor. Biz daha çok bunlarla kafa yoran, alternatif eğitimlerle ilgili çalışmaya çalışan, tüm ders programlarını yeniden kurgulamaya çalışan gönüllü bir öğretmen platformuyuz aslında.
0: Hı hı. Böyle bir platform ve bu platformda yine matematikle ilgili de çalışmalar yürütülüyor.
1: Tabii 30'dan fazla arkadaşımız sadece matematikle ilgili çalışıyor, matematikle ilgili materyaller geliştiriyor. Matematikle ilgili her gün öğrencinin işini kolaylaştıracak araçlar bulmaya çalışıyorlar.
0: Hı hı. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Fatih Akdoğan, aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Gerçekten önemli bilgilerdi. Matematiği hayatımızın odak noktasına yerleştirip onu sevmeye çalıştığımızda belki o da bize kötü davranmayacak, değil mi? Bu konuştuklarımızdan bunu anlıyoruz.
1: Tam tersine çok keyifli olabilecek, evet, ve insanların çok zevk alabileceği, hayatını çok kolaylaştıracak. Hani sizin biraz önce bahsettiniz ya, yani matematik olmasa kaotizm olacak aslında.
0: Evet.
1: Yani kaotizmi engelleyen bir şey aslında matematik. Ama biz onu sadece çok elit bir grubun ulaşacağı bir noktaya koymuşuz. Onu oradan indirmemiz gerekiyor ve herkese paylaşmamız gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin.
0: Hoşçakalın. Eğitimci ve Ekipedu platformunun kurucusu Fatih Akdoğan bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: Seviyor, özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya Ser'de, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz.
1: TRT Radyo 1'de ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Yazar Murat Moroğlu telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Feyza Hanım, merhaba.
1: Geçtiğimiz aylarda sizinle sohbet etmiştik. Nitelikli çocuk kitaplarından, nitelikli çocuk edebiyatı kavramından söz etmiştik.
2: Evet.
1: Ve şu atölyeden çok da fazla bahsedememiştik o yayınımızda. Şimdi aslında daha çok ondan bahsetmek istiyoruz ve sizin kitaplarınızı konuşmak istiyoruz. Bahsettiğimiz atölye Bir Bavul Kitap Atölyesi. Sadece ismi bavul değil bu arada, gerçekten bir bavul var değil mi ortada?
2: Evet, gerçekten bir bavul var.
1: Evet.
2: Güzel, nitelikli kitapların, sanat eserlerinin içinde olduğu bir bavulo.
1: Neler yapıyorsunuz bu atölyede?
2: Öğretmenlerle daha çok buluşuyorum Feyza Hanım. Amacım aslında çocuk edebiyatını yaratıcı drama alanıyla ilişkilendirip onlara bir kapı aralamak. Ben çok uzun zamandır çocuk edebiyatı ve yaratıcı drama alanında hem yetişkinlere hem de çocuklara çalıştığım kurumlarda atölyeler düzenliyordum. Bunların temel amacı aslında çocuklarla yaratıcı dramayı kullanarak, yani rol oynama, doğaçlama gibi teknikleri kullanarak, bunların yanlarına oyunu ekleyerek, çocukların en sevdiği, en ciddi işlerinden bir tanesidir oyun oynamak. Bir kitabı nasıl çocukların dünyasına açabiliriz aslında? Bu sorgulamadan yola çıkarak yaptığım bir atölye. 3 saatlik, 6 saatlik, 9 saatlik ve 12 saatlik atölyeler oluyor. Öğretmenler, öğretmen adayları, yaratıcı drama alanı.

0: edebiyatına ve çocuk edebiyatına ilgi duyan birçok kişiyle Türkiye'nin birçok yerinde bu atölyeyi gerçekleştirdim.
1: Hı hı. Birçok şehre gittiniz. Yine yaratıcı dramayla harmanladığınız bu atölyede birçok kişiyle tanıştınız. Farklı farklı şehirlerde farklı etkinlikler mi yapıyorsunuz yoksa aynı şeyi mi uyguluyorsunuz?
0: Genel olarak aynı. Tabii zaman zaman atölyedeki etkinlikler değişiyor. Çünkü ben zaman zaman çocuklarla tekrardan buluşuyor ve o atölyelerimi bir gözden geçiriyorum. Dolayısıyla bazen çocuklar da fikir veriyor. Bazen bende oluşan yeni şeyler oluyor. Ama temelli olarak yani kazanımım, amacım aslında bu. Ama küçük küçük etkinlikler, kitaplar tabii ki değişebiliyor bu atölyelerde.
1: Hı hı. Burada mesela neler çıkıyor karşınıza? Sizce gerçekten insanlar nitelikli çocuk kitaplarını tanıyor mu? Yoksa bu konuda daha çok zorluk mu yaşıyorlar bunları anlama konusunda?
0: Şimdi tabii biraz o geçmişteki yayınımızdan da bahsetmiştim. Oraya yayınımızda da bahsetmiştim. Oraya çok girmeyeceğim ama
1: evet.
0: Öğretmenlerde özellikle ciddi bir kapı aralandığına inanıyorum. Yani bunlar onların daha çok ifadeleri aslında. Çünkü biz kitapları okuyup ya da yarısında durdurup acaba sonrasında ne olmuş olabilir diye genel olarak böyle sorular soruyoruz. Ama benim işleyiş şeklimde kitabı bilmeden, çocuklar o kitabı okumadan öncesinde kitaptan bir haber olup aslında atölyeye geliyorlar. Hı hı. Ve sonrasında atölyede oyunlarla, canlandırmalarla kitabın odağına aslında anlamına ya da anlamlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğretmenlere bu açıdan bir farklılık, bir bakış açısı getiriyor bir bol kitap atölyeleri. Öğretmenlerin ve sonrasında ben çoğu kez de mail alıyorum ya da fotoğraf alıyorum, mesaj alıyorum. Şunu uyguladım, bunu uyguladım ve şöyle sonuçlar aldım. Daha keyifli olduğunu, çocukların da hem eylem yani hem düşünsel eylem olarak hem de bedensel eylem anlamında ciddi olarak süreçte olduklarını söylüyor öğretmenler. Bu açıdan öğretmenlere yararlı oluyor diyebilirim atölyeler.
1: Yani siz böyle bir etkinlik yaptığınızda sonrasında onlar sınıflara da yansıyor bu durumda.
0: Tabii
1: onlar
0: ki
1: da bu etkinlikleri yapmaya devam ediyorlar.
0: Tabii ki. Bu sadece bir bakış açısı. Sonra onlar buradan hareketle daha farklı kitapları, daha farklı oyunlarla rol oynama, doğaçlama teknikleriyle ilişkilendirerek birçok kitabı aslında çocukların dünyasına oyun yoluyla koymaya çalışıyoruz.
1: Kitap okuyun, kitap okusunlar, çocuklara kitap sevgisi aşılayalım, bunlar hep söylenen şeyler ve hepimiz de bunun ne kadar doğru olduğunu biliyoruz aslında.
0: Evet.
1: Ama sadece burayla kalmaması gerekiyor galiba sizin de yaptıklarınızdan yola çıkarak ve sorulan sorular sadece işte kitapta şunun adı neydi, bu karakter şununla nerede karşılaşmıştı gibi
0: Evet.
1: Sorular olabiliyor. Ve
0: Evet.
1: Bu aslında kitabı tam olarak anlamakla ilgili bir durum olmuyor. Birazcık fikri varsa zaten söyleyebiliyor. Kitapları biraz sorularla da okumak gerekiyor ya. Nasıl sorular sorulmalı kitap okurken?
0: Ben o bahsettiğiniz, başladığınız yere de değinmek istiyorum. Onlar daha çok bir K5N dediğimiz sorular. Yani
1: evet.
0: Yapının dramatik yapıyı aslında öykünün dramatik yapısını ortaya çıkartan sorular. Bunu ben de size katılıyorum. Dinleyen her çocuk, dikkatli okuyan her çocuk ya da her yetişkin buna cevap verebilir. Ama biraz da nitelikli çocuk kitapları bu açıdan çok önemsiyorum. Yaşamla bağının kurulması gerekiyor. Çocuğun doğrudan kendisine yönelik, yaşantısına yönelik ya da kendi yaşantısının çevresinde, ailesinin öğretmenlerinde, komşularında, mahallesinde gözlemleyebileceği, görebileceği yaşadığı durumları aslında soru olarak sormak gerekiyor. Örneğin işte benim çok sevdiğim bir kitap vardır, Küçük Fare ile Kırmızı Duvar.
1: Hı-hı.
0: Şimdi o kitapta ön yargılar anlatılıyor ama ön yargıdan da öte bir cesaret durumu aktarılmaya çalışılıyor çocuğa. Dolayısıyla aslında doğrudan ben o kitabı çalıştığımda çocuklara şöyle sorular soruyordum. Size çok yakın olan yetişkinlerin size ördüğü duvarlar var mı? Ya da sizin ön yargılarınız var mı? Yani kahraman üzerinden de gidilmesi. Başlangıçta kahraman üzerinden gidiyorum. Ben kurgu üzerinden gidiyorum. Ama sonrasında da çocuğun o kitaptan çıkarım yapmasını bekliyorum. Yani yapmaya da bilir. Bu ayrı mesele. Herkesin bilişsel düzeyi aynı olmayabilir.
1: Hı hı.
0: Ama bunu konuşmak çok önemli. Senin ön yargıların neler? Sen cesaret ettiğin en son olay neydi? Düşündüğün, yapmaya çalıştığın ya da

0: yakınında gözlemledin, işte annenle yaşıyorsan annenle, babanla yaşıyorsan babanla, onların cesaret ettiği bir olay var mıydı? Bir ilişkilendirme yapmak aslında sanatçıların da yazarların da yapmak istedikleri bu, okurda okuduklarını anlamlı bir bütün halinde yaşama yansıtmaya çalışmak, yaşamı sorgulamak, bir noktada kendini sorgulamak. Dolayısıyla biraz bu sorgulamayı yapabilecek sorular, okuduğumuz kitaba göre değişiyor bunlar tabii ki. Mültecilerle ilgili kitaplar, boşanmayla ilgili kitaplar, doğa farkındalığı ile ilgili kitaplar, birey farkındalığı, bireyin kendisiyle ilgili farkındalıklar, neyse artık okuduğumuz kitaplarda aslında yaşamı da o sorulara katmak gerektiğine inanıyorum ben. Hı hı.
1: Ve çocuklar soyut döneme zaten çok sonra geçtiği için bu ön yargı, cesaret, korku vesaire gibi kavramlar ancak bu şekilde anlam bulabiliyor. Onlara bunu açıklasanız ön yargı şu demektir, cesaret bu demektir diye çok bir anlam ifade etmeyecek ama kitap üzerinden, hikaye üzerinden gittiğinizde, bir de üzerine bununla ilgili konuştuğunuzda çocuk zaten fark etmeden öğrenecek bunu.
0: Evet. Bir de Feyza Hanım, bu tam bir bellek oluşturma süreci aslında. Bir süreç meselesi. Evet. Yani her sorduğumuz soruya çocukların hemen o anda bizim beklediğimiz ya da herhangi bir cevabı vermek gibi bir beklentimiz de olmamalı bizim. Ama az önce söylediğiniz şeyi ben de önemsiyorum. Bir bellek yaratmaya çalışıyoruz. Yani çocuk belki önyargının ne olduğunu bilmiyor. Hala bilmeyecek belki. Evet. Ama bir bununla ilgili bir yaşantı eklemek.

0: onun dünyasına koyabilme meselesi aslında önemli olan nokta.
1: Evet. Şimdi çokça şikayet ediyor ya aileler, çocuklarım kitap okumuyor, işte sevmiyor kitap okumayı vesaire diye. Bununla ilgili de çokça öneriler gelebiliyor. Sizin atölyelerinize mesela hiç kitap okumayı sevmeyip gelen, sonrasında kitapları hayatına dahil eden çocuklar oluyor mu?
0: Olmadı.
1: Olmadı mı? Aa, güzel bir cevap beklemiştim.
0: Yok, aslında evet. O işin espri tarafı tabii ki. Yani bunu gözlemlemek de gerekiyor. Ama zaman zaman ailelerden ben şunu alıyorum. Yani benim çocuğum şu ana kadar çok ciddi bir okur olmadığını düşünüyorum. Ama evet, sizin şu atölyenize katıldıktan sonra oyun oynamışsınız. Bu oyunu evde de oynadık Murat Bey. Ve sonrasında buna benzer kitaplar istedi.
1: En azından. Bence güzel. Evet.
0: Tabii ki. Yani yoksa o, hani ben o yok dediğim nokta şurasıydı Feyza Hanım. Biraz gerçekçi olmakta fayda var. Çocuğun ailesi, yakın çevresi, öğretmeni o çocuğa o ana kadar ne verebildi o konuda? Temeli nasıl attı? Bu çok önemli. Yoksa 9 yaşına kadar, 10 yaşına kadar çocuk kitaba yeteri kadar kitaba ulaşmamış. Ama sonrasında benim önereceğim bir kitapla ya da benim yapacağım bir çalışmayla çocuğun tam bir okur olmasını o anda beklemek çok gerçekçi değil. Ondan dolayı ben yok dedim.
1: Evet.
0: Yoksa tabii ki yani biz uzmanlar, işte sevgili hocam Profesör Doktor Sedat Sever, kulak çınlasın. Hani hep şey derler, anne karnındayken daha çocuğa kitap okunması gerekiyor aslında. Çocuk doğduğunda kitapla karşılaşması gerekiyor.
1: Evet.
0: Anlayıp anlamaması hiç önemli değil. Anlamlandırması ya da anlamlandırmaması hiç önemli değil, ama dünyasında var etme sürecine, o yolculuğa çıkmamız gerekiyor en yakın zamanda, en kısa sürede.
1: Evet. Sizin de birçok kitabınız var. Yazdığınız kitaplar var.
0: Evet.
1: Son kitabınız da hatta yeni çıktı değil mi? Kuyruklu
0: Çok
1: Filozofların
0: yeni.
1: Çay Saati.
0: Evet.
1: Evet.
0: Çok yeni, hiç beklemiyordum bunu. Çok mutlu oldum. Çünkü daha benim elime gelmedi kitap.
1: Aa, öyle mi?
0: Evet, o kadar yeni. Yayın evinden kısa sürede gelecektir. Benim nacizane 12 tane çocuk kitabım var. Bir yolculuk aslında. 2016 yılından beridir ben kitap yazmaya çalışıyorum. Çok önemli yayın evlerinden kitaplarım var. Çok da iyi süreci yönetiyoruz, götürüyoruz aslında. Doğayla çocukların kendilerine olan farkındalığı, hayvan sevgisi, eğitim sisteminde var olma süreçleri çocukların, özgürlük kavramına yönelik, ondan sonra çocukların hayallerine yönelik, anne babalarıyla yaşadıkları çatışmalara yönelik kitaplarım var. Yazmaya da devam ediyorum. Aslında temel amacım onlar büyürken kitaplarımla onların o gelişim düzeylerine, o yaşantılarına katkı sunmak istiyorum.
1: Ne kadar güzel. Evet. Bir yandan daha küçük yaş grubuna yönelik 5-6 yaş için olanlar var. Bir yandan 8-9-10-11 yaş için olanlar var. Siz şimdi bir öncekinde de konuşmuştuk. Kitaplar bir şey öğretmeye çalışmasın, öyle bir amaç gütmesin demiştiniz. Siz kitaplarınızı peki daha önce böyle yapıp sonrasında yani niye böyle yapmışım dediğiniz kitaplarınız var mı? Yoksa hep
0: bir
1: mi bu amaçtaydınız?
0: Vardı. Yani ben en baştan beri bu amaçtaydım aslında, ama bu çok ince bir çizgi. Bunu bazen başarıp başaramadığımı da bilemiyorum. Onun için çok yakın arkadaşlarım var. Bu konuda uzman olan çeşitli yayın evlerinin editörleri, arkadaşlarım, yazar arkadaşlarım var. Onlara okutuyorum elbette kitaplarımı. Orası çok ince bir çizgi. Yani başarabiliyor muyum onu bilmiyorum, ama temel amacım gerçekten çocuklara bir şey öğretmek değil. Yazarken onların dünyasında var olanları, yaşamda var olanları kurguyla, edebiyatla, sanatla tekrardan onların dünyasına koymaya çalışıyorum aslında. Benim ilk kitabım Bana Hayallerini Anlat başlığıyla çıkmıştı. Resimli bir kitaptı.
1: Evet.
0: 10 yıl önceydi bu. Tam olarak 10 yıl önceydi. Ama bu 10 yıllık süreç içerisinde ben çok değiştim. Biraz geliştim, biraz değiştim ve dolayısıyla artık o kitabımın hem çizimlerine hem de metnine yönelik, özellikle metnine yönelik bir problem durumu vardı benim açımdan. Daha sonra sevgili Feyza Kartopu, Ütopya Çocuk Yayınları'nın editörü, onunla bir iletişim kurduk ve o kitabı Feyza Hanım biz hem metnini değiştirdik hem resimlerini değiştirdik. Çünkü bir önceki kitapta biraz daha çok hayal kurmayı öğretmeye çalışan bir metin vardı gibi hissediyorum ben. Ve cesur olmalısın gibi bir öğreti vardı o kitapta, ama sonraki kitapta adını da değiştirdik. Fareçit hayal kuruyor kahramanımız.

0: Adı Fare Çıttı. Bir fareydi ve adı Çıttı daha doğrusu. Ve sonraki kitapta, sonraki metinde aslında bunun olabilirliğini biraz çocukların dünyasına koymaya çalıştık. Yani çocuklar zaten hayal kurmaya, hayal gücüne, hayali çok uzak değiller. Ve burada da hayal kurmak ve plan yapmanın, aslında emek vermenin insan psikolojisine etkisini biraz, yani metni biraz daha üst noktaya çıkarmaya çalıştım ben kendimce. Dolayısıyla o sorduğunuz soruya böyle cevap verebilirim. Yani bir kitabımdan çok memnun değildim.
1: Onu da
0: ama
1: değiştirdim diyorsunuz.
0: Evet, değiştirip de artık onun yanında, arkasında, önünde, sağında, solunda durabiliyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz Sayın Murat Moroğlu, aktardıklarınız için. Sağolunuz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. İyi günler.
1: Yazar Murat Moroğlu bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın TRT Radyo 1'de 13 ana haber bülteninin ardından buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk,
2: bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne.
0: Sen,
1: ben,
0: biz,
3: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün miras hukukunda denkleştirme davası hakkında konuşacağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
2: Tereke. Ölen ya da gaipliğine karar verilen kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tümüne verilen addır.
0: Hukuk ve Hayat devam ediyor.
1: Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Hocam programımıza hoş geldiniz.
3: Sayın hocam hoş buldum, memnun oldum.
1: Hocam şimdi tabii miras hukukuyla ilgili çok değişik uyuşmazlıklar ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunlardan bir tanesi de özellikle ölen kişinin, vefat eden kişinin sağlığında mirasçılardan birileri lehine bir takım harcamalar yapması bir eşitsizliğe neden olabiliyor. Örnek vermek gerekirse baba büyük oğlunu evlendirmiş, ona çeyiz dizmiş, ev almış, iş yeri kurarken ona finansal olarak destek vermiş. Baba vefat edince bu kardeş diğer kardeşlerle aynı oranda miras hakkı alıyor. Bu da insanlara adil gelmiyor. Yani sen zaten sağken babamızdan alacağını aldın, bari mirasını alma deniyor. Bir anlamda bir denkleştirme isteniyor. Bizim medeni kanunumuza göre bu denkleştirme işleri nasıl oluyor? Mirasçıların hakları nelerdir?
3: Sayın hocam, denkleştirme davası kanunda olan bir terim değil. Uygulamanın benimsediği bir kavram ve her ne kadar köklü bir müessese olsa da özellikle son döneme kadar çok da sıkça karşımıza çıkan bir müessese değildi. Ama son dönemde sıkça denkleştirme davalarının açıldığını görmeye başladık. Diyelim ki miras bırakanın geride mirasçısı olarak sadece iki evladı olsun ve miras bırakan vefat etmeden önce taşınmazını veya tüm taşınmazlarını bir evladına sağlar arası karşılıksız kazandırmayla devretmiş olsun. Bu durumda tereke açıldığında tereke bomboş çıkıyor. Ama iki evlat arasında da bir eşitsizlik, adalete aykırı bir durum ortaya çıkıyor. İşte kanun koyucu buna sessiz kalmamış ve müdahale etmiş denkleştirme müessesesi ile. Miras bırakanın sağlığında yasal

mirasçılardan bir veya birkaçına bazı kazandırmalarda bulunması mümkündür. Miras bırakan bu kazandırmaları çoğu zaman alt soyundan birine yeni ve bağımsız bir ekonomik gelecek hazırlamak ya da esasen mevcut böyle bir durumu kuvvetlendirip bunun devamına imkan sağlamak amacıyla yapar. Miras bırakanın yasal mirasçılar arasındaki eşitlik kuralını bozmak istemeyeceği, onlardan birine veya birkaçına sağlığında vermiş olduğu kazandırmaların hiç olmazsa mirasın paylaşılması sırasında denkleştirme sağlamak için terekiye iade edilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Denkleştirme bakımından yasal denkleştirme ve iradi denkleştirme söz konusudur. Denkleştirme davasında taraflar kimlerdir? Denkleştirme davasında borçlu yani davalı taraf sadece ve sadece yasal mirasçılar olabilir. Bu kimsenin mirasın açıldığı zaman yasal mirasçı sıfatını haiz olması gerekir. Kimlerdir yasal mirasçılar? İlk olarak alt soy mirasçılar, çocuklar, torunlar gibi. Miras bırakanın alt soyun ekonomik bağımsızlığına hizmet eden sağlar arası kazandırmaları hakkında yasal denkleştirme kuralı geçerlidir. Bu kural ancak miras bırakanın alt soyu denkleştirmeden muaf tutan açık bir irade açıklamasıyla bertaraf edilebilir ki uygulamada pek bununla karşılaşmıyoruz. Miras bırakanın kazandırmayı denkleştirmeden muaf kılması bir ölüme bağlı tasarruftur. Fakat bunun vasiyetname gibi, miras sözleşmesi gibi bir yazılı veya resmi şekilde yapılmasına ihtiyaç bulunmamaktadır. Sözlü de olabilir ama alt soylar arasında denkleştirmeyi istemediğini ölmeden önce açıkça ifade etmiş olması ve bunun en azından tanıklarla ispat edilebilmesi gerekir. Alt soy dışındaki yasal mirasçılar da yine denkleştirme borçlusu olabilir. Denkleştirme yükümlülüğü alt soy dışındaki miraslar bakımından kural olarak bulunmamakla birlikte miras bırakan bu sefer de vefat etmeden önce denkleştirmeyi emreden bir kural getirebilir. Bunun dışında yasal mirasçı olarak sağ kalan eş bakımından da yine denkleştirme borcu gündeme gelebilir. Sağ kalan eşin alt soyla birlikte mirasçı olması durumunda tartışmalı olmakla birlikte özetle sağ kalan eş alt soy dışındaki mirasçılardan olduğu için alt soya karşı denkleştirme borçlusu olmaz. Dolayısıyla alt soy da sağ kalan eşe karşı denkleştirme borçlusu olamaz. Ama diğer durumlarda pekala bu mümkün. Yasal mirasçı olmayan vasiyet alacaklısı, atanmış mirasçı yine denkleştirme yükümlüsü olamaz. Miras bırakanın mirasçılarının alacaklıları denkleştirme yükümlüsü olamaz. Ama evlatlık tıpkı alt soy gibidir. Dolayısıyla denkleştirme yükümlüsü olabilir. Peki davacı kim olabilir? Burada da yine yasal mirasçılar davacı olabilecektir. Denkleştirmeye tabi kazandırmalar bakımından hangi süre zarfında bu davanın açılabileceği de önemli. Denkleştirme alacaklısı davacının denkleştirme yükümlüsü davalıya karşı denkleştirme davası açmış olması gerekir. Denkleştirme davası bir miras davasıdır. Dolayısıyla herhangi bir hak düşürücü süreye veya zaman aşımı süresine tabi değildir. Ancak paylaşımın da bir parçasıdır. Dolayısıyla paylaşım yapılana kadar açılabilir. Yani bir miras paylaşma sözleşmesi yaptılarsa artık denkleştirme davası açmayı düşünmemelerini söyleyebiliriz. Peki denkleştirme davasında yetkili mahkeme neresidir? Miras bırakanın son yerleşim yeri mahkemesinde bu davanın açılması gerekir. Görevli mahkemede genel esaslara uygun olarak Asliye Hukuk Mahkemesi'dir. Denkleştirme davasının açılması için aranan şartlara baktığımızda her şeyden önce hem denkleştirme borçlusu hem denkleştirme alacaklısı yasal mirasçı olmalıdır. İkinci olarak mirasçılık sıfatını kaybetmemiş olmalılar. Dolayısıyla mirası reddeden kimse, mirastan yoksun kalan, mirastan feragat eden ya da miras bırakandan önce ölen kimselerin böyle bir dava açma veya böyle bir davaya muhatap olma durumu söz konusu değildir. Ve son olarak denkleştirme borçlusu özellikle alt soy mirasçılar bakımından denkleştirme dışında bırakmamış olmalıdır. Denkleştirme dışında bırakmış ise şartları bulunmak kaydıyla tenkis davasının da düşünülebileceğini söyleyebiliriz. Peki denkleştirmeye tabi kazandırmalar nelerdir? Her şeyden önce kazandırmanın karşılıksız olması gerekir. Mesela miras bırakanın hayattayken yapmış olduğu bir satış bakımından denkleştirme istenemez. 2. Miras bırakanın mal varlığından yapılmış olmalıdır. Bu konuda davayı açacak tarafların çok uyanık olması gerekir. Tapuya bakılması gerekir. Miras bırakanın üzerine hiç geçmemiş bir taşınmaz bakımından maalesef hatalı davaların uygulamada açıldığını görebilmekteyiz. Yine kazandırma miras bırakanın sağlığındayken yapılmış olmalı ve miras

0: payına da mahsuben yapılmış olmalıdır. Peki denkleştirmeye tabi olan kazandırmalar nelerdir? Çeyiz mesela denkleştirmeye tabi olabilir. Ya da diyelim ki oğlumuz avukat, doktor, mühendis. Bunun için bir iş yeri açtık. Yapılacak olan masraflar, miras bırakanın yapmış olduğu masraflar kuruluş sermayesi olarak yine denkleştirmeye tabidir. Mal varlığı devri varsa, işte alt soyunun meslek edinmesi için bir taşınmazını, bir tarım toprağını, ticari işletmesini eğer karşılıksız miras bırakan devretmiş ise yine denkleştirmeye tabidir. Ya da miras bırakanın karşılıksız bir şekilde borcundan kurtardığı evladı bakımından da denkleştirme söz konusu olabilir. Bunun dışındaki kazanımlar bakımından denkleştirme olup olamayacağı hususunda kanun koyucunun ifadesine rağmen tartışma söz konusudur. Tüm bağışlamaların denkleştirmeye tabi olabileceği ve olamayacağına ilişkin farklı yönde içtihatlar bulunduğunu söyleyebiliriz. Denkleştirmenin talep edileceği hususta denkleştirmenin talebi bakımından ne şekilde talep edilmesi gerektiğine ilişkin aynen denkleştirme de istenebilir. Değer üzerinden para denkleştirmesi de istenebilir. Burada önemli olan husus seçim hakkı davalıdadır. Davalı dilerse malı uhdesinde tutup parasal karşılığını ödemek suretiyle de denkleştirme borcunu yerine getirebilir Sayın Hocam.
1: Değerli Hocam, yaptığınız açıklamalardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akça aldı ve bize denkleştirme konusunu açıkladı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Anne, bu vazo benim olsun mu? Bu tablo benim olsun mu? Peki bu?
2: Bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
4: Bu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
8: Reklamlar.

0: Zeytin ağacının gölgesinde.
1: Bir çağın tanıklığını artık sadece tarihçiler değil, gazeteciler yapıyor. Ama bazı coğrafyalarda tanıklık etmek sadece yazmak değil, hedef olmak anlamına geliyor. Filistin'de bir haber, çoğu zaman susturulmak istenen bir hakikat demek. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde sosyal medyanın ve geleneksel medyanın Filistin mücadelesindeki yerini, basın özgürlüğünün sınırlarını ve hakikatin nasıl ayakta kaldığını konuşacağız. Efendim bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Salih Yılmaz ve ben Muhammed Burak Yayla. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programında konuğumuz sahada görev yapan, Kudüs'ü yakından bilen Anadolu Ajansı muhabiri Esat Fırat. Kendisi bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Esat Fırat.
2: Hoş bulduk Muhammed Bey.
1: Aristo'nun Metafizik adlı eserinin o giriş cümlesini hepimiz biliyoruz. İnsan doğası gereği bilmek ister. O yüzden o bilginin peşinden gider. Bazen merakla, bazen hayretle, bazen ortaya çıkarması gerektiği için de ve bazen de paylaşmak için de gider. Şunu sorarak başlamak istiyorum. Belli başlı sorularımız var tabii ki yönelteceğimiz ama sizi insan olarak o Filistin'e götüren, o Kudüs'e götüren, o topraklara götüren ana itki, ana sebep, ana güç neydi? Oraya baktığınızda gördüğünüz, pencerenizi açan, gazeteci refleksiyle ya da insani olarak baktığınızda gördükleriniz ve sizde uyandırdıklarıyla ben başlamak istiyorum. Mesleki kısmını elbette konuşacağız ama birazcık insani kısmından girerek başlamak istiyorum.
2: Yani şöyle söyleyelim, şöyle başlayalım. Benim için Filistin unutulmaya yüz tutmuş bir hikayenin yeniden canlanmasıydı. Ben şahsen Filistin edebiyatına, Filistin davasına, Filistin meselesine hep insani hem de bir imani bir gerekçe açısıyla bakmaya çalıştım. Çünkü biz en nihayetinde doğuluyuz, doğu toplumuyuz. Bu coğrafyanın insanıyız, bu coğrafyanın her daim bağrında yetişmiş birçok meselesi olmuştur ama biz insanlar bu coğrafyanın insanları olarak coğrafyamızı yeterince tanımadığımızı düşünüyoruz. Benim için de Filistin hep bir bilmece.

0: gibiydi. Filistin'i daha fazla tanımak, daha fazla duyardık çevremizden. Ama Filistin'i yakından tanımak benim için önemliydi ve beni büyük ihtimalle oraya sevk eden en önemli şey o bilinmezliği öğrenmek ve yakından tanımaktı yani.
1: Evet, tarihi perspektiften baktığımızda Osmanlı medeniyetinin izlerini görmek, bu izlerin insana yansıdığına şahit olmak, köklerimizde öyle bir muhabbet var. İnsan da bu tanışıklığın da yakınlarında durmak istiyor. Ama gel gelelim günümüz işte Bayburtlu Zihni'nin dediği gibi gama tebdil oldu ülfetin çağı diye. İnsanın aslında ilacı bir anlamda ülfet, yakınlık kurmak. Biz bunu mesleki olarak geleneksel medyayla yapıyoruz. İnsanlar da bireysel olarak sosyal medyadan işte bu paylaşımlarını gerçekleştiriyorlar. Kral çıplak demenin artık bin bir türlü yolu var. Medyanın geldiği nokta, o teknolojinin geldiği nokta diyelim daha doğrusu. Elimizde pek çok araç var. Küresel bir algının da aslında değiştiğini görebiliyoruz Esat. Sence medya Filistin mücadelesinde bireysel ve geleneksel medya aslında tümden soruyorum ama ayrıştırarak tabii cevaplayabilirsin. Neden bu kadar kritik rol oynuyor?
0: Şimdi başta söylediğim gibi yani aslında Filistin bir çok önemli bir hikaye, önemli bir mevzu. Ve bu mevzunun gerçekliği hep bir muammalık, bir müphemlik boyutu oldu bu gerçekliğin. Çünkü sadece Filistin tek başına bir faktör değil. Burayı işgal eden başka bir faktör var ve yeni bir hikaye uyduruyor, yeni bir anlatı oluşturuyor. Dolayısıyla orayı doğru anlamak, doğru bilmek açısından medya ve basın burada çok önemli bir rol oynuyor. Bugün medyanın ve basın iletişim araçlarının bu kadar gelişmesi de bunu daha yakından tanımanın ve doğru anlamanın çok önemli bir etkeni, çok önemli bir aracı haline dönüşmüştür. Bugün İsrail dediğimiz bu işgalci yapı dünyaya orada var olmayan aslında bir halkın boş toprakları olarak addetmiş ve bunu hep böyle bir anlatıyla, böyle bir serdiyetle Filistin topraklarına adeta bir koloni haline dönüştürmüş, kendince yeni bir hikaye oluşturmuş ve oraya yerleşmiş durumda. Bugün belki İslam dünyası ve Arap dünyası açısından bakacak olursak orayı İsrail'in anlatısı üzerinden okumayız ama en nihayetinde dünya sadece Arap ve İslam dünyasından ibaret olmadığı için bugünün faktörü, bugünün etken gücü Batı dünyası olduğu için de biraz İsrail'in anlatısı çerçevesinde Filistin meselesine bakar olmuştur. Ancak bugün itibariyle basın ve medya artık burada çok farklı bir rol oynamaya başlamıştır ve İsrail anlatısının yerle bir edilmesini sağlayan çok önemli bir konuma çıkmıştır diyebiliriz.
1: Evet, dünyayı kelimelerle tanımlıyoruz ama Batı'nın tanımlarının geçer, akçe olduğunu görüyoruz. Onlara göre hak ve hakikat tanımı var. Onlara göre insanlık tanımı var. Onlara göre meşru müdafaa tanımı var. Onlara göre sınırlar tanımı var ama sadece onlara göre. Bizim lügatimizde aslında karşılığı yok. İşi birazcık sosyal medya tarafına, bireysel kullanıcılara getirmek istiyorum. Çok basit bir şekilde cep telefonlarımızın kamerasını açarak dünya ile artık bilgiyi çok kolay bir şekilde paylaşabiliyoruz. Ama burada soru şu, bazen iyi niyetle çıktığımız yol kötü sonuçlar doğurabiliyor. Biz buna hani bilgi kirliliği yönünden de şahit oluyoruz. Acaba hakikatin yayılmasını kolaylaştırabiliyor muyuz? Yani amacımıza ulaşabiliyor muyuz? Mesleğin içinden biri olarak işin bu yönüne bakış açın nasıl Esat?
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani sosyal iletişim araçları üzerinden yürüyen haberler veya içeriklerin eksik tarafı çoğu zaman profilden bakan subjektif gözlemlere dayanmasıdır. Ancak çok geniş kitlelere ulaşmak gücü sayesinde son yıllarda Filistin davası açısından önemli bir yer teşkil etmeye başlamış, hatta yepyeni bir ifade biçimine dönüştüğünü şahitlik ediyoruz. Öte yandan geleneksel medya araçlarının daha geniş bakış açılarına dayanan bir vizörü, Filistin'in hikayesini daha bütün bir resim ortaya koymakta ve uluslararası toplum nezdinde makbul olmasını sağlama imkanı tanıyor. Ortaya konulan bugün her madde, Filistin'e dair her paylaşım ve sahadan dünyaya yansıyan her görüntü, Filistinlinin yaşamış olduğu dramı ve acıyı daha güçlü bir şekilde aktarmaya başlamıştır. Evet, mutlaka dediğiniz şekilde bir bilgi kirliliği oluşma durumu var ama insanların daha fazla Filistin'e maruz kalmasını sağlıyor. Çünkü Filistinli'nin yaşamış olduğu dramın çok ciddi bir şekilde sansür edilmesi durumu da söz konusu. Buna karşılık buradan ve sahadan, yani Filistin içinden ve çevresinden, Filistin davasının destekçileri ve Filistin davasıyla duygusal bir bağ kurmuş olan insanların yapmış olduğu paylaşımlarda Filistinlilerin yaşamış olduğu bu acıyı, maruz kalmış olduğu bu işgali, maruz kalmış olduğu bu soykırımı artık insanlığa bir şekilde ulaştırma çabasını ortaya koymuştur. Dolayısıyla evet, mutlaka buna dikkat etmek gerekiyor ve karşında en nihayetinde teknolojiyi çok güçlü kullanan Filistin'in işgalcisi konumundaki bu Siyonist güç, kendisi de bu bilgi kirliliğini oluşturma noktasında çeşitli araçlarla, çeşitli imkanlarla bir şekilde bunları seferber ediyor. Ama sosyal medya, basın doğru bir yaklaşım sergileyerek bunun ötesine geçebiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet. İsrail'in de bu bilgi kirliliğini köpürttüğünü söylüyorsun. Bazı coğrafyalar var ki oralar hep karartılmış, Doğu Türkistan gibi mesela. Ama Filistin örneğine baktığımızda gördüklerimizden bir tanesi de şu: İsrail'in adeta işte basın özgürlüğüne karşı olan duruşu. Bu anlamda sahada çalışmak gerçekten çok güç. Bu güçlükleri birazcık konuşmuş olalım seninle. Filistin'de basın özgürlüğünden söz etmek mümkün mü diye bir soru yönelteceğim tabii ki sana. Cevabını bildiğim bir soru olmasına rağmen senin kelimelerinle, senin hissiyatınla neler söylediğin çok çok daha kıymetli ve önemli olacak.
0: 2016'dan 2022'ye ve 2024'e kadar diyeyim, çeşitli zamanlarda bilfiil Filistin'de bulunma imkanı buldum. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde gazetecilik, basın ve medya, yani uluslararası hukuk çerçevesinde de koruma altına alınmış bir çok insani, çok sivil bir durum olmasına rağmen bu Filistin topraklarında, işgal altındaki Filistin topraklarında bu şekilde addedilmiyor. İşgalci güç, oradaki hegemonik güç, maalesef ki burada tabii İsrail'i, Siyonist rejimi kastediyoruz, burada bunu hiçbir şekilde gözetmiyor. Ben bilfiil yaşadım bunu. İşgal altındaki Batı Şeria'da, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın içerisinde, Gazze şeridinde, Gazze ile İsrail yerleşim birimleri arasındaki noktalarda, kontrol noktalarında, Mescid-i Aksa'nın içerisinde bulunmuş olduğu Eskişehir bölgesinin çevresinde, İsrail güçlerinin burada basın mensuplarına, hele hele özellikle yabancı basın mensuplarına yönelik, zaten yerel basın mensuplarına, yani Filistinlilere hiçbir şekilde hani bir basın mensubu muamelesiz yapmıyor. Bir sivil, insani bir görevi ifa eden yani insanlar olarak muamele sergilemiyor. Ama yabancı basın mensuplarına da bu noktada, çünkü en nihayetinde başta ifade etmiş olduğumuz üzere kendi hikayesini, kendi anlatısını bir şekilde insanlığa dayatmış durumda İsrail. Ve bu hikayeyi, bu anlatıyı bozabilecek, farklı aktarabilecek her türlü sese çok ciddi bir, yani özellikle sahada göz açtırmamaya çalışıyor ve burada çok ceberrut bir tavır ortaya koyuyor. Yani burada basın mensupları var. Oraya dair herhangi bir insani bir durum gözetelim, böyle bir durum söz konusu değil. Bugün Gazze şeridinde 250'ye aşkın gazetecinin doğrudan İsrail güçleri tarafından hedef alındığını

0: şehit edildiğini ve yok edildiklerini biliyoruz. Çoluklarıyla çocuklarıyla beraber, yani sadece gazeteci şahsi olarak hedef alınmıyor. Ailesi de hedef alınıyor. Yani bu Batı Şeria'da da böyle, Doğu Kudüs'te de böyle, İsrail vatandaşı Filistinlerin içerisinde de böyle. Yani bir İsrail vatandaşı Filistinli bir gazeteci de aynı durumu yaşabiliyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir Filistinli gazeteci de aynı şeyi yaşabiliyor ve bir yabancı basın mensubu olarak da aynı şeyi yaşayabiliyor. Yani İsrail'in bu ceberrut, bu yani hegemonik ve hiçbir hukuk tanımayan tavrına maruz kalabiliyorsunuz yani.
1: Evet, İsrail'in tavrı adeta Demokles'in kılıcı gibi, ben ne dersem o olur mantığıyla işliyor ve kendi doğrularını adeta sadece kendisi belirliyor. Ama baktığınızda sadece görevi bilgiyi aktarmak, paylaşmak ve yaymak olan bu insanlara yönelik bir durumu, yani olayı

0: Medyanın Filistin meselesine yaklaşımında sahada farklılıklar görüyor musun Esat? Yani daha farklı şekillerde aktardığına şahit oluyor musun? Bakış açısı nasıl değişebiliyor mu?
1: Şimdi İsrail en nihayetinde bölgede bir işgalci güç. Bu uluslararası hukuka da Cenevre Sözleşmesi'nde olduğu gibi yani bir işgalci güce karşı bir halkın direniş hakkı vardır. Bu direniş her halükarda her türlü araçla yani sahada uygulanabilir bir haktır. Bu uluslararası 4. Cenevre Sözleşmesi'nin işgal altındaki halklara tanımış olduğu bir haktır. Ancak özellikle batılı basın ve medya kuruluşlarının sanki burada yani İsrail çok normal bir devlet, sanki çok sıradan yani anormal olmayan bir yapıda ve tırnak içerisinde zaten şunu söylüyor yani İsrail Orta Doğu'nun işte tek demokrasisi, insan hak ve hukukuna saygılı olarak addediliyor. Böyle bir algı oluşturulmuş Batı medyasında. Sahada gerçekleşen bir olayın nasıl aktarıldığı çok önemli. Şimdi bir tarafta işgalci bir güç var ve bir tarafta da işgal altında bütün hak ve hukuku elinden alınmış, toprağı işgal edilmiş, evi yıkılmış, barkı yıkılmış bir insan kitlesi var. Ve bu insanların maruz kalmış olduğu bu zulme karşı ortaya koymuş oldukları her eylem, her tepki maalesef ki batılı medya ve basın tarafından çok farklı aktarıldığını, özellikle terör adı altında bu şekilde aktarıldığını görüyoruz. Halbuki burada işgal altındaki Batı Şeria'da mesela Yahudi yerleşimcilerin ortaya koymuş olduğu eylemlerin İsrail tarafından bile desteklenen bu eylemler Filistinlerin hayatını zindana çevirirken Filistinlerin ortaya koymuş olduğu tepkileri sen sıradan bir devlete karşı yapılmış olan bir eylem olarak aktaramazsın. Ama maalesef bunu çokça görmüş olduk. Ancak sosyal medyanın iletişim araçlarının bu kadar gelişmesiyle beraber tabii artık bu anlatının tutmadığının da bilincinde neler yani.
0: Evet, Woody Allen'ın bir anekdotu vardı. Şu hızlı okuma kurslarına ben de gittim. Savaş ve Barış'ı okuduk. Olay Rusya'da geçiyordu diye bir ifadesi vardı. Adeta işte Filistin'den Gazze'den bildiriyorum. Şunlar şunlar oldu. Bitti. Vaka bu. Peki sonuç? İnsani yöne bakan tarafı, devletler arası tarafı, olması gereken taraf, uluslararası hukuk, sen sözlerinin başından beri aynı şeyin altını çizip duruyorsun. Uluslararası hukuk ne yapması gerekiyor? Sadece aktarma, bu kadar. Gerçekten buradaki söylem, hangi dili kullandığınız da çok önemli ve kıymetli. Sadece mesleki bir risk barındırmıyor. Senin de yaşadıkların var. Sözü birazcık da son bölüme doğru getirirken sana da dokundurmak istiyoruz. Senin de acıların var, senin de yaraların var ve acı bir tecrüben de oldu bu konuda. Bir yaralanma yaşadın ama gazetecilik öyle bir meslek ki hani düştüğün yerden daha güçlü bir şekilde kalkıp da devam ediyorsun. Bu noktadaki duyguların, yaşadığın birazcık böyle bize anlatır ve en azından o hissiyatını bizlere aksettirebilirsen çok memnun oluruz.
1: Şimdi öncelikle yani ben Filistin meselesine şöyle bakıyorum. Yani Filistin meselesi yani küresel ceberrut tahakküm sisteminin insanlığa, Orta Doğu'ya ve İslam dünyasına dayattığı bir zorbalığın kurbanıdır Filistin. Yani Siyonist rejim sadece evhamlara dayalı serdedilmiş bir hikayenin tecessüt etmiş hali değil. Aynı zamanda vahşi batının dünyadaki tahakkümünü perçinlemek için bu coğrafyada kurulmuş bir karakoludur. Hep bu açıyla bakmış olduk Filistin'de yaşananlara ve ben fiilen orada yaşadığımda da benim için bu tarihin akışı ve tarihin akışına burada adil bir şahit olma hedefiyle hareket ettim. Yani her cümleyi, her kelimeyi kullanırken de Filistinlerin yaşamış olduğu bu acıyı, burada yaşanan bu dramı ve trajediyi bir şekilde aktarma gayesiyle hareket ettim. Yani Filistin'de

0: Benim için çok zor zamanlar geçti. Psikolojikmen çok zor şeyler yaşadım. Çünkü görüyorsunuz yani burada bir zulüm var. Ve bu zulme evet şahitlik ediyorsun. Sen bunun şahidisin. Bu akış devam ediyor ve sen onu görüyorsun. Bir müdahalede bulunamıyorsun, engelleyemiyorsun. Bu insan üzerinde çok ağır bir yüke dönüşüyor bir yerde. Çok ağır bir sorumluluk gibi hissediyorsun ve 6 yıl boyunca orada yaşadığım süre boyunca benim için hep psikolojikmen zor bir taraf oldu Filistin'de yaşamak. Mescid-i Aksa'nın kapılarında çok zor zamanlar yaşadık. Gazze şeridine geçerken zor zamanlar geçirdik. Kontrol noktalarına geçerken zor zamanlar. İsrail askerlerinin o tavırları zaten bunu Doğu Kudüs'te bulunmam hasebiyle daha çok orada bulunmam hasebiyle her daim ağır silahların gölgesinde hareket etmek bu başı başına zaten insanı çok zor bir psikolojiye sevk ediyor. Fiilen bunu yaşadığında da yani hayatında çok silinmez bir ize neden oluyor. Mescid-i Aksa'nın Esvat kapısında, Aslanlı kapısında 2021'de olayları takip ederken orada Filistinler toplanmış ve Mescid-i Aksa yani en doğal hakları olan, en insani hak olan ibadet hakkını Mescid-i Aksa'da ifa etmek üzere olan insanların orada toplandığını gördüm. Tabii bu Ramazan ayında gerçekleşen bir olay ve
1: Evet.
0: zaman zaman tabii olaylar yaşanıyor. İşte Şam kapısında ayrı olaylar yaşanıyor. El Halil kapısında ayrı olaylar yaşanıyor. Sahire kapısında. Biz de o anda olayları Esbat kapısından, Aslanlı kapıdan takip ediyoruz ve insanların o yaşadıklarını an be an aktarmaya çalışıyoruz. Anadolu Ajansı olarak tabii biz daha çok yazıyla bunu aktarmaya çalışıyoruz. Zaman zaman görüntüleri aktarıyoruz. Tabii kameramanlarımız, foto muhabirlerimiz her taraftalar ve bunu canhıraş bir şekilde orada yaşananları aktarmaya çalışıyor Türk toplumu ve dünyaya. Biz de bunu yazıyla kaleme döküp bir şekilde en hızlı şekilde aktarmaya çalışıyoruz ve orada tabii yani İsrail polislerinin itmeleri, kalkmaları, ellerindeki silahlarla, ağır silahlarla insanlara yaklaşımlarını görüyoruz. Biz de daha yaklaşınca buraya tabii bu alana, Esbat kapısını bir anda İsrail polisi ses bombaları ve plastik mermi kullanmaya başladı. Ondan sonra da burada tabii biz gazeteci olduğumuzu ifade etmemize rağmen önümüze ses bombaları ve aynı zamanda plastik mermi kullanmaya başladılar. Orada ben de yaralandım ve benim için çok zordu. Yani çok ağır bir izi oldu. Gazeteci olmama rağmen yaşadığım bir meseleydi ve bunu Filistinlerin neler yaşadığını siz düşünün ve maalesef ki durum belki anlattıklarımızın çok çok daha ötesinde.
1: Ötesinde. Esat, geçmiş olsun ve çok teşekkür ediyoruz. Vakti nihayete erdirdik. Bu anlamda orada şehit olan gazetecilerimize de rahmet diliyoruz. Yaralar devam ediyor. Ama bir insanın da böyle şifa vereceğim derken yarasına dokunduğumuzun da farkında olarak hassas yaklaşmalıyız bundan sonra diyelim. Filistin'de bir haber bazen bir manşet değil, bir direniş biçimi kıymetli dinleyenler. Bir kamera, bir kalem ya da bir paylaşım sessiz bırakılmak istenen bir hakikatin sesi olabiliyor. Bugün Zeytin Ağacı'nın gölgesinde medyanın gücünü, sınırlarını ve sorumluluğunu konuştuk. Kudüs'ten, Filistin'den dünyaya uzanan bu tanıklık için Anadolu Ajansı muhabiri Esat Fırat'a bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden Zeytin Ağacı'nın gölgesinde buluşmak dileğiyle.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Rivayet olunur ki İskender-i Zulkarneyn Doğu Seferi sırasında ordusuyla birlikte yeni bir ülke fethetmiş. Ülke halkına iyi davranmış ve yönetimlerine katkıda bulunmuş. Halk da teşekkür için huzuruna çıkıp eğer ülke sınırına ilerleyecek olursa orada bir deniz olduğunu, bu denizi aşabildiği takdirde 3 ay süren karanlıklar diyarına varılacağını, o diyarda da canlılara ölümsüzlük bağışlayan bir su, ab-ı hayat, ab-ı hayvan, ab-ı zindegi, ab-ı cavidani olduğunu haber vermişler. İskender veziri Hızır'la komutanlarından İlyas'ı da yanına alarak bu denizi geçip zulümat, karanlıklar diyarına varmış. Gündüz gibi aydınlık veren iki tılsımlı mücevherinden veya bayrak gibi bir çerağı birini Hızır'la İlyas'a vermiş ki karanlıklar ülkesinde yollarını bulsunlar. Sonra da ab-ı hayatı aramak üzere ayrılmışlar. Hangisi bu ölümsüzlük suyunu bulursa diğerini haberdar edecekmiş. Hızır'la İlyas uzun süre yürüdükten sonra yorulup bir küçük pınar kenarında oturmuşlar. Onların zihnindeki ab-ı hayat gürül gürül akan bir ırmak, bir şelale olmalı ki içine girip yıkanarak ölümsüz olacaklar. Sonra karınlarını doyurmak üzere çıkınlarından erzak çıkarmışlar. Yanlarında kurutulmuş balıklar varmış. Hızır pınardan elini yıkadığı sırada bir su damlası parmağından kurutulmuş balıkların üzerine düşmüş. Damlanın değdiği balık o sırada sıçrayıp pınara karışmış. Hızır'la İlyas bilmişler ki ab-ı hayat budur. Kana kana içmişler. O sırada bir ses duymuşlar ki bu buldukları suyu İskender'e söylemesinler. Hızır'la İlyas o günden sonra insanların yardımına koşmak üzere görevlendirilmişler. Hızır denizde, İlyas da karada bunalıp dara düşenlerin imdadına koşarmış. Yılda bir kere de 6 Mayıs'ta İskender'in Yecüc ve Mecüc için yaptırdığı şeddin üzerinde buluşup bir yıllık işlerinin muhasebesini yaparlar, halk arasına karışırlarmış. Hıdır Ellez. Aklımda kalan bu satırlar İskender Pala'nın Dört Güzeller, Toprak, Su, Hava, Ateş adlı kitabından, Kapı Yayınlarından.
0: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler. El üstünde tutuyorlar.
3: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
2: Tabii ya. EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor. Bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
3: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
2: Yok ya. İşte biriktirebildiğim kadar.
4: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detay

0: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil.

0: Kahve keyfine göre. Yani keyfi nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Opet doldur kazanla

0: Reklamlar. Film Odası. Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Film Odası bugün Lofi filmini açılıyor. Konuğumuz genç kuşak bağımsız sinemanın dikkat çeken isimlerinden Alican Durbaş. İlk uzun metraj filmi dünya premierini Avrupa'nın önemli festivallerinden biri olan Tallinn Black Nights Film Festivali'nde yaptı. Ardından da 45. İstanbul Film Festivali'nin Yeni Bakışlar bölümünde Türkiye premierini gerçekleştirdi. Filmi konuşacağız. Yönetmen Alican Durbaş stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Filmin ismiyle başlayalım isterseniz. Çünkü sizin için sadece estetik bir tercih miydi yoksa filmin böyle bir duygusal omurgası mı?
2: Aslında ikisi de diyebilirim. Yani lo-fi ilk baştan beri ismi oldu. Lo-fi ya da lo-fi. Ben burada ikisini de kullanıyorum.
0: Değil mi? İkisi de söyleniyor.
2: İkisi de söyleniyor. Tabii ikisi de söyleniyor yani. Baştan beri ismi oydu. Sonra isim öyle bir kaldı ki değiştirmedik. O şekilde kaldı. Yani çıkış noktası da aslında hani pandemi döneminde bu lo-fi hip-hop beatsler var. Bu YouTube'da falan son dönemde biraz popüler oldu. Böyle bir arka plan müziği. Arka plan müziği. Yani onları böyle dinlerken o şekilde bir hikaye oluşmaya başladı. Onların hem estetik hem içeriksel kendime göre bağlantılarını da filme katmaya çalıştım. O şekilde ismi Lo-Fi kaldı.
0: Ne güzel olmuş. Peki biraz şimdi filmin böyle ortaya çıkış sürecini, fikir aşamasından sonra çekim aşaması ne kadar sürdü, nasıl çıktı, biraz onları, ekibin bir araya gelmesi, oyuncuların seçimi, onu dinlemek isteriz sizden.
2: Tabii ki aslında yani süreç 2020 senesinde başladı. Yapımcım İpek Erden'le beraber zaten daha önce 2018 senesinde bir kısa film çekmiştik ama 2022'de 2020 gibi çıkmıştı o kısa film. O kısa filmden sonra zaten bir uzun metraj film çekme projemiz vardı. Ben de işte hani 2020'nin sonunda yavaş yavaş senaryoyu yazmaya başladım. Yavaş yavaş senaryo yazılınca bu bir film projesine dönüştü.
0: Yalnızsınız senaryoda.
2: Yalnızdım ama yani yardım ettiğim çok, yardım aldığım çok fazla insan vardı. Ekin Demiranoğlu, onun da yakında filmi çıkacak. Ondan çok hani senaryo konusunda yardım aldım. Keza filmin müziklerini yapan Eylül Çekirge. Arkadaşlarım oldukları için zaten hani onlarla senaryoyu paylaşma fikirlerini alma şansım olmuştu.
0: İlk film için, hani uzun metraj için senaryoyu da yazmak, filmi yönetmek, ikisini birlikte yapmak bir avantaj mıydı, dezavantaj mıydı? Bir anda çok yüklenmek, yük binmiş gibi mi oluyor? Yoksa kendi yazdığımı daha kolay çekerim hissiyatı mı geldi?
2: Ya onu bilemiyorum hani, çünkü daha hiç hani başka birinin yazdığı bir senaryoyu çekmediğim için bilemiyorum. Ama hani çok zorlayıcı değildi. Bir de hani aslında işte hani geliştirme süreci de uzun sürdüğü için aslında... çok böyle hani onun yorgunluğunu yaşamadım aslında. Yani senaryo üzerine tekrar düşünme, yeni taslaklar yazma şansım oldu bu uzun süreçte. Çünkü hani 2021 döneminde biz desteğimizi aldık. Ancak toparlamak her şeyi çekime kadar 2024'te hazır olabildik ve 2024'te çekimleri yaptık.
0: Ne kadar sürdü çekimler?
2: 15 çekim günü sürdü.
0: Güzel. Nerede? İstanbul'da.
2: İstanbul'da, Tophane'de.
0: Tophane'de. Cihangir falan böyle bakıyor insan. Cihangir, Tophane. Neresi denk gelir?
2: Onun arası bir yer.
0: Arası bir yerde.
2: Tophane şey arası. Evet, Cihangir arası.
0: O zaman hazır destek lafı geçtiği için desteklerden de bahsedelim. Nerelerden destek aldınız?
2: İşte Kültür Bakanlığı ilk film desteğini aldık. Ondan sonra çeşitli platformlara katıldık. İşte Ankara Film Festivali'nin geliştirme, gene köprüde buluşmaların geliştirme platformuna katıldık. Ondan sonra da en son TRT 12 Punto'dan destek aldık.
0: Ortak yapımcı.
2: Ortak yapım desteğini aldık 2023'te. O şekilde toparlayabildik bütçeyi.
0: Ne güzel. Oyuncularla bir araya gelme. Şimdi Furkan Kalabalık ve Ceren Koç başroldeler. İkisinin uyumu, bir araya gelişi, önceden bir tanışıklığınız var mıydı? Yoksa sinema için mi bir araya geldiniz? Nasıl ilerledi süreç?
2: Şöyle, aslında birazcık oyuncular konusunda birazcık da gergindim. Aha. Çünkü yani daha önceki kısa film çekmiştim. Ama ikisi de diyalogsuz kısa filmlerdi. O yüzden çok böyle hani dramatik bir sahne anlamında çok fazla oyuncularla deneyimim yoktu. Aha. O yüzden hafif birazcık da şey yapıyordum, yani korkuyordum. İlk başta böyle hani o kısa film geleneğinden giderek kendim bulmaya çalıştım. Bir de zaten hani çok fazla oyuncu da yok. Ama baktım öyle olmayacak. Yani öyle olmadı. Sonra çok harika iki tane kast direktörle tanıştım. Cemre Kılıç ve Berfin Binbay. Onlarla beraber çekimlerden 4-5 ay önce işte şeye başladık. Oyuncu bakmaya ve audition sürecine başladık. Çok fazla audition yapmadık. Onlar da hani bayağı beraber senaryoyu konuşarak böyle ince, detaylı, özen göstererek bir oyuncu araştırması yaptılar. Bazı roller için 3-4 kişiyle, bazı roller için 1 kişiyle falan audition yaptım. Auditionlarda da işte bir şekilde bir ilişki kuruldu yani. Yani çok iyi oyuncularla audition yaptım. Ama yani en sonunda işte Furkan ve Ceren'le bir böyle bir şey tuttu. Bir ilişki tuttu yani. Sonra da çok keyifli provalara geçtik. O şekilde oldu.
0: Evet. Şey, çünkü bir ilişki anlatıldığı için filmde de haliyle hani oyuncuların arasında da o enerjinin tutmasını insan bekliyor. Çünkü
2: biz hani çekimlerden önce bir ay iki ay boyunca çok yoğun. Yani yoğun dediğim hani sık sık buluştuk. Ben de tabii şey, çok fazla oyunculuk konusunda teknik var. Ben de bilmiyorum. Onlara sordum, siz nasıl oyuncu olarak hazırlanıyorsunuz falan filan diye. Ve sonra şeye aslında birazcık önem verdik. Ben 2021 senesinde After Sun filminde çalışmıştım. İkinci yardımcılık olarak.
0: Wow, evet. Ne güzel. Sevdiğimiz filmlerden.
2: Evet, evet. Temo'da görevim benim daha tabii ki hani set arkasında işte call sheetleri hazırlamak. Yani call sheet dediğimiz işte o gün ne çekilecek, sahnelerin sırası falan filan ve bu arada çekimlerken başka provalar da yapılıyor. Onları hazırlamaktı görevim. Ama tabii ki kendim de film çekmeye meraklı olduğum için arada yönetmen Charlotte Wells nasıl
0: ne yapıyor
2: diye de arada bir onu gözlemliyordum. Ve mesela Charlotte Wells özellikle şey yapıyordu mesela, çok böyle yani okuma provası yerine Paul Mescal ve oyuncu kızla beraber mesela şey oynuyordu. Bilardo oynuyordu mesela. Ve hani şeyi fark etmedim, hani aslında hani aradaki o ilişkiyi çalışıyorlar. Ve ben hatta bunun böyle, bu hikayeyi de söyleyince Ceren şey demişti, onlar ilişkiye çalışmışlar demişti.
0: Evet.
2: Tabii ki biz de hani o şekilde bir ilişkiye çalıştık. Tabii ki profesyonel çerçeveler içerisinde beraber zaman geçirerek.
0: Ya siz bir çıkın sonra ayrılın tarzı bir şey olmuyor tabii ki.
2: Ama hani en azından böyle öyle içimizde
0: bir tartışın,
2: beraber.
0: Bir tartışın, bir tartışın.
2: Görelim. Beraber aslında şey konuştuk aslında, hani geçmiş ilişkilerimizi konuştuk. Tabii. İlişkiler, insan ilişkiler hakkında düşündüğümüzü konuştuk falan filan. Oradan böyle bir tabii şeyde oluştu. Profesyonel bir ilişki ve iletişim oluştu. O da çok hani bence set zamanı bize yardımcı oldu, faydalı oldu.
0: Çok organik bir süreç olması açısından bence de çok güzel. Mesela filmde bir çakmağı paylaşamamak, değil mi? Hani bakıldığında hani bir çakmak artık paylaşılamıyorsa, o benim de, o şu senin de, oraya koymuştun, buradan almıştın tartışmaları bazı sinyalleri sanki veriyor gibi olabiliyor. Ya da hani herkes kendi ilişkisinde, değil mi? Ne zaman anladın bittiğini diye sorarlar ya.
2: Aslında
0: ne zaman anladın bittiğini noktasını.
2: Güzel bahsettiniz aslında. Yani

0: Kaç arkadaşım şey dedi böyle hani filmden sonra. Ya ben çakmak için mi bu adamı seviyorum ya falan diye sorgulamaya
1: Basit bir
0: başladılar.
1: obje belki, bir eşya insanın
0: Esasında
1: günlük
0: filmin de
1: hayatındaki.
0: aslında hani şeyi oydu. Nasıl diyeyim hani amacı ya da yaratmak istediği şey yani bazen işte böyle hani büyük dramatik olaylardan
1: Tabii.
0: ziyade evdeki küçük gündelik olaylarda bazen hani çok basit bir tartışmadan bir insanla olan artık ilişkinin bittiğini anlamak ya da sezmek üzerine.
1: Doğru. Oradaki o işte o nesne değil, bütün o duygusal birikmişliğin üstüne gelen son
0: Aynen.
1: nokta
0: Evet, tam
1: esasında orada
0: dediğiniz gibi.
1: insana o kararı verdiren. Şimdi bunu söylerken şundan da bahsetmemiz lazım. Filmin yapısı, senaryosu da hatırlamalar üzerine.
0: Evet.
1: Yani aslında gidip yani film bittiğinde ne kadar sonra anlayabilirler acaba? Kaçıncı dakikasında bazı şeylerin hani geçmişi hatırlamak gibi olduğunu anlarlar bilemiyorum. Artık izleyicinin dikkatine göre
0: Evet.
1: değişebilir. Başta anlamayacakları kesin, sonra böyle anlayacaklar. Yani onu nasıl çalıştınız? Hem çekimde hem senaryoda o şekilde ayarlamak, o hatırlamalar,
0: Tabii.
1: bu zamana dönmeler, geçmişe gitmeler.
0: Aslında tabii bunları böyle seziyorduk ben ve oyuncular. Ama tam olarak yakalamak da zor bazen hani hangisi gerçek, hangisi anı. Esasında hani şey fikri vardı hem iki günün birleşmesi gibi yani. Esasında hani karakterimiz aslında evdeki son gününe uyanıyor ama ilk gününden anılarla karşılaşıyor. Hatta bir yerden sonra da şey hatta hani farklı zamanlardan anılar sanki tek güne şey tek günde buluşmuş gibi.
1: Buluşmuş gibi.
0: Ama tabii şey tartışıyorduk olduk hani bir hatırlamayı nasıl gösterebiliriz? Zaten ilk filmdeki hani yaratmak istediğimiz, sorduğumuz şey bir hatıra nasıl görselleştirilir? İkincisi de birisi bir hatırayı hatırlarken hatırayı olduğu gibi mi hatırlar?
1: Neler?
0: Yoksa kendi süzgecinden geçirerek onu farklı mı hatırlar?
1: Hatırlar.
0: Bunların tabii bazen cevaplarını bulamadık.
1: Doğru.
0: Bu noktada aslında oyuncuların sezgilerine güvendim diyebilirim. Yani o noktada hani oyuncular da çok Ceren ve Furkan senaryoya çok katkıda bulundular. Yaratıcı katkılarda bulundular. Ve hani burada bence esas zorluk bence Ceren'deydi bir yandan da. Çünkü bir hayaleti oynamak,
1: Evet.
0: birinin anısındaki kişiyi oynamak zor bir şey. Ama Ceren hani onu da fark ettim. Ceren'le çalışırken çok benim için öğretici bir çalışmaydı, keyifli bir çalışmaydı. Yani oyunculuğun esasında bir karakter yaratıp o karakteri başına sonuna kadar kontrol etmek, takibini yapmak. O hani anılar üzerinde gezinmeyi Ceren çok iyi takip ediyordu ve artık orada birazcık sezgilerimize göre hani o tonu belirliyorduk böyle gerçekle anı arasındaki tonu sezgilerimize göre belirliyorduk.
1: Evet. Onu izleyici, evet değil mi? Tamamen izleyicinin de böyle bireysel bir deneyimi olacak bence izlerken. Yani hayal kısmı, gerçek
0: Evet,
1: kısmı,
0: başta bir
1: hatırladığı
0: bilinçli bir kafa
1: kısmı
0: karıştırma
1: var.
0: var. Evet, sonra tabii yavaş yavaş
1: Yavaş.
0: durumu anlıyoruz.
1: Evet.
0: Özellikle
1: Film
0: ortasından sonra tamamen anlıyoruz.
1: netleşiyor.
0: Netleşiyor,
1: Evet.
0: evet.
1: Taşınma kısmı. O da
0: Kısmıyla.
1: çok önemli. Hani oradaki taşınmayı çok metaforik olarak da ben değerlendirdim. Hani bir yerden ayrılmak, bir
0: Tabii.
1: yerden gitmek. Aynı bir insandan gitmek kavramı da vardır ya, birinin
0: Evet.
1: birinden gitmesi. Aynı bir evden yeni bir eve gitmek, yeni bir
0: Evet.
1: ilişkiye başlamak, yeni bir
0: Doğru.
1: coğrafyaya adım
0: Evet.
1: atmak belki, yeni bir hayat, yeni bir hayal. O yüzden o evdeki
0: Hayat,
1: eşyalar
0: hareket.
1: çıktıktan sonra da farkındaysanız ilişki tam olarak noktalandı. Tam bir yüzleşme gerçekleşiyor bir yerden sonra
0: Evet.
1: da.
0: Ki oradaki
1: Ben filmin zaten sonunu çok beğendim.
0: ki oradaki
1: Müthişi.
0: esprimiz de şeydi aslında yani tüm ev boşalınca aslında o evin ilk boş zamanında geldikleri ilk anılarına gitmemiz. Hani böyle bir anılarda da bir iyice hani
1: Evet.
0: geri yani işte zamanları değişik film boyunca ama finalde hani o evdeki ilk anılarıyla bitirmek. Öyle bir şeyimiz vardı fikrimiz.
1: Evet, güzel. Peki biraz da festivalden
0: Tabii.
1: bahsedelim. Şimdi biz böyle konuşuyoruz, bunu böyle düşündük, onu öyle düşündük. Ama tabii izleyiciler festivallerde farklı uluslardan
0: Tabii.
1: insanların da izlemesi ve geri dönüşleri çok önemli.
0: Evet.
1: Siz de çok güzel bir yerde, Tallinn gibi uluslararası bir
0: Evet.
1: festivalde ilk gösterimi yaptınız. Nasıl bir deneyimdi?
0: Çok güzel deneyimdi tabii ki yani yurt dışında önemli bir festivalde premier yapmak güzel bir deneyim. Benim için birazcık şeydi stresliydi çünkü son gün neredeyse bir gün önce uçaktan

0: Vizem çıktı.
1: Evet, epey bir heyecanlı olmuştur.
0: Şu an herkes de olan bu Schengen vizesi sorunu. O yüzden bence böyle hani oraya gitmek bile bir şey oldu yani.
1: Evet.
0: Ah, başardık hani, sabahında şeydeyiz.
1: Evet.
0: Tallinn'deyiz. Onun dışında da işte şey, tabii ilk kez böyle dünya premieri, ilk kez seyirciler göstermek heyecanlı bir şeydi ve tabii hani hiç tanımadığım bir seyirci, beni
1: Doğru.
0: de tanımayan bir seyirci yani, yabancı seyirciler olduğu için. Ama güzel geçti yani, şey, mutluyum yani, yorumlar da güzeldi hani, tabii şey de mutlu ediyor yani, tabii ki bu bir film, hani bir şey düşünerek insanlara sunuyoruz. Herkesin aynı şeyi algılaması, alması imkansız.
1: Şanssız.
0: Kimisi hani daha başka bir ilişki kurup, daha fazla ilişki kurup daha çok şey alıyor. Kimisi daha uzak duruyor falan.
1: Tabii.
0: Ama hani tabii takip de etmek zor yani günümüzde. Bir anlamda hem zor hem de kolay. Çünkü Letterboxd sayesinde işte yazılanları okuyorsun. O şekilde hani tepkileri ölçebiliyoruz. Ama hem hani gösterim sonrası hani karşı
1: Sohbetleri.
0: sohbetlerdeki yorumlar, hem de çıkan bir iki İngilizce eleştiri
1: Eleştiri.
0: beni mutlu etti. Yani onun ya da olmasının ötesinde hani bazı şeyler anlaşılmış diye, ya da bazı hissettirmek istediklerini ve bazı insanlar hissetmiş diye memnun oldum tabii ki.
1: Ne kadar güzel. Sonrasında da zaten İstanbul Film
0: İstanbul'da açıldı,
1: Festivali'nde
0: evet.
1: de seyirciyle buluşmuş oldu. Belki şeyi konuşabiliriz. Film aynı zamanda da böyle bugünün filmi, hani hep üzerine şu an çok konuşuluyor, işte yeni nesil ilişkiler, işte bağlanma problemleri, eskiden bu mu vardı, hani şimdi siz bir ilişkinizi annenize ya da anneannenize anlattığınızda böyle şeyler yoktu, biz doğru dürüst bağlanıyorduk falan diyorlar ya, şimdi bağlanma problemleri, sorunlar, anlaşılmamaklar gibi. Eskiler çünkü şey diyorlar, geçinmeye gönlün var mı diyorlar, geçinmeye gönlün varsa ömür boyu sürer ya da ne kadar sürerse. O yüzden film biraz da bu modern hayat, modern ilişkiler ve dijital çağ ilişkilerini de bir yandan da hafızasını da tutuyor gibi bakmamızı da sağlıyor. Hem bu çağın gençlerine hem de geçmiş zamandakilerine, hani ne değişmiş acaba? Çünkü bizzat bir şeye şahit olmuş oluyorlar. O yüzden de çok güncel bir yerde duruyor.
0: Evet, yani ya tabii ki hani çok bir amacım hani tamamen o ilişkilerin şeyini bulup nedenlerini çözmek
1: Değil,
0: olmasa da,
1: tabii.
0: tabii ki hani ister istemez hani bir ilişki aktarınca bugünün nasıl diyeyim, bugünün gündelik alışkanlıkları,
1: Alıklarını.
0: ya da bugünün işte kültürel öğeleri, işte ne bileyim laptop'tan lo-fi müzik dinlemek, bu tip şeyler tabii ki sızıyor ve bugünün ilişkileri ve yaşayışı, gündelik yaşayışı hakkında da ipuçları barındırıyor.
1: Doğru. Müzik demişken filmde ciddi bir yeri var
0: Evet.
1: müziğinde. Çalanda, bitişte de, başta da, ortada da, onlar da çok güzel seçilmiş müzikler. Film için özel yapılmış müzikler miydi, yoksa
0: İkisi
1: halihazırda
0: de.
1: olan ve filmde kullanalım iyi olur mu denildi?
0: İkisi de hem hani film için müzikler yapıldı, ki hani karakterlerin böyle bilgisayardan lo-fi müzik dinlediği. Ama biz o anda lo-fi müziği hani özel bir lo-fi müzik olsun istedik yani, böyle hani tabii ki çok jenerik böyle hani arkada çalan lo-fi müzikler var. Onun etkisinde olup ama birazcık da hani sahnenin de duygusunu yansıtacak müzikler düşündük. O noktada Eylül Çekirge filmin orijinal müziklerini yaptı. Sonra da iki özel sahne içinde dışarıdan müzik koymak istiyorduk. Onda da işte sağ olsun iki harika sanatçı Gülünler ve Agabi, onların şarkılarını kullandık. Tabii o şarkılar şeyde seçildi. Posta seçildi yani. Posta ben karar verdim. Bayağı bir düşündük ettik. Sonra
1: Sözleri falan filan da.
0: sözleriyle,
1: Evet,
0: müziğiyle,
1: biraz uyumlu
0: verdiği
1: olması.
0: hisle en iyi şarkıların bu olduğunu tuttu yani.
1: Evet, öyle kesinlikle. Girdiği yer, çıktığı yer, hani
0: Evet.
1: zamanlaması falan da
0: Birazcık da tabii
1: gayet
0: hikayede
1: normal.
0: de hani hikayede de zaten daha çok bu müzikleri şey duyuyoruz. Diyejetik duyuyoruz yani, hikaye dünyasının içinde yani. Karakter o müziği açıyor falan.
1: Açıyor.
0: Sahnede bilinçli olarak hani dışarıdan gelen müzikten ziyade sahnenin içinde karakterin açtığı ve hoparlörlerden duyduğumuz bir müzik
1: Evet.
0: şeklinde tasarladık.
1: Evet, telefonunun ona bağlanma sesine
0: Evet.
1: kadar. Benimki bağlandı, seninki bağlandı diye. Süremiz de kısa.

0: aldı. Adettendir sormamız lazım. Şimdi kısa filmlerinden ilk uzun metraj geldi. Yeni proje ne var?
1: Yeni proje, yani Villa Zeytin diye bir projem var. Proje de aslında biliniyor yani şey olarak. Biliniyor dediğim yani. Geçen sene bu projeyle Emiklab senaryo geliştirmeye katıldım. Bir de bu İstanbul Festivali zamanında da Sine Kolektif diye bir workshop'a katıldım. O yani o projem yavaş yavaş senaryosunu şu an geliştiriyorum. Ama tabii ilk filmden de öğrendiğim gibi film çekmek uzun bir süreç. Bu sefer de onun uzun süreceğinin farkında olarak geliştiriyorum yani. Bir yandan da başka bir projem de var. Daha hani gerçekten de bir ticari de bir yandan da
0: Evet.
1: para kazanmak gibi
0: Doğru.
1: dertler var.
0: Filmi
1: Ama
0: neyle çekeceğiz diyorsunuz. Biraz para biriktirmek lazım.
1: evet. Artık o filmi çekmeyi bırak yani nasıl yaşayacağız? Film çekerek nasıl yaşayacağız diye. Evet, arka planda ikinci bir projemi geliştiriyorum. Bu sefer daha böyle deniz, kum, bir yaz filmi düşünüyorum böyle. Bu filmde birazcık fazla iç mekanda takıldım.
0: Evet.
1: Birazcık daha böyle
0: Hatta tek mekanda
1: tek
0: gibi. Biraz
1: mekandaydı.
0: da aşağısı sokak.
1: Bu sefer birazcık daha genişletiyorum. Bir pansiyon ve koyda geçen bir
0: Oo,
1: film
0: güzel.
1: düşünüyorum. Böyle daha yüzeyler, kumlar, gökyüzü, deniz bu tip konular üzerine ilgileniyorum diyeyim.
0: O zaman bunda ayrılmayacaklar. Herhalde yeni bir aşk başlayacak.
1: Bu sefer
0: İlişki. Yok öyle
1: ilişki
0: değil.
1: ilişki de ilişkiye
0: İlişki
1: de
0: de değil.
1: girmiyorum. Daha böyle bir
0: Oo, tamam.
1: baba oğul
0: Biraz daha rahat,
1: ilişkisi. Gene
0: rahat.
1: ilişkiler var da daha evet.
0: Daha farklı bir şey olacak. Çok güzeldi. Sizi burada ağırlamak çok güzeldi.
1: Teşekkür ederim
0: Festival
1: çağırdığınız
0: süreci
1: için.
0: nasıl devam edecek şimdi? Varsa ben
1: Şimdi
0: onu da söyleyeyim.
1: yani bekliyoruz. Hani hem adeta dünya premierini yaptık. İstanbul'da Balkan premierini yaptık. Diğer festivallere başvurularımız var. Süreci bekliyoruz.
0: O festival süreci bittikten sonra
1: Sonra
0: da
1: da
0: belki dijital
1: evet
0: mi
1: dijitale
0: olur? O da olabilir.
1: o da herhalde o olur.
0: Evet. TRT ortak TRT 2 olabilir
1: Evet.
0: belki. O orada bir çarşamba akşamı. Salı. Ha, her akşam var gerçi değil mi
1: Evet.
0: TRT'de de? Orada da olabilir. Çok teşekkürler.
1: Ben çok teşekkür ederim.
0: Ayağınıza
1: Çok
0: sağlık.
1: keyifliydi. Sağ
0: Filmi
1: olun.
0: ben dün izlemiş taze bir izleyici olarak farklı bir bakış açısıyla çekilmiş olduğunu, filmin sonunun benim en çok etkilendiğim yer
1: Onu
0: olduğunu
1: duymak güzel.
0: da söylemek isterim. O yüzden çok da fazla sürprizini de bozmak istemem. Fırsat bulduklarında bir festivalde
1: Evet.
0: gördüklerinde izlemelerini de öneririz. Lo-fi, lo-fi
1: Ben
0: artık nasıl
1: ikisini de kullanıyorum.
0: adlandırılırsa filmin yönetmeni ve senaristi Ali Can Durbaş film odasında bizimle birlikteydi. Film odası bu haftalık kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelli, Burhan Cengiz ve ben Elif Karahan Toker. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Film Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün bir arada yaşama sanatının en temel ama en çok ihmal edilen kuralını, söz kesmemenin asaletini ve başkasına konuşma alanı açmanın, yani söz hakkı tanımanın o derin nezaketini konuşacağız. Konuşmak, kendini ifade etmenin en hızlı yoludur elbette. Ancak dinlemek, bir başkasının varlığına yer açmanın en yüce yoludur. Günümüzün hırçın hız dünyasında herkes kendi cümlesini bir an önce söylemek, fikrini kabul ettirmek ve boşlukları kendi sesiyle doldurmak istiyor. Oysa nezaket, muhatabımızın cümlesi bitene kadar sabırla, sükunetle, bölünmemiş bir dikkatle orada kalabilmektir. Birinin sözünü kesmek, sadece onun sesini bölmek değil, onun düşünce dünyasına yapılan kaba bir müdahale aynı zamanda ve onun varlık alanına atılmış hoyrat bir adım. Ünlü bir Alman düşünür, Hakikat ve Yöntem adlı eserinde gerçek bir diyaloğun

0: ancak ötekinin haklı olabileceği ihtimalini kabul etmekle başlayacağını söylüyor. Birinin sözünü kestiğinizde aslında ona senin ne diyeceğinin bir önemi yok. Benim söyleyeceklerim çok daha değerli mesajını verirsiniz. Nezaket sahibi bir ruh ise muhatabının cümlesinin sonuna kadar eşlik eder. Sabır ve zarafetin en sadık muhafızıdır. Dinlemek, karşı tarafın ruhuna bir ayna tutmaktır ve o ayna ancak biz sustuğumuzda berraklaşır. Bauman, modern insanın bağ kurma telaşını anlatırken iletişimin bir monoloğa dönüşme tehlikesinden bahseder. Söz hakkı tanımak sadece susmak değildir tabii. Aynı zamanda az konuşan, çekingen duran ya da kelimelerini seçmek zorlanan birine o cesareti verecek alanı da açabilmektir. Kalabalık bir sofrada veya bir toplantıda sessiz kalan birine yöneltilen "Sen bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusu nezaketin en zarif davetiyesidir. Bu Emmanuel Levinas'ın vurguladığı o başkasına karşı sorumluluk bilincinin dildeki karşılığıdır. Uzmanlar günümüz toplumunu bir dinleme kaybı toplumu olarak niteliyor. Herkesin sadece kendi yankısını duymak istediği bir çağda başkasının sözünü bitirmesini beklemek bir direniş eylemidir diyorlar. Ses kesmemek, karşımızdaki insanın düşüncesine, zamanına ve emeğine duyduğumuz o paha biçilmez saygıdır. Bilge bir ruh, kendi cümlesini kurmak için sırasını bekleyen değil, muhatabının ne dediğini gerçekten anlamak için kendi zihnini susturabilen kişidir. Eski bilgeler derler ki, iki kulağımız bir ağzımız olması, İki kat daha fazla dinleyip yarı yarıya konuşmamız içindir. Dinlemek sadece pasif bir eylem değil, karşı tarafı onurlandıran aktif bir nezaket duruşudur. İşte bizler de bugün girdiğimiz ilk sohbette kelimelerimizin üzerine bir sükut örtüsü çekelim. Karşımızdakinin cümlesi havada asılı kalana dek bekleyelim. Göreceğiz ki sözünü kesmediğimiz her insan bize ruhunun kapılarını daha derin açacaktır. Hintli bir düşünürün hatırlattığı gibi, gerçekten dinlemek için tüm dikkatinizi vermelisiniz. Orada herhangi bir savunma veya yargı olmamalıdır. Söz hakkını bir lütuf gibi değil, bir hak gibi muhatabınıza teslim edin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize dinlemenin derinliğinde kaybolduğumuz, sözümüzün hakkının verildiği, huzur dolu ömürler diliyoruz. Nezaketle ve sabırla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Beştepe'de düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Erdoğan'la Tebbun baş başa görüşecek. İki lider daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin yatırımcılar için bir cazibe merkezi olduğunu belirtti. İstanbul'u bir katılım finans merkezi haline getirmek için politikalarımızı sürdüreceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarında konuşan Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Rüzgar ve güneş enerjisinde kurulu gücü 41 bin megawattın üzerine çıkardıklarını söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemi

0: Dönemini hatırlattı. Bakan Tekin, dönemin tahribatını, mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'deki her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. Türkiye Diyanet Vakfı, gençleri evliliğe teşvik etmek için iki insan bir hayat projesini hayata geçirdi. Belirlenen 300 çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği verilecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, hak sahibi çiftlerin yarın açıklanacağını duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık vizyonuna dair hedefleri açıkladı. Sağlık sektörünün Türkiye'nin yeni lokomotifi olacağını vurgulayan Memişoğlu, ihracatta 10 yılda 50 milyar dolarlık bir hedef koydu. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti. Rubio, Papa ile bir araya geldi. İngiltere'de milyonlarca seçmen sandık başına gidiyor. Ülke genelinde 136 yerel yönetimde 5000'den fazla belediye meclis üyesi için oy kullanılmaya başlandı. Seçimde yerel yönetimlerin yanı sıra İskoçya ve Galler'de parlamento üyeleri de belirlenecek. Anketler İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy kaybı yaşayabileceğine işaret ediyor. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Malatya merkezli 17 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'deki operasyonda ise 9 FETÖ şüphelisi yakalandı, firari bir şüpheli aranıyor. Artvin merkezli 22 ilde suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Silahlı yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karışan 32 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 23'ü tutuklandı. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Ankara-Konya yolunun 39'da 42. kilometreleri arasında bulunan Gölbek kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. İyidere-İkizdere yolunun 21 ile 28. kilometreleri arasında bulunan Hurmalık 1, Hurmalık 2, Güneyce 1 ve Güneyce 2 tünellerinin bölünmüş yolun her iki yönündeki tüplerinde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi evinizin sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. Kira öder gibi 20.000 TL taksitlerle 5 ayda evinizin sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444 2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
5: Bir evim, sizi düşünen biri, Bir Evim.
6: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
7: Anneler gününde de seni düşünür o. 12 Mayıs'a kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, kozmetik, çiçekçilik, ev tekstili ve züccaciye sektörlerindeki üye işyerlerimizde bankkart POS'undan yapacağınız 5000 TL ve üzeri her alışverişinize 500 TL. Toplam 1000 TL bankkart lira hediye. Ayrıntılı bilgi ve kampanyaya katılım bankkart mobilde ve bankkart.com.tr'de.
8: Garaj 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at.

0: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
1: Reklamlar.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 7 Mayıs Perşembe, saatlerimiz 15'i 8 dakika geçiyor ve an itibariyle de Genç Yaşam TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Genç Yaşam'ı sizin için Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Genç Yaşam'ın ilk şarkısı Yolcu'yu Tan Taşlı'dan dinliyoruz.

Sayın dinleyenler, saatlerimiz 15.14'ü gösteriyor. Yaklaşık bir saat boyunca Genç Yaşam programıyla sizinle olacağız. Bugün programımızın ilk bölümünde fikri sermayeyi konuşacağız. Fikri ve sınai haklar uzmanı Sayın Ali Mert Şahin sorularımızı yanıtlayacak. Ardından da birbirinden güzel şarkılarla Bahrican Gündeş, Kerem Aslan ve Emre Şentürk Genç Yaşam'da stüdyomuzda olacak. En güzel şarkıları sizin için söyleyecekler. Ama öncesinde nostalji ile Demet Akalın'ı dinliyoruz.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, bugün hayatımızın her alanında olan ama bazen farkında bile olmadığımız, aslında geleceğimizi şekillendiren bir konuyu, fikri sermayeyi konuşacağız. Bir fikriniz var, bir marka hayal ediyorsunuz ya da gecenizi gündüzünüze katıp bir tasarım yaptınız. Peki bu değerleri nasıl koruyacaksınız? Başkası benden önce yaparsa ne olur ya da markamı tescil ettirmek için geç mi kaldım diye kara kara düşünenleri radyolarının başına davet ediyoruz. Konuğumuz fikri ve sınai haklar uzmanı Sayın Ali Mert Şahin bizimle. Sayın Şahin merhaba, hoş geldiniz.
2: Muhammed Bey merhabalar. Hoş buldum. Teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Sayın Şahin, her gün onlarca girişimci ve şirkette bir araya geliyorsunuz. Genelde toplumda şöyle bir algı var. Benim küçük bir işletmem var. Patentle veya tescille ne işim olur ya da fikrim çalınırsa zaten dava açarım. İsterseniz en temelden başlayalım. Biz genelde marka, patent ve tasarımını birbirine çok karıştırıyoruz. Dinleyicilerimizin zihninde netleşmesi için bir buluşun patenti mi, marka mı yoksa tasarım mı olduğunu en basit haliyle nasıl ayırt ederiz? Bir fikri hak haline getiren o sihirli dokunuş nedir?
2: Evet, aslında en temel ayrım şu şekilde yapılabilir. Bir marka, bir şirketin kimliğidir. İsminiz, logonuz, sloganınız, insanların sizi rakiplerinizden ayırmasını sağlayan her şey bir marka kapsamındadır. Patent ise teknik bir çözümdür. Yani bir problemi yeni ve farklı bir yöntemle çözdüğünüzde ortaya çıkar. Örnek veriyorum, yeni bir yazılım altyapısı, makine sistemi ya da üretim yöntemi bir patent konusu olabilir. Tasarım ise ürünün tamamen görünümüdür. Bir ürünün şekli, çizgisi, ambalajı, estetik yapısı yine tasarım haklarıyla korunabilir. Şimdi toplumda çok sık şu cümleyi duyuyorum. Benim bir küçük işletmem var. Benim ne işim olur patentle? Oysa bugün dünyanın en büyük markaları da bir zamanlar küçük bir işletmeydi. Yani sivil mülkiyet dediğim şey sadece büyük holdinglerin konusu değil aslında. Bir işletmenin geleceğini güvence altına alan temel yapı taşıdır. Bir fikri hak haline getiren sivili dokunuş ise resmi korumadır. Yani tescillerdir. Çünkü fikir tek başına korunmaz. Siz onu hukuki zemine taşıdığınız anda artık bir değere dönüşür. Yani ben bunu düşündüm demek yetmez aslında. Bunu belgelemek ve tescille korumak gerekir.
1: Evet. Peki nasıl belgelemek lazım? Nasıl tescille korunur? Nasıl süreç işliyor?
2: Şöyle, tabii ki marka patentlerde en önemli konulardan bir tanesi doğru araştırma sağlamak. Yani doğru araştırmayı da bizler Türk Patent Kurumu'nun bir araştırma otoritesi var. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını da çektir. Dolayısıyla oradan doğru araştırmayla müracaat işleminde bizler gibi vekiller ya da e-devlet üzerinden de başvuru sağlayıp koruma altına alabilirler.
1: Evet. Tabii son yıllarda genç girişimcilerin sayısının arttığını görüyoruz. Heyecanlılar. Bu heyecana da bazen yenik düşüp stratejik hatalar da yapabiliyorlar. Bir ürünü, bir fikri tescillemeden evvel piyasaya sürme diye kalkabiliyorlar. Bu noktada nelere dikkat etmek lazım? Bu süreç nasıl işlemeli?
2: Muhammed Bey, şimdi startup dünyasında aslında en sık gördüğümüz hatalardan biri şu. Şimdi girişimci ürün yetiştirmeye, yatırımcı bulmaya, sosyal medyada durmaya kadar o kadar odaklanıyor ki konumu üstüne ikinci plana atıyor. Oysa bazı durumlarda ürünü tescil almadan piyasaya sürmek gerçekten kendi kalesini gol atmak olabiliyor. Çünkü siz kamuya açıkladığınız anda özellikle patent ve tasarım alanında yenilik kriterini kaybetme riskiniz doğabiliyor. Bir girişimci düşünün, yıllarca çalışıyor, ürün geliştiriyor ama marka başvurusunu yapmadığı için bir başkası gidip aynı ismi önce tescil ettirebiliyor. Sonra kendi markasını kullanamaz hale geliyor. Çok acı ama bunu sahada sık görebiliyoruz. Şimdi ben girişimcilere şunu söylüyorum. Önce koru, sonra büyük. Çünkü yatırımcılar artık sadece fikre değil, fikrin ne kadar konulabileceğini

0: bakıyorlar.
1: Evet. Peki baktığımızda artık herkes bir şekilde e-ticaret de yapıyor. Sosyal medya hesapları aracılığıyla da bu satışları yapabiliyorlar. Burada baktığımızda işte butik açanlar veya pazar yerlerinde satış yapanlar işte benim ismimi kullanıyorlar ya da görsellerimi çalmışlar şikayetlerinde de sıkça bulunuyorlar. Bu noktada dijital dünyada hakları nasıl korumak gerekiyor? Oranın bir işleyişi nasıl?
0: Dijital dünyada hak ihlalleri çok daha hızlı yayılıyor son dönemlerde. Bir görseliniz birkaç saat içinde yüzlerce hesapla kullanılabiliyor. Bir marka isminiz e-ticaret platformlarında taklit edilebiliyor maalesef. Ama burada sevindirici taraf şu, hukuk da artık dijitalleşiyor. Marka tesciliniz varsa birçok platformda çok daha hızlı aksiyon alabiliyorsunuz. Instagram'dan, pazar yerlerinden veya alan adı uyuşmazlıklarından da içerik kaldırma süreçleri yürütülebiliyor. Şimdi dijital dünya koruma biraz daha dikkatli hız gerektiriyor. Çünkü fiziksel dünyada bir dükkan açmak zaman alır ama evet. İnternette biri sizin markanızla bir hesap açıp satış yapmaya birkaç dakikada başlayabiliyor. O yüzden özellikle e-ticaret yapanlara şunu tavsiye ediyorum. Marka tescilini bir masraf olarak görmeyin, dijital güvenlik yatırım olarak görebilirler.
1: Evet. Peki bir marka oluştururken kulağa hoş gelmesi kafi mi? İsim seçerken nelere dikkat etmeli? Tescil kontrolü nasıl yapabilir insanlar logo seçerken keza?
0: Bir markanın kulağa hoş gelmesi elbette önemli ama tek başına yeterli değil. Çünkü bazen insanlar çok güzel bir isim buluyor fakat o isim zaten bir başkasına ait ya da tescilli çıkabiliyor. Marka seçerken birkaç altın kural var. Öncelikle ayırt edici olmalı. Çok jenerik ifadeler tescilde problem yaratabiliyor. İkinci olarak sektörünüzde daha önce kullanılmadığı mutlaka araştırılmalı. Daha önce de bahsettiğim gibi Türk Patent bu konuda bir araştırma otoritesidir. Hem oradan araştırılabilir, dizayn gibi vekillere ulaşarak da markalarını araştırabilirler. Üçüncüsü global düşünmek lazım. Özellikle startuplar için alan adı uygun mu, sosyal medya kullanıcı adı müsait mi, yurt dışında olumsuz bir anlam ifade ediyor mu? Bunların hepsi önemli. Ben bazen şunu söylüyorum. Marka ismi koymak, çocuğa ismi koymak gibidir. Çünkü yıllarca onu büyüteceksiniz. O yüzden ilk gün yapılan doğru araştırma ileride yaşanacak büyük krizleri engelliyor.
1: Evet. Peki baktığımızda patent ve marka tescilinin şirketler için önemi nedir? Onların yatırım alma şansını, kredi bulma olanağını nasıl etkiliyor bu tür patent ve marka tescilleri?
0: Bu arada yani muhakkak etkiliyor, onu belirteyim. Çünkü şirketlerin değeri sadece makineleriyle veya ofisleriyle ölçülmüyor. Bugün dünyanın en büyük şirketlerinin en kıymetli varlıkları aslında görünmeyen varlıkları. Yani markaları, patentleri ve teknolojileri. Bir yatırımcı bir girişimine baktığında şunu soruyor. Bu fikir korunuyor mu? Çünkü korunmayan bir fikrin kopyalanması çok kolay.
1: Evet.
0: Aynı şekilde bankalar açısından da marka ve patentler şirketlerin kurumsallığını güçlendiren önemli unsurlar arasında görülüyor. Hatta bazı ülkelerde patentler teminat niteliğinde de değerlendirilebiliyor. Yani fikri mülkiyet artık sadece bir hukuki bir konu değil. Finansal bir güç göstergesi haline geldi diyebiliriz.
1: Evet. Peki zamanlama işte işler bir büyüsün, para kazanmaya başlayalım, o zaman tescil yaptırırız. Bu düşünce ne kadar doğru? Geç kalmanın maliyeti nasıl?
0: Bence en kritik noktalardan biri tam da bu. İnsanlar genelde önce biraz büyüyelim, sonra tescil yaptırırız diyorlar. Ama bazen o son hiç gelmiyor. Çünkü başka sizden önce davranabiliyor. Geç kalmanın maliyeti o zaman tescil maliyetinden çok da ağır oluyor. Çünkü bir marka büyüdükten sonra isim değiştirmek zorunda kalırsanız tabelanızdan ambalajınıza, sosyal medya hesaplarınızdan müşteri algınıza kadar her şeyi yeniden inşa etmek zorunda kalıyorsunuz. Üstelik iş sadece maddi zararda değil, itibar kaybı da yaşanabiliyor.
1: Evet.
0: O yüzden ben hep şu cümleyi kuruyorum. Fikrinizi korumayı ertelemek, evin kapısını

0: kitlemeye, ertelemeye benzer. Sorun yaşanana kadar ihtiyaç gibi görünmez ama iş işten geçtikten sonra maliyet çok daha ağır oluyor.
1: Evet, tabii baktığımızda kapsamlı da bir konu. Ne kadar konuşursak konuşalım muhtemelen eksik bir şeyler kalacaktır. Bu konuda fikri ve sınai haklar konusunda, tescil konusunda neyin farkında olmalıyız?
0: Şöyle, öncelikle en baştaken startupçılar ve girişimciler için söylüyorum. Muhakkak kurumsal kimlik çalışmalarından önce, çünkü fikri ve sınai hakları içerisinde patent de giriyor.
1: Evet.
0: Keza ARGE çalışmadan önce bizler gibi vekillerle ya da Türkiye'de bizlerin bağlı olduğu kurum, Türk Patent Kurumu'yla muhakkak iletişime geçmelerini, bu konuda eğitim almalarını, eğer bir markası varsa muhakkak araştırılmasını, bir ARGE çalışması varsa bu bir patent konusuna giriyor mu? Bunları sorgulamalarını ben tavsiye ediyorum. Bizler de elimizden geldiği kadar üniversitelerde, teknoparklarda ve birçok kurumda ücretsiz bu eğitimleri sağlıyoruz. Katkı sağlamaya devam edeceğiz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz Sayın Şahin katkınız için. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Hoşçakalın. Sayın dinleyenler, programımızda konuğumuz fikri ve sınai hakları uzmanı Sayın Ali Mert Şahin bizimleydi.

0: Sahne hazır, mikrofon açık. Şimdi genç uzmanlar konuşuyor. Next TRT 2026, 9 Mayıs'ta İstanbul'da. Sanattan teknolojiye, iklimden toplumsal hayata, geleceğin meseleleri mercek altında. Fikirler cesur, sesler güçlü. Next TRT 2026, gelecek burada başlıyor. Şimdi kayıt ol. www.next.trt.net.tr
1: Bağımlılık.
2: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
2: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
2: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.
3: Genç Yaşam devam ediyor.

0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da Sayın Bahrican Gündeş'i dinlediniz. Sayın Gündeş merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Gitarda Sayın Kerem Aslan eşlik ediyor. Hoş geldiniz Sayın Aslan, merhaba.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Ve bas gitarda da Sayın Emre Şentürk bizimle. Hoş geldiniz Sayın
4: Şentürk. Hoş bulduk, merhabalar.
1: Evet, güzel bir şarkıyla başladık. Sizin müzikle tanışmanız ne zaman, nasıl oldu Sayın Gündeş?
2: Benim müzikle tanışmam 2019 yılında bir arkadaşımın teşviğiyle oldu aslında. Gitar evet. Çalmaya öyle başlamıştım. Daha öncesinde saz çalıyordum. Oradan gelme diyeyim. Evet. Başlamam.
1: Peki Sayın Aslan, sizin müzikle tanışmanız ne zaman, nasıl oldu?
3: Yani çocukluktan beri iç içeydim zaten. Yani evet. Şöyle masanın kenarına vurmamla bile hani bir müzik yapmaya çalışıyordum sürekli. Bunun içindeydim. Sonra ilk gitarım alındı. Anneme teşekkür ediyorum buradan. Onun sayesinde alındı.
1: Evet.
3: Ondan
1: evet.
3: Sonra da kendi kendimize bir şeyler yapmaya çalıştık.
1: Evet, teşekkür ederiz. Peki Sayın Şentürk, sizin müzikle tanışmanız ne zaman, nasıl oldu?
4: Benim müzikle tanışmam 12-13 yaşlarında Freddie Mercury'yi keşfetmemle.
1: Evet.
4: Onu ilham alıp ben de sana dokunmak istememle bu yolda yürüdüm.
1: Evet, yolunuz açık olsun.
4: Teşekkürler.
1: Şimdi hangi şarkıyı dinleyeceğiz?
2: Dolu Kadehi Ters Tut'tan Dilerim Ki.
1: Buyurun, dinliyoruz.

0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize
1: Çok sağ
0: sağlık.
1: olun.
0: Peki müzeye dair neler yapıyorsunuz?
1: Müzeye dair şu anda yani ekibimle aslında proje içerisindeyiz. Hani bir şeyler yapmayı planlıyoruz.
0: Evet.
1: Bir keresinde de gene niyetlenmiştik. Hani işler olmadı diyelim.
0: Evet.
1: Ertelemek zorunda kaldık ama şu an bir proje üzerinde çalışıyoruz aslında.
0: Evet, kayıtlar mı yapacaksınız?
1: Evet.
0: Evet, yolunuz açık olsun. Sırada hangi
1: Teşekkürler.
0: şarkı var?
1: Evet, sıradaki şarkımız Dumandan Eller Ellerime.

0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Peki beste çalışmaları, söz yazarlığı var mı? Neler yapıyorsunuz?
1: Yani beste yazarlığı ve söz yazarlığı bende var. Arkadaşım Kerem de ekstradan yazıyor. Yani ortak beraber bir şeyler yapmaya çalışıyoruz aslında.
0: Evet, peki onları da değerlendiriyor musun? Söylüyor musun sahnelerde?
1: Yani şu anda halihazırda söylediğimiz yok. Bir parçamız vardı sadece çıkardığımız. Onu da hani sahnelerde fırsat buldukça çalıyoruz.
0: Evet, peki dijital medyayı nasıl kullanıyorsunuz bu alanda sesinizi duyurmak için?
1: Yani sosyal medyada şöyle Instagram üzerinden kendi sayfamız var. Oradan
0: Evet.
1: yayınlıyoruz aslında. Hani fırsat buldukça paylaşım yapıyoruz. Fırsat buldukça stüdyoda kayıtlar almaya çalışıyoruz. Hani bu şekilde ilerliyor.
0: Evet, yolunuz açık olsun. Peki bu alanda
1: Teşekkürler.
0: hedefiniz ne? Nerede olmak istiyorsunuz?
1: Yani bu alanda hedefimiz şöyle. Ekibim ve benim hani güzel işler başarıp aslında hani tanınmak,
0: Evet.
1: aslında yapmak istediğimizi icra etmek, hani karşıdakine aktarabilmek bunu. Hani insanlar bizi dinlerse biz de mutlu oluruz.
0: Evet, yolunuz açık olsun. Şimdi hangi
1: Teşekkürler.
0: şarkıyı dinleyeceğiz?
1: Mor ve Ötesi'nden Cambaz.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Peki, sırada hangi şarkı var? Son dakikalarımız, son iki şarkılık vaktimiz var.
1: Evet, son şarkımız Teoman'dan İstanbul'da Sonbahar.
0: Buyurun, dinliyoruz.

0: Teşekkür ederiz. Sesinize sağlık. Çok teşekkür ederiz bu kıymetli katkınız için. Son şarkıyı da sizden dinleyeceğiz. Hangi şarkı olacak?
1: Beni aşka inandır.
0: Evet. Değerli dinleyenler, genç yaşamda konuklarımız Sayın Bahrican Gündeş'ti. Birbirinden güzel şarkıları sizin için söyledi. Son şarkıyı da yine onun sesiyle dinleyeceğiz. Gitarda Sayın Kerem Aslan bizimleydi ve bas gitarda da Sayın Emre Şentürk eşlik etti. Ve bugünlük de genç yaşamın sonuna geldik. Bugün genç yaşamı Yasemin Yılmaz hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Şimdi Bahrican Gündeş'i dinliyoruz genç yaşamda. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebbun Beştepe'de önce baş başa görüşecek, iki lider daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi. Şimşek, savunma sanayini gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları için hazırlanan düzenlemeyle mevcutta 36 ay olan taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Tüm firmalar, vatandaşlarımız ve belediyeler yararlanabilecek dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Türkiye'deki her 100 orta öğretim öğrencisinden 41'i mesleki ve teknik eğitim alıyor dedi. Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli teknoloji hamleleri adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026,

0: dünya basının da geniş yankı uyandırdı. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han, yabancı basında manşetlere taşındı. Yıldırım Han, Meclis Genel Kurulu'nun da gündemindeydi. AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta, CHP'nin eleştirilerine füzenin Atatürk'ün imzasını taşıdığını hatırlatarak cevap verdi. Atatürk'ün izinden gitmek budur dedi. Türk Diyanet Vakfı, gençleri evliliğe teşvik etmek için iki insan bir hayat projesini hayata geçirdi. Belirlenen 300 çifte 500 bin lira tutarında çeyiz desteği verilecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpa Kuş, hak sahibi çiftlerin yarın açıklanacağını duyurdu. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibafsa, alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi, ABD'nin planının tutmadığını savundu. Reuters Haber Ajansı'nın özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı. İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketine ait 4 tanker Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmüş olabileceği belirtildi. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden her gün sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı bir kez daha vurdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk davasında 3'ü tutuklu 41 sanığın yargılanması sürüyor. İkinci duruşmada mahkeme tanıkları dinlemeye devam etti. Savcılık ara mütalaasında Muhittin Böcek ve oğlunun tutukluluğunun devamını talep etti. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Tatlı da yersin değil mi annem?
3: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
2: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
3: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
4: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
6: Kahve keyiftir ve Arçelik'le keyfine göredir. Evde, otobüste, parkta, vapurda ya da kampüste. Canın ister tek içersin, muhabbetin gelir komşularla içersin. Uyanırsın espresso, yorulursun macchiato. Keyfin kahveye göre değil, kahve keyfine göre. Yani keyfin nasıl isterse öyle. İstediğini seç, seç, seç. Çeşit çeşit kahve Arçelik'te. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
7: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı Tekno Club'a özel 20.999 lira.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli

0: iklimin geleceği.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de İklimin Geleceği programımızı dinliyorsunuz. Biz bugün Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği'nin 11. Karbon Zirvesi 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılan bu zirve ile ilgili bilgiler alalım istedik. Bu yıl zirvenin teması karbonsuzlaşma, karbon piyasası ve iklim teknolojileriydi. Karbonsuz Karbon Zirvesi'nde karbon el izi yüksek olanlar konuştu. Düşük karbon kahramanları ve küçük karbon kahramanları ödüllendirildi. Konuğumuz Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile hem zirvenin sonuçlarını konuşacağız hem de ayrıntıları. Kendisi aynı zamanda İTÜ öğretim üyesi. Evet, Sayın Karaosmanoğlu, merhaba efendim, hoş geldiniz programımıza.
2: Muhterem Sami'in, günümüz Türkçesiyle muhterem dinleyiciler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin tescilli yeşil yerleşkesinden sizleri selamlıyorum. Hafize Hanımcığım, 99 yıl önceki bu anonsla 6 Mayıs'taki radyo günümüzü kutluyorum. Şahsınızda TRT radyomuza emek verenleri canı gönülden tebrik ediyorum. Özellikle Türkçemizi koruyor ve kolluyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederiz Sayın Karaosmanoğlu. Her zamanki gibi hep inceliklisiniz. Ayrıca birlikte yıllardır programda çalıştığım arkadaşım, prodüktör arkadaşım Neşe Yenice, sizin 4-5 Mayıs'taki bu son derece önemli karbon zirvenizde 11.sinde oradan bir ödülle döndü Ankara'ya. Emeğin karşılığını verme konusunda da son derece düşüncelerle hareket eden, ince düşüncelerle hareket eden bir kurumun içindesiniz. Kişisel olarak sizin yaklaşımınız sadece kendinizi ve çevrenizi değil bütün dünyayı, yeryüzüne keşke ulaşabilseniz, hatta bütün canlıları korumak ve kollamak, sizinle birlikte olmak benim için de büyük bir mutluluk böyle özel bir günde. Çok teşekkür ederiz bir kez daha.
2: Çok teşekkür ederim. Siz de benim yol arkadaşlarımdan bir tanesisiniz. Biz TÜDDE olarak karbon yönetimi başarılarını, diğer deyişle sera gazı salım azaltanlarını, yani küresel iklim krizine karşı duranları, adayları ödüllendiriyoruz. Bizim bu ödüllendirmemizde belli bir başvuru süresi var. Adaylar yarışmıyorlar. Bu bağlamda biz sütte olarak gereğinde aday projelere, kuruluşlarına ulaşarak sürdürülebilirlik yönetiminin çevresel, sosyal, yönetişimsel ayakları için teknik ve sosyal değer yaratıyoruz. Biz sütte olarak her yıl boyu gözlediğimiz kişi ve kuruluşları da TÜDDE seçimi olarak ödüllendiriyoruz. Biz bu yıl 2006-2007 yayın döneminde temiz enerji, 2007-2011 dönemlerinde gündemdeki enerji ve 2020'den beri iklimin geleceği radyo programlarının prodüktörü, gezegenimizin mavisi ve yeşili için yaşama nükteli bakışının enerjisiyle uğraş veren, ülkemizin iklim değişikliği imecesi için doğru bilgi, doğru konuk ile yüksek etki yaratan TRT Ankara Radyosu Müdürlüğü'nde prodüktör Neşe Yenice oldu. Buradan ona camın arkasında yanındaki teknik ekiple birlikte yemyeşil ve masmavi selam veriyorum. Sütte'nin seçimi ödülünü bir kez daha kutluyorum.
1: Evet, biz de bundan çok büyük gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Şimdi biz sizinle yıllarca karbon ayak izinden söz ettik. Karbon ayak izi düşürülsün, azaltılsın dedik. Ne demek karbon ayak izi? Bununla ilgili pek çok söyleşi yaptık ama bu yıl zirvede başta olmak üzere pek çok alanda artık görüyorum ki karbon ayak izinin üzeri neredeyse çizilmiş durumda. Karbon el izi daha da büyütülerek karşımıza çıkartılıyor. Karbon el izinin olumlu özelliği ön plana çıksın isteniyor. Bunu sevgili dinleyiciler

0: İzleyicilerimizle paylaşmanızı rica edeceğim. Ne demek karbon el izi ve karbon el izinin olumlu bakış açımıza etkisi, katkısı ne olacak?
1: Hafize Hanımcığım, biz günlük yaşamda ve iş dünyasında doğrudan ve dolaylı sera gazları emisyonu yayıp küresel ısınmayla iklim değişikliğine sebep oluruz ve karbon ayak izi yaparız. Şimdi iklim değişikliği mücadelemizde bu gidişata dur demek için gücümüz, yaşam döngüsü yönetiminde her yerde üretim, tüketim, hizmet süreçlerinde karbon el izi yükseltmektir. Karbon el izi pozitif etki ve fayda yaratarak iklim teknolojileri desteğinde sera gazları emisyonunu düşürmektir. Bu çok önemli. Karşı bir duruş. Hatta ben açış konuşmamda doğaçlama birden geldi. Kıymetli paydaşlarımıza, delegelerimize açış konuşmamın sonunda da sağ ellerini kaldırttım. Hep beraber Türkiye'miz için, biricik ülkemiz için, yeşilimiz, mavimiz için karbon el izimizi yükseltelim dedim. Çünkü biliyoruz ki biz iklim değişti, iklim değişiyor, iklim değişecek. Gidişata dur demek, yavaşlatmak istiyoruz. Bunun için karbon el izimiz çok önemli. Yapılabilecekler yurttaş ve iş dünyası için belli. Hepimizin bu gidişatta masum olmadığımızı bilip karbon el izimizi yükseltmemiz gerekiyor.
0: Evet, zaten sözünü ettiğimiz günlük yaşamın içine bunu yerleştirebilmek ve buna insanların da uyanmasını sağlayacak adımlar atmak. Söz konusu bu yılki zirvenin temasının karbonsuzlaşma, karbon piyasası ve iklim teknolojileri olduğunu görüyorum. Özellikle bu temayı seçmenizde kastettiğiniz yol neydi, niye amaçlamıştınız?
1: Bizim ne mutlu ki Ankara çalışıyor, teknokrasi çalışıyor, teknokratlar, bürokratlarımız çalışıyor. Bu konularda ulusal mevzuatımız, Avrupa Birliği mevzuatı ve Birleşmiş Milletler nezdindeki küresel gelişmelerle uyumlu. Bizim de artık Türkiye'mizde iklim kanunumuz var, emisyon ticaret sistemimiz, karbon piyasamız tanımlı ve bunları göz önüne alarak karbonsuzlaşma, karbon piyasası dedik. Bu ne demek? Türkiye'miz 2053 net sıfır sera gazı emisyonuna doğru ilerliyor. Piyasamız oluştu ama bizim gücümüz ne olmalı? İklim teknolojilerini özel olarak vurgulamak istedik. Şimdi bu konuda ilerlerken oturumlarımızı planladık. Bunların hiçbiri akçe olmadan olmaz. Bizim en vurucu oturumlarımızdan biri, ilk oturumda biz iklim finansmanı konuşuruz. Bu senede çok kıymetli konuşmacılarımız hazırlandı. Oturum başkanımız Eskorus Genel Müdürü Doktor Kubilay Kavak başkanlığındaki oturumda çok önemli bir haberi de aldık. Şöyle ki Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası EBRD destekli Türkiye Endüstri Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu TİDİP devreye alınmıştı. Buradaki verilecek 5 milyar dolarlık yatırımı EBRD Türkiye Başkan Vekili ve Ankara Ofis Başkanı Sayın Mehmet Üves Bey alkışladılar. Bu çok önemli. Bu ne demek? Sanayide yeşil dönüşümle uğraşan, İhracat yaparken ihraç ettiği ürününün, çimentosunun, demir çeliğinin, gübresinin gibi sınırda karbon düzenleme mekanizmasına tabi ürünler için artık bu karbonsuzlaşma yolunda finansmana da erişmeyi başarmak demek. Bu bizim için çok önemli bir konu. Çünkü akçesiz hiçbir şey olmaz. Ve sonrasında da bu başlıklar altında bu sene bir odak oturumumuzda ülkemizin lider sektörü tekstil sektöründe karbon yönetimini konuşurken karbon yönetimi ve endüstri, karbon yönetimi ve enerji oturumlarımızı da yaptık. Ben bu sene onlara öyle isim kattım. Karbonsuzlaşma yolunda Türkiye'mizde de 5 güzide Ankara kurumundan yetkin üst düzey konuşmacılarımız vardı. Ben onlara Ankara'nın beşi bir yerdesi dedim. Bizi mevzuat için bilgilendirdiler. Burada da izninizle

0: Beşiktaş Bilim ve Sanat Merkezi idi. Beşiktaş Bilsem'le Eylül'den bu yana çalıştık ve zirvemizin ilk gününde Beşiktaş Bilsem'in ipsiz karbon takımını alkışladık. Onları Sütte 2026 küçük karbon kahramanı ilan ettik. Öğrencilerimizi, öğretmenleri ve anneleri, babaları kutluyoruz Hafize Hanımcığım.
1: Bu demin Neşe'ye de sordum ben onu. İpsiz karbon takımının ipsizi nereden geliyor diye. Nedir bu ipsiz?
0: Ay, çok güzel sordunuz. Bunu takım buldu. Çünkü burada özgür çalışma tanınıyor. Eğer bilmeyen dinleyicilerimiz varsa lütfen Bilsem okullarımız nedir diye baksınlar. Milli Eğitim Bakanlığımız nezdinde özel bir yere sahipler. Konu buldular kendilerine çalışmak için. Okullarındaki atıkları ayrı topladılar. Ayrı topladıktan sonra tasarım yaptılar. Onlardan kukla yaptılar. Sonra kuklalar için senaryo hazırladılar. Senaryoda onları konuşturdular, film yaptılar ve gezegenin çığlığını kuklalar bize anlattı. Başta siz olmak üzere dinleyicilerimiz dernek sitemizde 2026 Küçük Karbon Kahramanları sekmesinde videoyu izleyebilirler. İpsiz demekleri kuklalarının ipleri yok. Onları böyle doğanın içinde gibi konuşturdular. Tamamen bu çok çalışkan öğrencilerimizin bir fikir mühendisliği oldu.
1: Harika. Gerçekten yaratıcı fikir sınır tanımıyor, yaş tanımıyor, cinsiyet tanımıyor. Yeter ki onlara bunu ortaya koyabilecekleri özgür alan sağlansın. Şimdi sözünü ettiğimiz bu ödüllerden biri de düşük karbon kahramanı ödülleriydi ve bu ödüller zirvenizde çok önemli bir yer işgal ediyor. Evet. Gerekçeleri çok önemli tabii ki. Karbon ayak izimizi, karbon kapasitemizi gerçekten kelimenin tam anlamıyla düşürmek için yıllarca mücadele veren düşük karbon kapasitesini daha da herkesin farkındalığını artırarak yaygınlaştırmaya çalışmak çok önemli. Ama bu ödül, düşük karbon kahramanı ödülleri yıllardan beri dikkati bu noktaya çekiyor. Bizi nereden nereye getirmiş, bunu gözleme fırsatınız oldu mu efendim?
0: Oldum. Çünkü biz bunu ilk zirvemizi 2014'te yaptık. Gurur duyuyorum ki zirve ardından ben bu fikir tohumuyla bu ödülü şekillendirdim. Yarışma gibi olmayan, kuruluşlarla, kişilerle birlikte değer yarattığımız konuydu. 2015'ten veriyoruz. Şimdi burada kuruluşlar bir kendi içinde yarışırlar. Çok sayıda projeyle başvururlar. Ondan sonra bir de her yıl almak için gayret edenler var. Yani bu konuda büyük yarışıyorlar. Çünkü bir de bu paydaşlık konusunda çok önemli. Kuruluşlarımızın bu ödülleri onların sonra sürdürülebilirlik raporlamalarına giriyor. Onlar bizim paydaşımız olarak medya yönetimi yapıyorlar. O zaman bütün Anadolu Rumeli duyuyor. Ödülün aslı zaten hepimiz güzel ülkemizin karbon yönetimi kapasitesini arttırabiliriz. Karbon elimizi yükseltebiliriz. Yani onun için çok değişik alanlarda düşük karbon kahramanlarımız oldu. Bankalardan madencilik kuruluşlarına, akü üreticilerinden belediyelere kadar bu sene başvuru rekoru kırdık. 3 başvurudan bir tanesi değer yaratma iletişim süreci sonunda törenimizde düşük karbon kahramanı olarak ilan edildi. Ben her bir ödülü teknik ya da sosyal açıdan gerekçelendirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor kıymetli hocam Hasan Mandal hocam ödülleri takdim etti. İTÜ'müzün sahnesi, 253 yıllık İTÜ'müzün sahnesinde kuruluşlarımızı ve Neşe Yanıcı hanımefendiyi de onurlandırdık. Çünkü her zaman marifet iltifata tabi olmalıdır Hafize Hanımcığım.
1: Çok haklısınız. Söz konusu 31.si yapılacak olan COP31 öncesinde bu zirvenin çıktıları herhalde çok önemli.

0: Hem taşıyacak demek mümkün o zaman bu söylediklerinizden yola çıkarak, değil mi? Karbon
1: Evet.
0: el izi meselesi örneğin çok konuşulacak zirvede belki de.
1: Evet, zaten şöyle düşünmemiz lazım. Bizim oturumlarımızda konuşmacılarımız yaklaşık 1,5 ay önceden başlayarak hazırlık yapıyorlar ve bu hazırlıklarla delegelerde yüksek değer yaratıyorlar. Biz bir sonuç raporu yazıyoruz ve sunumlardan bir e-kitap yapıyoruz. E-kitap çok indiriliyor. Onun için bir değişik endüstrinin farklı alanlarından ve bankacılık kuruluşları sergide bir araya geldi. Kahve aralarında, öğlen aralarında bir karşılıklı etkileşim yaptı. Ve Ankara'nın gücü de zirvemizdeydi. Öncelikli devlet görevleri nedeniyle bizim Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanı Profesör Doktor Sayın Halil Hasar ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Doktor Zafer Demircan çok istemelerine karşın canlı katılamadılar. Fakat ayrıntılı delege hitaplarını ben okudum. Büyük alkış aldı. Buradan biz Türkiye'mizin gerek karbonsuzlaşma yolu ve önümüzde bir ev sahibi olacağımız bir konu var Kasım ayında. COP31 çok önemli. COP31'deki önceliklerimiz de ortaya çıktı. Çünkü bu bizim için bir tanıtım demek, bir prestij demek. Ama bizden önceki 30 COP'tan farklı olmak demek. Bize bu yakışır.
0: Tabii.
1: Güneşin doğduğu yer Anatolia'da, Antalya'da bizim en iyisini yapmamız gerekiyor. Onun için Türkiye'nin buradaki öncelikleri için müthiş bir şekilde resmi erk ve paydaşlar çalışıyor. Ben önemli bir vurucu COP31 olacağını öngörüyorum.
0: Ne güzel. Umarız öyle olur efendim. Zaten kapıları açıyorsunuz. Siz kendi öngörünüzle nice kapıyı açtınız. Yıllardır tanığıyız bunun. Bu çalışmalar aynı tempoda devam ediyor. Ve burada tam da bu açıdan düşünecek olursak biz bu farkındalığı sürdürülebilirlik çerçevesinde yayalım istediğimiz için soruyorum bu soruyu. İklim kriziyle mücadelede teknolojik gelişmeler mi yoksa toplumsal farkındalık mı çok daha hızlı gelişiyor?
1: Maalesef teknolojik gelişmeler hızlı gelişiyor. Hafize Hanımcığım, teknoloji demek iklim teknolojisine destek demek, iklim krizine karşı savaşmak demek. Ama teknoloji demek, yapay zeka demek, çok yüksek elektrik tüketimi de demek.
0: Evet,
1: Bu
0: evet.
1: ne demek? Karşılık gelerek bu yüksek karbon ayak izi demek. Yani burada bir ikilem söz konusu. Onun için teknolojiyi kullanırken, zekayı kullanırken ve hatta e-posta kutumuzu düzenlerken bile dijital karbon ayak izimizi de hiç unutmamamız gerekiyor. Yani bunun iki yüzü var. Dijitalleşmenin, teknolojinin iki yüzü var. Refah ve konfor için teknolojiyi ve başta iklim teknolojilerine destek için ihtiyacımız var ama gezegene vebali çok yüksek. Çevresel etkileri yüksek, başta karbon ayak izi. Bunu dengelememiz gerekiyor. Tabii burada bir diğer şey de teknoloji ve yapay zeka kullanımıyla iklim değişikliği karşısında

0: bu tip çalışmalar da inceden inceye ilerliyor. İklim bu gerçeği unutmamalıyız, unutmamalıyız ve ben de söylüyorum ki uğraşmak yetmiyor. Adeta biz de gezegenimizle birlikte, doğayla birlikte savaşmalıyız. Yoksa başka çaremiz yok. Evet. Yani bir gezegen var, sadece bir tane dünya var, biz varız ve sesini çıkaramayan benim yol arkadaşlarım, mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanlar da var.
1: Evet.
0: Yani birisinin bir lemurun sesini, bir kutup ayısının sesini, bir imparator penguenin sesini, güzel bir kelebeğin kanadının sesini duyması gerekiyor. Bencil olmamamız gerekiyor Hafize Hanımcığım.
1: Ne kadar güzel söylediniz. Varlığınızla ve etrafınıza yaydığınız hem bilgiyle, farkındalıkla hem de enerjiyle umarım sözünü ettiğimiz o güzel, umutlu yarınlara kavuşmak çok daha iyi olacak. Çünkü biz sayenizde karbon nötr, karbon ayak izi, karbon el izi o kadar çok şey öğrendik ki umarız karbon vergisi gibi düzenlemelerle ilk dikkatimizi çeken sınırdaki karbon vergisi düzenlemeleriyle sadece emisyon azaltımının değil o pozitif etki yaratan teknolojilerin, finansal modellerin artırıldığı günleri çok daha fazlasıyla görür ve dünyamızın nefes almasına izin veririz bütün gelişmelerle.
0: Bu arada da ben bir ödül töreninde de rektörüme hitaben yanımda Neşe Yenici hanımefendi şöyle bir dilekte bulundum. Mevlam sağlık verirse radyomuzun 100. yılında zirvemiz sırasında rektörümle birlikte iklimin geleceği programına kendimizi durumdan vazife çıkararak davet ettirdim.
1: Çok seviniriz efendim. Görüşmek dileğiyle çok teşekkür ederiz Sayın Karaosmanoğlu. Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Evet sevgili dinleyiciler, Profesör Doktor Filiz Karaosmanoğlu ile bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, iklimin geleceğinde güzellikleri paylaşmak üzere. Hoşçakalın.
2: İklimin geleceği.

0: Reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yemek yediğin an gelsin Sütaş Ayran.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
3: Canım karım.
2: Ula senin ne işin var burada?
3: Ula Asu senin ne işin var burada?
2: Araba almaya geldim.
3: Ben de.
4: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
3: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
2: Ne acele kılçık hocam. Albayrak Finans.
5: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocukları çok severdi. Bir defasında sahabeyle birlikte otururken yanlarına torunu Hazreti Hasan geldi. Sevgili Peygamberimiz hemen onu kucağına aldı, bağrına bastı ve öptü. Peygamberimizin bu halini gören bir kişi, "Benim 10 tane çocuğum var, ben onlardan hiçbirini öpmedim." dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem şöyle buyurdu: "Merhamet etmeyen kimseye merhamet olunmaz." Değerli dinleyenler, Yüce Allah'ın insanın fıtratına yerleştirdiği müstesna duygulardan biri de merhamettir. Merhamet, Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimlerinin gönüllerdeki tecellisidir. Merhamet, sıradan bir acıma duygusu değil, merhem olmaktır yaralı gönüllere, dokunabilmektir mahzun yüreklere. Merhamet, bana ne duyarsızlığı değil, bana düşen ne hassasiyeti göstermektir her şeye ve herkese. Merhamet, sadece insanların maddi sıkıntılarını gidermek değil, ilim ve hikmetle buluşturmaktır zihinleri, şefkat ve muhabbetle doldurmaktır kalpleri. Merhamet, sadece kötülüğe karşı olmak değil, iyilikle buluşturmaktır bütün insanları, ilgi ve sevgiyle yeşertmektir bütün umutları. Değer dinleyenler, mümin her şeyden önce kendisine, ailesine, çevresine ve tüm mahlukata merhamet etmelidir. Allah Resulü bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin." Ancak ne acıdır ki şiddet sarmalının her tarafı kapladığı, merhametsizliğin oldukça yaygınlaştığı günlerden geçiyoruz. Nice insan kin, nefret ve öfkesinin esiri olmuş, merhamet duygusunu kaybetmiş durumda. Bu nedenle de her geçen gün toplumumuzda nice yuvalar dağılmakta, sudan bahanelerle nice canlar hayattan koparılmaktadır. Oysaki inananlar sabrı ve takvayı kuşanırlar. İman ve güzel ahlakla bezenmiş bir ömür sürerlerse toplumda merhameti hakim kılarlar. Rabbimizin af ve mağfiretine sığınırlar. Günahlarına bir daha dönmemek üzere tövbe ederlerse ilahi rahmete ulaşırlar. Sevgili dinleyicilerimiz, bizler rahmet elçisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Merhameti kendisine rehber edinen bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bize düşen anne babamıza öf bile dememek, onların üzerine rahmet kanatlarımızı germektir. Eşimize sevgi ve muhabbetle, çocuklarımıza ilgi ve şefkatle muamele etmektir. Akraba ve komşularımızla iyi ilişkiler kurmak, güven ve huzurun teminatı olmaktır. Mesleğimiz ve işimiz gereği hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız herkese karşı saygı ve nezaketle davranmak, birbirimize yardımcı olma noktasında gayret göstermektir. Kin ve nefreti kalbimizden söküp atmak, gönüllerimizi ilahi rahmet ve nebevi merhametle donatmaktır. Kardeşliğimizi merhametle güçlendirmek, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmektir. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin geniş olmasına umut bağlayarak haramlara yeltenmemek, kul ve kamu hakkını ihlal etmemektir. Yüce Rabbimizin şu ayetlerini asla unutmamaktır: "Resulüm, kullarıma benim çok bağışlayan ve çok esirgeyen olduğumu haber ver. Azabımın da çok elem verici olduğunu bildir." Bugün varlığın ilahi nuru, merhamet konusu üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Vahit Göktaş. Hocamızın ilgili sohbetini şimdi dinleyebilirsiniz.
1: Kıymetli dinleyenler, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun inşallah. Efendim, bugün merhamet konusunu konuşacağız inşallah. Merhamet, Allah-u Teala'nın işte Rahman ve Rahim esması var. Allah-u Teala'nın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisi olan bir duygu, merhamet. "Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göklerdekiler de size merhamet etsin," buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine Araf suresi 156. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak "ve rahmeti ve siyahati külle şeyin" buyuruyor.

Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Onu bilhassa müttakilere, zekat verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım buyuruyor. Allah'ın rahmetinin hesap gününde özellikle müminlere has olması, bu ilahi adalet gereği olduğu ifade ediliyor. Onun yanında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte hadis-i şeriflerde de geçtiği şekliyle merhamet edenlerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak ve hiçbir zaman Allah-u Teala'nın zulmetmeyeceği ayet-i kerimelerde zikrediliyor. Hayrın da şerrin de Allah'tan olduğu, hayırlı şerrin aydınlıkla karanlığın bir olmadığı Kur'an-ı Kerim'de hep anlatılıyor efendim. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Ey nefisleri aleyhine günah işlemekte haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Hazreti Ömer'den nakledilen bir rivayette Allah'ın kullarına olan merhameti şöyle anlatılıyor. Hazreti Ömer diyor ki efendim, bir keresinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la esirler getirilmişti peygamberimize. Bir de baktık ki esirlerden bir kadın çocuğunu araştırıyor. Esirler arasında bir çocuk bulduğu vakit onu alıyor, göğsüne bastırıyor ve onu emziriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz dedi. Biz de hayır ya Resulallah, vallahi bir anne evladını ateşe atmaz, kadın da evladını ateşe atmaz dedik. Bunun üzerine Nebi Ekrem Sallallahu Aleyhi Vesselam işte Allah Teala kullarına bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir buyurdu. Bir annenin evladına olan şefkatinden daha merhametli, daha şefkatli Cenab-ı Hak kulları için. Yine Cenab-ı Hak rahmetini 100 parçaya ayırmıştır buyuruluyor. Ve bunun 99'unu kendi katında tuttu, bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirlerine merhamet ederler. Anne at süt emzirdiği işte yavrusuna zarar verir diye ayağını kaldırır. Bu %1'lik merhametin eseridir. Allah Teala'nın en belirgin vasfı işte dolayısıyla merhamet, yani Rahman esması, Allah isminden sonra hemen Rahman esması ismi zikrediliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da yine en temel niteliği onun da merhameti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cömert oluşu merhametinin bir gereği, sehavet sahibi oluşu ve son derece her şeyiyle böyle cömert olması, bu da bir merhametin bir gereği, yani sehaveti. Allah'a güzel bir borç vererek verecek olan var mı buyuruluyor. Allah bunu onun için iki katına çıkarsın ve kendisine daha nice kıymetli mükafatlar ikram etsin bu ayet-i kerimede. Allah tayyiptir, güzeldir, güzel olanı sever, temizdir, temiz olanı sever, kerimdir, keremi sever ve cömerttir, cömert olanları sever buyuruluyor. Allah-u Teala'nın cömert oluşu ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da son derece sahih oluşu, yani cömert oluşu, bu merhametinin bir gereği olmuş oluyor. Nebi Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey istendiğinde şayet yanında yoksa borçlanır ve ihtiyaç sahibini memnun ederek gönderirdi. Bir gün böyle birisi Peygamberimize gelerek bir şeyler istedi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanında sana vereceğim bir şey yok dedi. Çünkü yanında yoktu. Git benim namıma satın al, mal geldiğinde ben öderim dedi. Yani başkasının namına borçlanmış oldu. Efendimizin sıkıntıya girmesine gönlü razı olmayan Hazreti Ömer, ya Resulallah yanında varsa verirsin, yoksa Allah seni gücünü yetmeyeceği şeye mükellef kılmamıştır deyince, bunun üzerine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Hazreti Ömer'in bu sözünden hoşnut olmadı. Bunun üzerine, yani yüzünü ekşitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bunun üzerine Ensardan birisi, anam babam sana feda olsun ya Resulallah, ver dedi. Arşın sahibi azaltır diye korkma dedi. Bu sahabenin sözleri üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Yani bu sahabenin sözleri Efendimizin çok hoşuna gitti. Ve dedi ki, ey Ömer dedi, ben dedi bununla emrolundum dedi. Yani vermekle emrolundum, cömertlikle emrolundum. O yüzden Peygamberimizin cömertliği çok, yani ileri seviyede. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın merhametinin bir gereği. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliğindeki nihayetsizliği en güzel şekilde ortaya koyan bir hadise var ki çok ibretliktir. Kureyş müşriklerin ileri gelenlerinden Safvan bin Ümeyye, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmadığı halde Huneyn ve Taif savaşlarında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanından ayrılmadı. Allah Resulü Cirane'de toplanan ganimet malları arasında dolaştı ve onlara göz gezdirdiği sırada Safvan da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında bulunuyordu. Develer, davarlar ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakıyordu. Sevgili Peygamberimiz onun bu halini göz ucuyla takip ediyordu. Ona hitaben Ebu Vehb dedi. Vadi pek mi hoşuna gitti dedi. Safvan da evet ya Resulallah dedi. O vadi de içindekiler de senin olsun o zaman buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam.

üzerine Safvan kendisini tutamadı. Peygamberden başka dedi hiç kimsenin kalbi bu derece cömert olamaz dedi. Ve şehadet getirerek Müslüman oldu. Yani o zamana kadar Müslüman olmamıştı. Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam'ın bu merhameti ve cömertliği karşısında İslam olmayı seçti. Yani Müslüman oldu. Ve daha sonra Kureyş'e döndü Safvan. Ve onlara dedi ki ey kavmim dedi Müslüman olun. Vallahi Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmuyor dedi. Allah'a tam manasıyla güvendiğini peygamberimizin ve yokluktan, yoksulluktan korkmadan son derece cömertlik gösterdiğini bu şekilde ifade etmiş oldu. Yani Allah-u Teala'nın Rahman ismi, Rahim ismi ve rahmeten lil alemin, alemlere rahmet olarak gönderilmiş peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tamamen merhametle alakalı olmuş oluyor. Men la yerham la yurham, işte merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba ve katı kalpli olsaydın hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran Suresi 159. ayet-i kerimede peygamberimizin insanlara davranışlarındaki merhametine yani katı kalpli olmamasına dikkat çekiliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam merhamet duygusunun öncelikle inananlar arasında tesis edilmesi gerektiğini ifade ediyor. Bundan dolayı da müminlerin birbirlerini sevmekte, birbirlerini acımakta ve birbirlerinin korumada bir vücut gibi olduğunu buyuruyor. Vücudun herhangi bir uzvu rahatsız olursa diğer uzuvları da bu yüzden ateşlenir ve uykusuz kalır buyuruyor. Yani Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Müslümanlar birbirlerine, müminler birbirlerine acımakta, birbirlerini korumakta bir vücut gibi olmaları gerekiyor. Birbirlerine karşı merhametli olmaları gerekiyor. Birbirlerine zarar vermemeleri gerekiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuk öldüğü zaman onu öperdi, severdi, onunla konuşurdu. Yani bu son derece insani ilişkilerde, çocuklarla olan diyaloğunda da böyle merhametli bir kişiydi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Merhametin olmayışı hepimizin malumu işte bir kalp katılığının sonucu. İnsan kalbi katılaştıkça merhameti azalıyor. Sadece insanlara merhamet değil, tüm kainata, hayvanata, işte nebatata ve çevresindeki varlıklara hassasiyeti azalıyor kişinin. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez buyuruluyor. Merhamet edenlere Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsinler. Yani ne kadar insan böyle şefkatli, merhametli, cömert, diğergam, fedakar ve ihsar sahibi olursa Allah da o kişiye karşı o şekilde olmuş oluyor. Merhamet bazı insanların sandığı gibi sadece bir acıma duygusu değil, sevgiyle gelişen, yardım ve fedakarlıkla büyüyen çok daha farklı bir duygu. Yani sadece acıma duygusu olarak bunu görmemek gerekiyor. Eğer bir kalpte merhamet yoksa, kalp katıysa o kalp hasta kalp olarak nitelendiriliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerek örnek tavırlarıyla gerekse sözlü anlatımıyla yeryüzünde merhametin en büyük temsilcisi, yani yaşantısı zaten merhametin, cömertliğin bir örneği, numuneyi, imtisali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam devemin ücretini verdiği ve kendisini de bağışladığı zaman tanıdık bir Yahudi'ye rastladım diyor. Bu Cabir hadisi de zikrediliyor. Yani Cabir radıyallahu anh'ın karşı yapmış olduğu bir cömertlik neticesinde hayret içinde kalmış bu Yahudi. Demek devenin parasını verdi sonra da onu sana hibe etti. Öyle mi demiş? Onun sözünü tekrar etmiş. Yahudi ben de evet dedim diyor. Bu alışverişte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Cabir'in durumunu düzeltmeyi hedeflemiş. Yani ona bir deve satın almış ve bu şekilde Hazreti Cabir'in sıkıntısını gidermiş oluyor. Yani cömertliğin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor efendim. İnfak ve cömertliğin zirvesinde bulunan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merhametinin gereği olarak ashabın cömertlik duygularında bir zayıflık sezdiği zaman da onları uyarmış ve cömertliğe teşvik etmiş. Bir gün Amr bin Avf oğullarından birisi işte geliyor onların yurduna gidince Ensar cemaati diye sesleniyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a buyur ya Resulullah emrine amadeyiz diyorlar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sizler cahiliye döneminde Allah'a ibadet etmezken bile ağır mükellefiyetler altına girer. Mallarınızdan muhtaçlara verirdiniz. Yolda kalanlara yardım ederdiniz. Allah size İslam'ı ve peygamberini lütfedince mallarınızı kale içine alıp korumaya mı başladınız diyor. Adem oğluna vahşi hayvanların veya kuşların yediğinden dolayı ecir vardır buyuruyor. Yani sadece insanlara yapılan bu hayır hasenat değil, vahşi hayvanlara, kuşlara, sokak hayvanlarına veya işte diğer mahlukata da yaptığımız iyiliklerden dolayı, yardımdan dolayı, güzelliklerden dolayı insana bir ecir olduğunu bu şekilde Efendimiz Aleyhisselam

0: Aleyhisselam bize bildirmiş oluyor. Yine sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerin yetinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır. Ayet-i kerimesi bunun nüzul sebebi şu şekilde. Efendim bizlere itibar edilmesi gereken yıldızlar olarak takdim edilen ashab-ı güzin cömertlik hususunda yani son derece örnekliklerle bize yol gösteriyorlar. Bunun üzerine Ukbe bin Amr radıyallahu anh şöyle diyor bununla alakalı olarak. Sadaka ayeti inince diyor sırtımızda yük taşıyacak kazancımızdan infak etmeye başladık. Derken bir adam geldi ve çokça sadaka verdi. Münafıklar gösteriş yapıyor dediler. Bir başkası geldi bir ölçek hurma tasat tüketti. Yine münafıklar Allah'ın bunun bir ölçek hurmasına ihtiyacı yoktur dediler. Yani çok fazla verene de laf ettiler. Az verene de laf ettiler. Bunun üzerine şu ayet-i kerime nazil oldu. Sadakalar hususunda gönülden veren müminleri ve güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanları çekiştiren ve onlarla alay edenler yok mu? Allah onları maskaraya çevirmiştir. Onlar için acı bir azap vardır buyurdu Cenab-ı Hak. Bu ayet-i kerime nazil olmuş oldu. Demek ki efendim yani az da olsa çok da olsa infak etmemiz bize tavsiye ediliyor. Sadaka vermemiz tavsiye ediyor gücümüzün yettiği oranda. Bunun da bir cömertliğin yani vermenin bir merhametin bir gereği olduğu bize anlatılıyor. Cömertlik, misafirperverlik ve hayır yapmak işte bir vakıf medeniyeti olan ecdadımızın da çok böyle yani yıllardır, yüzyıllardır bize örnek olarak gösterilen vakıf medeniyeti toplumumuzun ve bunun devamı olan işte yani toplumdaki o sosyal muaşeretin ve sosyal yapının güçlü kalmasını sağlayan en temel sebeplerden olmuş oluyor. Yani insanın bencilliği, egosu, sadece kendini düşünmesi kişiyi bu dünyada da huzursuz ediyor. Ahirette de zaten bir husrana sebep oluyor. İnsanın mutlu olmasını, iç dünyasında huzurlu olmasını sağlayan duygu, merhamet duygusu ve bu merhametin getirmiş olduğu diğergamlık, fedakarlık ve cömertlik duygusu olduğunu bilmemiz gerekiyor efendim. Bunun işte göstergeleri yani insanın kendinden verebilmesi sadece malıyla değil, yerine göre işte canıyla katkıda bulunması buna şehitler olmuş oluyor. Yani şüheda minennebiyyine ve sıddıkine ve şüheda şehitlik en büyük mertebe olmuş oluyor. Vatanımızı koruyan işte askerimiz yani şehit olduğu zaman canını Allah yolunda feda etmiş oluyor. Bu da bir fedakarlık örneği yani bir merhamet örneği olmuş oluyor. Merhametin gereği olmuş oluyor. Allah Teala merhamet eden kuluna da kendisi merhamet etmiş oluyor. Bizim Cenab-ı Hakk'ın merhametine, şefkatine çok fazla ihtiyacımız var. Dolayısıyla ne kadar merhamet sahibi olursak, ne kadar cömert olursak, ne kadar diğergan fedakar olursak Allah da bize o oranda muamelede bulunmuş olacaktır inşallah. Allah Teala merhamet sahibi olabilmeyi, cömertlik duygusunu en güzel şekilde iç dünyamızda yaşayabilmeyi ve bunu da gösterebilmeyi bizlere nasip eylesin efendim. Bu duygu düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim.
1: Program konuğumuz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Vahit Göktaş'ın Varlığın İlahi Nuru Merhamet başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim'den bir bölüm ve bu bölümün anlamıyla devam ediyor. Haşr suresi 18'den 24. ayete kadar. Okuyan Ali İnan.

عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.

الخير له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O, Rahman'dır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır.

0: mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Bir soru, bir cevap. Fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmak için izlenmesi gereken süreç nedir? Daha yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren tanılar nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'ndan uzman Serpil Özcan cevaplıyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler için fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci uzman hekim muayenesiyle başlıyor. Muayene sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi alması gereken hastalar için tanı ve seans sayısını belirten sağlık raporu düzenlenmesi gerekiyor. Bu süreç, sağlık uygulama tebliğinde yer alan kurallar çerçevesinde yürütülmektedir. Buna göre 30 seansa kadar olan tedaviler için tek uzman hekim raporu yeterli olmaktadır. Sağlık uygulama tebliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon tanı listesindeki tanılarda fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavisi alınabilmektedir. Serebral palsi gibi daha yoğun ve uzun süreli tedavi gerektiren bazı tanılar bu listede ayrıca tanımlanmış durumda. Bu tanılar bölge kontrolüne tabi olmayan tanılar arasında yer alıyor. Yani tedavi yalnızca belirli bir vücut bölgesiyle sınıflandırılmıyor. Bölge kontrolü boyun, bel, omuz, diz gibi tedavi alanlarını ifade ediyor. Serebral palsi ve daha uzun süreli tedavi gerektiren bazı tanılarda ise gerekli sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesi halinde tedavi 30 seans sonrasında da devam edebiliyor.
0: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı Abdülmecit Tebbun'u Ankara'da ağırlıyor. Erdoğan'la Tebbun'un baş başa görüşmesinin ardından iki lider yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yapay zeka projelerini desteklediklerini söyledi. Veri Merkezi ve Bulut Bilişim ismi hizmetlerinin ihracat potansiyelini artırmayı teşvik ediyoruz dedi. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026, 3. gününde yoğun katılımla devam etti. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saha 2026'yı ziyaret etti. Milli ve yerli savaş uçaklarıyla SİHA'lar, Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi. Yeni nesil savunma sistemleri ve fırkateynler sayesinde Türkiye'nin akşamları rahat uyuduğunu söyledi. Fuar için çok önemli bir buluşma ifadelerini kullanan Özgür Özel, savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız dedi. Saha 2026 dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han yabancı basında manşetlere taşındı. TOK, B segmentinde üreteceği araçlar için önemli bir işbirliğine imza attı. TOK ve Çinli batarya devi SAIT yeni modeller için ortak bir platform geliştirecek. Bu kapsamda üretilecek 3 model gelecek yılın ortalarında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak. Piyasalarda ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşma sağlanacağına dair iyimserlik fiyatlanıyor. Petrol fiyatları dünkü sert düşüşün ardından bugün de 100 doların altında, altındaysa yine yükseliş var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK borçları için hazırlanan düzenleme ile mevcutta 36 ay olan taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılacağını belirtti. Tüm firmalar, vatandaşlarımız ve belediyeler yararlanabilecek dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, Uluslararası Spor Organizasyonlarının merkezinin artık Türkiye olduğunu söyledi. Formula yarışlarından Avrupa spor oyunlarına kadar birçok organizasyona ev sahipliği yapacağız dedi. DEM Parti heyeti ve Barış Anneleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, yarın Rum yönetiminin başındaki isim Hristo Dulidis ile bir araya gelecek. Görüşmede güven artırıcı önlemlerin masada olması bekleniyor. ABD Başkanı Trump, bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. İsrail ile Lübnan arasında ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden her gün sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı bir kez daha vurdu. İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü İsrail'e silah satışına devam etti. Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen 100 milyarlarca avroluk yeni ihracat lisansı verildi. Haberleri sunduk.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Bursa Balıkesir yolunun 26 ile 30. kilometreleri arasında Susurluk Balıkesir istikameti yol yapım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım Balıkesir Susurluk istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Servis yol durumunu sundu.
3: Reklamlar. Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında.

Tekstilinden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com.

0: Migros'a. İster Migros gelsin sana.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında Braun ve Revlon saç bakım ürünlerinde parafla peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var
6: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçık hocam. Albayrak Finans, yarına
1: güvenle planlar. Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
8: İyi ki QNB'ye geçmişim. Beni QNB Plus programına dahil ettiler, el üstünde tutuyorlar.
9: Ayrıcalıklıyım diyorsun.
8: Tabii ya, EFT'ye, FAST'a hiçbir şey ödemiyorum. Bana diğer ATM'lerden para çekmek de ücretsiz. Yetmiyor, bir de birikimime ek faiz kazanıyorum.
9: O zaman senin QNB'de çok paran vardır.
8: Yok ya, işte biriktirebildiğim kadar.
10: Doğru duydunuz. Siz de QNB Mobil'den hesap açıp birikimlerinizi az çok demeden QNB'ye taşıyın. Birikimleriniz 300 bin liraya ulaşınca QNB Plus programının ayrıcalıklarından hemen yararlanmaya başlayın. Birikim yapmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştır. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
12: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler hepinize merhabalar. Biz bu hafta özellikle Mayıs ayı iş sağlığı ve güvenliği farkındalığı üzerine söyleşmek üzere Engelsiz Kariyer İnsan ve Kültür Yöneticisi eğitmen Funda Ethanlı evrenize konuk oluyoruz. Kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden güzel emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Özyılmaz, teknik yapım Türkay Güner. Sizler dostlar için Engelsiz Sesleri hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak Funda Hanım'a merhaba demek isterim. Funda Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar Deniz Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Değerli vaktinizden ayırıp bizlerle olduğunuz için bugün. Özellikle Engelsiz Kariyer İnsan ve Kültür Yöneticisi olarak özellikle çok önemli bir haftada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özellikle engeller grubundan bakacak olursak, engeller penceresine baktığımızda neden iş sağlığı ve güvenliği özel bir yaklaşım gerektirmekte? Söz sizde.
1: Çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Gerçekten de çok çok önemli bir konu. Engelli çalışanlar açısından iş sağlığı ve güvenliği. Çok özel bir yaklaşım gerektiriyor. Çünkü standart uygulamaların ötesinde özel ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirdiğini söyleyebiliriz bu konuda. Yani bunun nedeni sadece fiziksel farklılıklar değil ama aynı zamanda erişim, iletişim, risk algısı gibi birçok boyutun da değişmesi anlamına geliyor aslında engelli bireylerde. Bunun yanı sıra engelli çalışanlar için eğitim ve iletişim süreçleri

0: de biraz daha farklı oluyor. Onların da uyarlanması gerekiyor. Yani özetlerse kısaca engelli çalışanlar bireysel farklılıkları nedeniyle standart risk değerlendirmelerinden farklı ihtiyaçlara sahip olabiliyor. Böyle söyleyebiliriz. Örnek vermek gerekirse görme engelli bir çalışan için yönlendirme eksikliği bir risk oluştururken ortopedik engelli bir çalışan için gerek ergonomi gerek erişebilirlik daha kritik olabiliyor. İşte bu yüzden de iş sağlığı güvenliği uygulamalarını genel değil de daha çok kişiye özel risk değerlendirmesi mantığıyla ele alınması daha doğru oluyor. Burada amaç engelli çalışanın işini güvenli ve bağımsız bir şekilde yapabilmesini sağlamak aslında.
1: Aslında zaten risk değerlendirmesi bağlamında birazdan bakacak olursak onunla ilgili başka bir sorum olacak ama o soruya geçmeden önce hali hazırda özellikle işverenlerden bahsedecek olursak engelli bireyleri istihdam eden kişiler engellilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından neler yapmalı? Bence buradan başlayalım sizin için de uygunsa.
0: Tabii ki. Yani işveren bu noktada neler yapmalı? Onlara hangi sorumluluklar düşüyor? Biraz daha bunu özetleyebiliriz aslında. Esas temel burada işverenin engelli çalışanlara yönelik sorumlulukları arasında öncelikle çalışanın güvenliğini sağlamak. Onlar için erişebilir, daha kolay bir çalışma ortamı oluşturmak ve ona uygun olarak makul uyumlandırma yani işe uygun düzenlemeleri yapmak oluyor aslında. Yani bu konuyu biraz daha detaylandırmak gerekirse öncelikle engelli çalışanlara özel bir risk değerlendirmesi yapmak her şeyin başında geliyor. Çünkü burada engelli çalışanın durumunun dikkate alınması çok çok önemli. Çünkü onların engel türüne bağlı olarak ortaya çıkabilecek tehlikeler var. O tehlikelerin önceden belirlenmesi gerekiyor ve onlara göre önleyici tedbirler alınması gerekiyor. Diğer bir konu mesela çalışma ortamının daha erişilebilir hale getirilmesi. Örnek vermek gerekirse iş yerinde bir takım rampalar gerekiyorsa olmalı. Asansörler, geniş kapı geçişleri mesela çok çok önemli erişilebilirlik noktasında. Zeminlerin daha kaymaz olması, lavaboların, tuvaletlerin daha uygun olabilmesi.
1: Şimdi değinecektim evet.
0: Evet, acil çıkış yolları mesela bunların daha erişilebilir olması çok çok önemli. Çünkü erişilebilirliği şöyle bakabiliriz aslında doğrudan iş kazalarını önleyen bir anlamda güvenlik tedbiri denebilir. Onun dışında mesela çalışanların kendi durumlarına özel uygun iş ve görevlerin verilmesi, ona uygun görev tanımlaması yapılması da yine çok çok önemli. Çünkü çalışan işverenin kendi fiziksel ve kapasitesine, zihinsel kapasitesine uygun olarak görev tanımlaması yapması gerekiyor. Yani engelli çalışanın yapamayacağı işlerde görevlendirilmesi gerekiyor. Kullandığı bir takım ekipmanlar var engelli çalışanların. Gerek duyulan işte bu ekipmanların da yine engelli çalışanın güvenli, bağımsız bir şekilde çalışabilmesi için ona uygun hale getirilmesi gerekiyor. Nasıl bir örnek verebiliriz? Engelli çalışan oturdu masasına, masanın biraz daha ayarlanabilir olması gerekiyor. Ergonomik sandalyesi olması gerekiyor. Mesela görme ve işitme engelli çalışanlar için sesli veya görsel uyarılı cihazlar bulunması faydalı olabiliyor. Bazı ekipmanların tek elle kullanılabilir olması gerekiyor gibi gibi. Bunları tabii arttırabiliriz. Aynı zamanda tabii olmazsa olmazlarımızdan biri Deniz Hanım, iş sağlığı güvenliği eğitimleri. İşte bu eğitimleri de tabii ki engel durumuna göre vermemiz gerekiyor.
1: Funda Hanım eğitimleri birazdan geçeriz ama siz zaten biraz özetlediniz ama yine de belki bir toparlamak açısından belki iyi olacaktır. Risk değerlendirmesi kapsamında özellikle ilk adım ne olmalı? Gerçi siz biraz bahsettiniz ama belki biraz daha genişletmek gerekir.
0: Tabii ki. Yani hep şöyle başlıyoruz. İşverenin sorumluluğu öncelikle engelli çalışanı korumaktan ziyade diğer çalışanlarla eşit ve güvenli bir çalışmasını sağlayacak düzenlemeler yapması. İşte bu noktada da risk değerlendirmesi çalışması çok çok önem taşıyor burada. Örnek vermek gerekirse risk değerlendirmesini yaparken ilk adım olarak engelli çalışanın bireysel durumunu, bireysel ihtiyaçlarını doğru anlamak, doğru fark etmek gerekiyor. İşte ilk adım bu. Bunun için tabii ki engelli çalışanla da bireysel görüşmeler yapmak, onun fikrini almak da önemli. Yani genel risklerden ziyade engelli çalışanın engel türü, çalışma şekli, alışkanlıkları, kullandığı ekipmanlar, bütün bunlarla ilgili veri toplaması gerekiyor. Çünkü aynı işte çalışan iki farklı kişi olabilir. O iki kişinin de oluşabilecek, çalışma sırasında doğabilecek riskler, tehlikeler birbirinden farklı olabilir.
1: Çünkü herkesin kendine özel ihtiyaçları çünkü.
0: Tabii ki, tabii ki. O yüzden engel türü farklıdır, iş tanımı farklıdır.

0: ortamın erişilebilirliğine, o adayın, çalışanın ihtiyacına göre değişir. Burada en doğru nokta aslında çalışanla birebir görüşmeler yapmak, onunla ilgili veri toplamak. Yani bu konuda farkındalık yaratmak gerekiyor. Yani bir takım varsayımlardan ziyade gerçek ihtiyacı anlamak aslında çok çok doğru oluyor. Çünkü buna göre de alınacak önlemler bu noktada daha iyi olacak. Bunun uygun olan makul düzenlemeler olsun. Bunlar hepsi çok çok önem taşıyor tabii ki.
1: Funda Hanım, doğru ihtiyaçlardan ziyade gerçek ihtiyaçların gerçekten öne çıkarılması ve gerçekten nokta atışı kararların alınabilmesi adına burada insan kaynakları departmanına da çok büyük iş düşmekte değil mi?
0: Tabii ki insan kaynaklarıyla beraber çalışılıyor, ortak kararlar alınıyor, değerlendirmeler, bütün çalışanlar, işveren, insan kaynakları, çalışanın kendisi, yeri geliyor o çalışanla birlikte diğer mesai arkadaşları, hepsi bir 360 derece değerlendirilerek bakılıyor bu noktada. O yüzden bir ortak ekip çalışması olduğunu söyleyebiliriz.
1: Yani hepsi bir ekip, hepsi bir orkestra adeta.
0: Doğru, çok doğru. Gerçekten hepsi bir orkestra gibi. Önemli olan o orkestra şefinin doğru yönlendirmesi. Kime hangi görevi vereceğini çok çok doğru bilmesi aslında burada.
1: Yönelme çok önemli. Bu arada ama esas olmazsa olmaz konumuz erişilebilirlik çok önemli. Özellikle iş sağlığı güvenliği açısından erişilebilirlik, biz erişilebilirlik sürekli bundan demiyoruz. Neden bu kadar önemli bu konu?
0: Olmazsa olmazlarımızdan, doğru diyorsunuz Deniz Hanım. Çünkü erişilebilirlik her kurumun üzerinde hassasiyetle durması gereken bir şey. İş yerlerinde, çünkü iş erişilebilirlik kavramı iş sağlığı güvenliği bakış açısıyla bakıldığında temel bir konu.

0: noktaların değerlendirmesi açısından çok çok önemli. Biraz önce de bahsettiğim gibi en basit örnekler rampaların olmaması, dar geçişler. Bir yere gidiyorsunuz, örnekler ramp önemli. Olmadığı zaman tekerlekli sandalyedeki bir çalışan içeri giremiyor. Dar geçişler mesela tekerlekli sandalyeler için kolay erişilebilir olmuyor. Zeminler mesela uygun olmuyor. Bazen yine örnek tekerlekli sandalyeden geldiği için çok yüksek
1: Funda
0: raflar
1: Hanım,
0: oluyor.
1: Örnek vermekten lütfen çekinmeyin, çünkü örnekler bence konuyu daha da iyi oturmasını sağlayacaktır.
0: Tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Yüksek raflara ulaşamıyorlar. Yani ulaşılması zor ekipmanlar oluyor engelli çalışanlar için. Bunların hepsi çok ciddi tehlikeler oluşuyor. Yani baktığımız zaman erişilebilirlik bir konfor değil aslında. Yani doğrudan bir güvenlik önlemi olarak açıklayabiliriz bunu. Doğrudan güvenlik önlemi. Örneğin hızlı tahliye. Bu da çok çok önemli.
1: Hızlı
0: Acil
1: tahliye.
0: bir durum. Tabii ki erişilebilirlikte hızlı tahliye acil durumunda çok çok önem
1: Allah
0: taşıyor.
1: korusun, bir yangın çıktı. Hani sadece
0: Tabii
1: deprem
0: ki.
1: bence aklımıza getirmeyelim. Yangın da olabilir yani.
0: Tabii ki yangın olabilir, deprem olabilir, farklı şeyler olabilir. Bütün bu çalışanlarla birlikte engelli çalışanların da ortamdan ivedilikle uzaklaştırılması, tahliye edilmesi çok çok önem taşıyor. Ben hep şöyle bir de düşünüyorum. Bu erişilebilirlik bir noktada engelli çalışan için bağımsız ve güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor. Yani engelli bireyin bağımsız olması açısından erişilebilirlik çok ama çok çok önemli. Çünkü çalışanın başkalarına ihtiyaç duymadan kendi işini yapabilmesi, o özgüveni elde edebilmesi bir noktada da hataları azaltıyor. Hatalar azalınca iş kazası riski azalıyor, tehlikeler daha önceden öngörülebiliyor. Bunlar hepsi çok çok önemli. Tabii bunları yaparken mesela çalışana uygun olarak bir takım uyarı levhaları, alarmlar ve vardı. Onlar da mesela çalışanın
1: Mesela
0: kendi engel durumuna göre belirlenmesi
1: Funda
0: gerekiyor.
1: Hanım, mesela unutmamak gerekir. Özellikle mesela hani görme engellerinden bahsediyoruz ama belki işitme engelleri için mesela ışıklı uyaranlar değil mi?
0: Tabii ki, tabii ki yerine göre sesli uyaranlar, yerine göre ışıklı uyaranlar, yerine göre ikisi birlikte kullanılması, sadece yazılı olmaması bunların. Çünkü böyle bir durumda acil bir durumla karşılaşıldığı zaman engelli çalışan engel grubuna göre bu tehlike ve uyarılar karşısında haberi olmayacak. Dolayısıyla gerekli önlemi alamayacak. Bu çok çok önemli. Çok büyük bir risk aslında. O yüzden de bir iş yerine girildiği zaman bir çevreye 360 derece bakılması gerekiyor. Hangi engel grubunda çalışanlar var? Sadece onlar için de değil aslında. Yani ortama gelebilecek, bir kuruma gelebilecek ziyaretçiler de engelli olabilir. Dolayısıyla bir takım
1: Tabii.
0: genel uyarlamalar da olabilir o noktada. Hepsinde de aslında biraz da kapsayıcılık yatıyor. Ama iş sağlığı güvenliği bu noktada çok çok önem taşıyor Deniz Hanım.
1: Mesela ben sizin yanınıza geldim. Evet, sizin belki bir engeliniz yok ama ben görme engelli olarak geldim. Ve o an mesela Allah korusun bir yangın çıktı. Ne olacak? Yani.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani o noktada çok çok önemli. O yangın çıktığı zaman görme engelli bir bireyin, görme engelli bir çalışanın ortamdan uzaklaştırabilmesi için, öncelikle tahliye edilebilmesi için uyaranların farkında
1: Kolay
0: olması
1: tahliye, kolay
0: gerekiyor. Tabii
1: tasfiye.
0: ki kolay tahliye çok çok önem taşıyor bu noktada. Işıklı sesli uyarılar, yazılı uyarılar var ama görme engelli bireyin tabii ki ses yoluyla bunu fark edebilmesi, alarmları fark edebilmesi gerekiyor. Bu noktada çok çok önem taşıyor bunlar tabii ki.
1: Fundan, bir de sohbetimizin başına siz işverenlerin eğitim almayla ilgili onların önemli olduğundan bahsetmiştiniz. Ben de birazdan soracağım deyip bu aradaki soruları sormak istedim ama özellikle evet, işverenlerin bu anlamda hangi eğitimlerden geçmesi gerekmekte? Bence bu konunun diğer B yüzü değil mi? Çok önemli çünkü.
0: Tabii ki, tabii ki. Yani eğitim olmazsa olmazlardan. Her şeyin başı öncelikle farkındalık olduğu için farkındalık yaratan önemli bir şey bu. O yüzden engelli çalışanların güvenli bir şekilde bulunduğu ortamda çalışabilmeleri için işverenlerin hem kendileri, diğer yöneticiler, diğer çalışanlar ve engelli bireyleri toplu halde bir takım belirli eğitimleri almaları gerekiyor. Yani bu eğitimler baktığımız zaman hem farkındalığı arttırıyor hem de olası iş kazalarını önlemeye yardımcı oluyor. Yani aktif, reaktif değil de proaktif davranmak. Olası problemleri önceden görüp ona göre önlem almak aslında. O yüzden en başında bu işin engellilik farkındalık eğitimi bence önem taşıyor. Çünkü bu eğitimde engellilik türleri, farklı engel

0: grupları, bu engel grubuna ait çalışanların iş yerlerinde karşılaşabileceği riskler ve bunlarla nasıl doğru bir yaklaşım yöntemi uygulanabilir, onlar anlatılıyor. Yani amaç burada çalışanların, işverenin, yöneticilerin bilinçli bir hareket etmesini sağlamak aslında. O yüzden her şeyin başında farkındalık eğitimi geliyor. Daha sonra doğru iletişim eğitimi olmazsa olmaz. Yani çalışanların ait oldukları farklı engel gruplarına göre onlarla nasıl iletişim kurulacağı öğretiliyor. Burada da ileride olabilecek yanlış müdahaleleri önlüyor. Tabii ki bu da biraz daha bireyselleştirilmiş bir şey. Farklı çalışanların farklı ihtiyaçlarına göre. Yine biraz önce dediniz acil durumlar oluyor, deprem oluyor, yangın oluyor. İşte burada acil durumlarda tahliye eğitimi yine olmazsa olmazlarımızdan. Çünkü engelli çalışanların acil bir durumla karşılaşıldığı zaman güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çalışanlara temel olarak bazı eğitimler veriliyor. Bir, bu çok önemli tahliye yöntemleri. Nasıl tahliye edilir?
1: Funda Hanım, şimdi soracaktım, hiç bana gerek kalmadı. O kadar güzel anlatıyorsunuz ki.
0: Teşekkür ederim. Yardım prosedürleri, o engelli çalışana nasıl yardım edilebilir? Toplanma alanlarının uygulamaları, daha önceden belirlenen toplanma alanları var. O alanlara nasıl ulaşılabilir? Bunlar da çok çok önemli. Acil bir durum olduğu zaman herkese bir takım önceden görevler belirlenmesi gerekiyor. O görevler tekrar anlatılıyor. Bir de engelli çalışanlarda önemli bir konu daha var, refakatçi. Yani biz ona destek personeli diyoruz. Belirli çalışanlar için tespit edilmiş destek personelinin de yine bu eğitimden geçmesi gerekiyor. Örneğin tekerlekli sandalyeyle tahliye nasıl olur? Görme engelli bir çalışana refakat nasıl olur? Merdivenlerden nasıl güvenli inilir? Hangi tahliye ekipmanları kullanılabilir? Bunların içinde uygulanabilir, uygulamalı eğitimleri verilmesi çok çok önemli.
1: Ya da biraz bir şey önce olduğunda önce belki kim binayı tahliye edecek, değil mi? Bunların hepsi
0: tabii
1: önemli.
0: Tabii ki. Önceden plan yapmak çok çok önem taşıyor Deniz Hanım. Yine erişilebilirlikten bahsetmiştik ya, bunun yerinde iş yeri düzeninin de nasıl olması gerektiğine dair eğitimler veriliyor. Mesela kaçış yolları var, belirlenmiş ama onların nasıl açık tutulacağı,
1: nasıl
0: zaman içinde belki önlerine engel konabilir, depolama yapılabilir. Koridorlar zaman içinde belki de depolama amaçlı kullanılıyor.
1: Bir tezgah açıldı belki önüne.
0: Tabii ki onların hepsinin boş bırakılması, engelli kullanım alanlarının bu şekilde boş bırakılması, kullanılması, ortak alanların düzenlemesi, bunların hepsi ana başlık olarak erişilebilirlik ve iş yeri düzeni olarak olabilir. Bir de bazı sorumlulukları da oluyor işverenlerin ve yöneticilerin. Engelli çalışanların ne hakları vardır? İşverenin ne gibi sorumlulukları vardır? Risk değerlendirmesi apayrı bir eğitim konusu. Acil durum planlaması yine keza apayrı. Mesela ergonomi ve makul uyumlaştırma eğitimleri yine çok çok önem taşıyor. Hem yöneticiler hem amirler açısından. Çünkü mevcut işin çalışana göre, engelli çalışana göre uyarlanması bu noktada önemli. Bunun için uygun ekipmanlar seçiliyor, çalışma alanı o kişiye göre düzenleniyor. Fiziksel olarak mesela zorlanmayacağı bir şekilde çalışması için hem yöneticilerin diğer çalışanlara bir takım eğitimler vermesi gerekiyor. Ama burada yine tekrarlamak isterim. Bütün bunlarda engelli çalışanın fikirlerinin alınması çok önemli. Onun ihtiyaçları nedir? Onun beklentileri nedir? O konuda da ondan destek alınması
1: çünkü
0: çok önem taşıyor.
1: En iyi kendisi bilir, değil mi kişi? Kendi ihtiyacını kendisi bilir.
0: Tabii ki. Ve tabii tatbikat eğitimi. Şimdi bu kadar şeyi planladık ama bunları tabii uygulamaya geçirmek gerekiyor iş yerlerinde. Zaman zaman tatbikatlar yapılması. Dediğiniz gibi deprem tatbikatı, yangın.
1: Dürüst olmak gerekirse gerçekten sanki biraz uygulamada biraz eksiğimiz var, değil mi?
0: Yani uygulama tabii yapa yapa olacak. Bunları planlaması daha kolay olabilir ama bunları biraz daha uygulamak. Çünkü tatbikat yapmak acil durum senaryolarıyla, deprem ve yangın tatbikatlarıyla bazı yerlerde mesela aksaklıkların görülmesini sağlıyor. Bu aksaklıklar görüldükten sonra geriye dönülüyor. Biz nerede neyi daha farklı yapabiliriz, neyi değiştirebiliriz diyorlar. Bu sefer başa dönüp onu tekrar düzenliyorlar. Yani belirli aralıklarla bu tatbikatların yapılması o iş yerinin düzgün şekilde işlemesi açısından, iş sağlığı güvenliği açısından çok çok önem taşıyor. Yani sadece planlama aşamasında kalmak değil de onun yerine uygulamaya da zaman tanımak, daha proaktif yaklaşmak açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Funda Hanım, bir de

0: İş yerinde mutlaka en az bir kişi işaret dili bilen birinin olması, bir kişinin olması önemli değil mi? Sanki bu konuda biraz bir eksiğimiz var gibi gözlemledim. Bilmiyorum, haklı mıyım?
1: Olabilir. Yani öyle kişinin faydalı bulunması gerçekten süreci çok daha kolaylaştırıyor. İşaret dilini yavaş yavaş öğrenmeleri daha rahat iletişim sağlıyor. Çok haklısınız ama her yerde de bulunması mümkün olmuyor. Ama tabii ki gönlümüzden işaret dili bilen çalışanların bulunması geçiyor. O zaman süreç tabii ki biraz daha kolaylaşacaktır. Çok doğru söylüyorsunuz o noktada.
0: Funda Hanım, son 1-2 dakika daha vaktiniz varken özetlemek açısından gerekirse bir iş yerinin daha kapsayıcı, daha erişilebilir ve gerçekten herkes için daha güvenilir olabilmesi açısından neler söylemek istersiniz?
1: Tabii kapsayıcı, güvenli iş yeri olmazsa olmazlardan. Yani hem kapsayıcı hem de güvenli bir iş yeri oluşturmak için dediğim gibi özetlersek konuyu öncelikle engelli çalışanın ihtiyaçlarını, beklentilerini dikkate alan çok güzel bir planlama yapmak gerekiyor. İş yerlerinde risk değerlendirmeleri de tabii ki çalışanların bu bireysel durumlarına göre sürekli güncellenme. Demek istediğim oydu. Devamlı güncellemek gerekiyor. Çalışma alanları yine özetlersek erişilebilir hale getirmesi gerekiyor ve bazı teknik düzenlemeler de yapılması gerekiyor. Yani bu yaklaşım hem iş kazalarının önlenmesi, bu çok önemli, hem de çalışanların bağımsız şekilde görevlerini yerine getirmelerini sağlıyor. Çalışanların fikirlerini alınması, bazı gereksiz düzenlemelerin yapılmasının da önüne geçiyor maliyet açısından. O yüzden engelli çalışanın kendisi de bu sürecin mutlaka içinde olması. Aynı zamanda yine özetlersek işverenin, yöneticilerin, çalışanların bu farkındalık eğitimleri alması yine gerekiyor. Doğru iletişim gerekiyor. Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğinin yine önem taşıyor. Ve birbirlerinin çalışma alanlarına tabii saygı göstererek aslında temel burada güvenli bir iş yeri kültürü oluşturmak aslında. Güvenli iş yeri kültürü. Eğitimlerin devamlı sürekli aralıklarla, belirli aralıklarla tekrarlanması, uygulamalı tatbikatlar tabii ki yapılması ve bu acil durum planlarından bahsetmiştik az önce.
0: Evet.
1: Bütün engel grubundaki çalışanları kapsayacak şekilde hazırlanması. Sadece bir gruba değil, farklı grupları, olası grupları da
0: Şimdi
1: değerlendire
0: adı üstünde
1: alarak
0: herkesi
1: yapılması.
0: kapsayacak.
1: Kesinlikle kimseyi geride bırakmadan. Yani tahliye yolları da bu noktada erişilebilir olmalı. Oraların düzenlenmeleri gerekiyor. Destek personelleri yine olmazsa olmazlardan. Engelli çalışanların sürece dediğim gibi aktif olmaları. Ya olası bir acil durumda herkes ne yapacağını bilirse riskler en aza indirilir.
0: Funda Hanım, bu artık bizim mottomuz oldu değil mi? Engelsiz sarayı olarak da hani ne yaparsak kimseyi geride bırakmadan değil mi, tırnak içerisinde?
1: Kesinlikle. Kesinlikle. Kimseyi geride bırakmadan.
0: Funda Hanım, çok teşekkür ederiz değerli bilgilerinizden, bizimle paylaştığınız ve bugün bizlerle vaktinizi paylaştığınız için biz TRT Radyo 1 ailesi ve Engelsiz Sesler ekibi olarak çok teşekkür ederiz.
1: Ben sizlere çok teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir mutluluktu. Biliyorsunuz Engelsiz Kariyer bu noktada çok ciddi, çok güzel çalışmalar yapıyor. Hem farkındalık eğitimleriyle, iletişim eğitimleri, aynı zamanda engelliler için iş sağlığı ve güvenliği konusunda da eğitimler veriyor. O noktada da yine bizlerle rahatlıkla iletişime geçebilir ilgilenenler.
0: Engelsiz Sesler de sonuna kadar her zaman engelsiz kariyerin o birbirinden kıymetli çalışmanın duyurmaktan onur duyuyor.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte olduğum için çok mutlu oldum.
0: Biz de öyle. Çok teşekkür ederiz. Sevgili dostlar, biz bu hafta Engelsiz Kariyer Kültür ve İnsan Yöneticisi eğitmen Funda Ethan'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek her zaman söylediğim gibi en büyük farkın sosyal farkınız değil, sosyal farkınlık gerektiren konuları tabii ki hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşça kalın. Engelsiz Sesler.

kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, oto ekspertiz.
2: Anneme yakışan hediyeler Vatan'da. 1-10 Mayıs tarihleri arasında 10 bin lira üzeri Braun kişisel bakım ürünlerinde peşin fiyatına 9 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
3: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
4: Migros yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Evinizin yeni ışıltısı Olivia, koltuk, yemek ve yatak odası konsepti 199.900 liradan başlayan fiyatlarla Mondium'da. Detaylar mondium.com.tr'de.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon... Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
9: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hıkıcı, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Erkin. Yaklaşık 25 dakika boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi şu son varlık barışı ve kurumlar vergisi düzenlemesi var. Komisyondan geçti, genel kurulda görüşülecek. Vergi uzmanı Deniz Eresen'le bunun ayrıntılarını konuşacağız. Ardından Doktor Cahit Sönmez'le hem Nisan ayı enflasyon verilerine bakacağız, beklentileri konuşacağız elbette ve son dönemde yaşadığımız jeopolitik gelişmelerin hem ekonomi hem de finansal piyasaları etkisini biraz konuşacağız. Ama hepsinden önce arkadaşımız Feryal Ardal, para ve sermaye piyasalarındaki son durumu aktaracak bize. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergen. Borsa İstanbul Yüz Endeksi şu dakikalarda %0,55'lik yükselişle 14.996 puan seviyesinde. Amerikan doları serbest piyasada 45 lira 24 kuruş, avro 53 lira 32 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %40,70 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4.750 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 45.022 lira, çeyrek altın 11.294 lira, 24 ayar kuruşunun gram satış fiyatı ise 6.907 lira. Para ve sermaye piyasaları rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Az önce de söyledim, varlık barışı ve kurumlar vergisi düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda da görüşüldü. Bir de değişiklik var galiba komisyonda. Vergi uzmanı Deniz Eresen'le konuşacağız. Deniz Bey merhaba.
2: Merhaba Zafer Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi ne getiriyor bu yasa teklifi?
2: Yasa teklifinde birçok konu var. Bir ihracatçıları ilgilendiren bir konu vardı. Son dakika bir önergeyle değişildi. Burada sanayi sicil belgesini ilgilendiren, şimdi şöyle söyleyeyim ben kısa toplamak gerekirse, imalatçı ihracatçılara kurumlar vergisi oranı %25 iken %9'a sadece ihracatçılara %14. Teklifin ilk maddesi bunu öneriyordu. Hı hı. Şu an ise son dakika dün akşam gelen teklifle birlikte bu saatten sonra sanayi sicil belgesine sahip olan ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumlar vergisi mükelleflerine kurumlar vergisi oranı %25 iken %12,5'a indirilecek. Hı hı. Bu çok ciddi bir kurumlar vergisi indirim oranı getirilecek. Şimdi burada sadece imalatçı, ihracatçı değil, burada büyük bir kesimi sağlayacak. Bu büyük bir kesimin sağlamasıyla birlikte bizim düşüncemiz devletin kısa vadede vergi kaybı yaşınca konuşulsa da tam tersi istihdam etkisi yaratacağı, üretim faaliyetini arttıracağı ve aynı zamanda yurt dışından paranın çekilmesi anlamında, yani yurt dışıyla rekabet edebilme anlamında da büyük bir avantaj sağlayacağını ben düşünüyorum. Yani şimdi şöyle düşünün, yurt dışındaki firmalara artık Türkiye daha cazip bir yatırım aracı, yatırım ülkesi haline gelecek. Çünkü diğer ülkelerdeki vergi oranlarına bakarsa bizim oranımız düşecek. Şimdi burada ilgili bir dünden beri bayağı bir medyayı da takip ediyoruz. Yoğun bir tartışma var. İmalatçı, ihracatçılar veya ihracatçılar çıktı diye. Aslında şöyle söyleyeyim. Zaten imalatçı, ihracatçı olan firmaların çoğu sanayi sicil belgesine zaten sahipler. Zaten bu %12,5 orandan bunlar zaten yararlanacaklar. Tam tersi burada kapsam genişledi. Hani ben bir vergi uzmanı olarak bu konuya gerçekten memnuniyetle karşıladım. Ülkemizdeki çünkü üretim faaliyeti artacak ve diğer ülkelerle yatırım yapma, rekabet edebilme imkanı bize sağlayacaklar bu durum. Ve bu da çarpan etkisi yaratacak ülke ekonomisine. Ve ek katma değer yaratacağını düşünüyorum ben.
0: Şimdi bu bahsettiğiniz geniş kitlenin içine zirai üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumlar da dahil. Bu biraz da şu anlama gelmiyor mu ama? Küçük üreticiyi biraz daha baskılayıp endüstriyel tarımı teşvik etmek anlamına mı geliyor bu?
2: Şöyle söyleyeyim, insanların tercihine bağlı gelir vergisi veya kurumlar vergisi mükellefi olmak. Şimdi gelir vergisi faaliyetinde bulunup zirai işletme faaliyetinde bulunanlar nevi değişikliği yaparak isterlerse kurumlar vergisi mükellefi olabilirler ki bu kapsamda zaten büyük zirai faaliyette bulunanlara bu saatten sonra hani yapmaları gereken önerilen şey nedir? alttan oranlı gelir vergisi yerine kurumlar vergisi mükellefi olup bu vergi indiriminden rahatlıkla yararlanabileceğinin ortaya koyuyor. Yani burada bir ayrım yapmıyor devletimiz.
0: Anladım. Yani
2: şimdi burada şöyle düşün, Antep'te Antep fıstığı üretiyorum, şahıs firmasıyım. Alttan oranlı bir vergiye sahibim. Gelir vergisi mükellefiyim ama burada bana imkan sağladığı zaman nedir? Ben bunun nevi değişikliği yapıp kendimi şirkete tanımlarsam aynı şekilde %12,5 bu orandan sağlayacağım. Ve bu da aslında çiftçimizi destekleyecek bir yatırım olacak bizler için.
0: Anladım, tamam. Yani hali hazırda endüstriyel tarım yapan büyük firmalar değil sadece. Daha küçük üreticiler de sadece üretim nevini değiştirerek bundan yararlanabiliyor.
2: Tabii. Kurumlar vergisine gelir kaldı. Vergisi mükellefiyse gelir vergisi kanununa göre nevi değişikliği yapıp kurumlar vergisi mükellef olmalarını biz tavsiye edeceğiz bundan sonra firmalarımıza.
0: Peki işin varlık barışı ayağında neler var?
2: Şimdi varlık barışını zaten uzun süreden beri konuşuyorduk. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğüm bir uygulama. Varlık barışını aslında ben 3 ana başlıkta kısaca vatandaşlarımız anlasın diye kısa öz anlatmaya çalışacağım. Bir, yurt dışı firmaları ve gerçek kişileri ilgilendiren bir durum. Bir, yurt içini ilgilendiren, bir de mükellefiyeti olmayanları ilgilendiren bir durum. Şimdi varlık barışı nedir? Yurt içi ve yurt dışında resmi kayıtlara geçirilmemiş para, altın, döviz gibi varlıkların devlete bildirilerek bunların resmi ekonomiye katkısı sağlanacak. Şimdi burada yurt dışında bir vatandaş sınıf paranız var. Bunu ülkemize rahatlıkla getirebileceksiniz. Paranızı, mevki kıymetlerinizi. Ve bunu bildireceksiniz ve beyannamesini verdikten sonra %5 vergi oranı uygulanmak suretiyle bunu resmi bir şekilde ülke ekonomisine katkımız sağlanacak. Bu da otomatikman ne olacak? Cari açıkla mücadele ettiğimiz bir ortamda ve bu politikalı

0: kapsamında bizi daha destekleyici. Yani kur politikalarında daha fazla döviz girişi sağlayacak bize. Aynı şekilde yurt içindeki gerçek tüzel kişiler, mükellefler içinde yastık altı dediğimiz veya kayıt dışı ekonomiyle elde edilen dediğimiz durumların hepsini rahatlıkla bunları bankaya yatırarak bildirebilecekler ve bunlara ilişkin herhangi bir vergi incelemesi ve tahriyat yapılmayacak. En önemlisi bu.
1: Peki, şunun için
0: Evet.
1: bir yasal önlem var mı? Kara para girişini önleyecek bir mekanizma konmuş olmalı, değil mi sisteme?
0: Tabii ki zaten var. Burada zaten kara para dediğimiz olayı zaten bizim MASAK kurumumuz var. MASAK kurumu zaten bunları sürekli inceleniyor. Burada resmi olup kayıt dışı ekonomide olmayan bir para veya resmi bir şekilde kayıt dışı elde edilen gelirin ülke ekonomisine katılması ve para girişinin arttırılması amaçlanmakta. Şimdi varlık barışından sadece gerçek tüzel kişi vergi mükellefleri değil, siz şahıs olarak da yararlanabilirsiniz. Örneğin kayıt dışı bir faaliyette ulaşıyorsunuzdur. Örneğin sıva işçiliği yapıyorum. Ben vatandaşlarımız anlasın diye daha örnek vereyim. Örneğin bir sıva işçiliği yapıyorsunuz. Diğerleri boyuyorsunuz. Kayıt dışı gelir elde ediyorsunuz sürekli. Devlet bunu yakaladığı zaman size %20 KDV, %25 gelir kurumlar vergisi alırken siz bu tutarı kendiliğinden bildirmeniz halinde bu tutar kadar size herhangi bir vergi incelemesi olmayacak. Aynı zamanda bankalara şu an bankalardan kaynaklı çoğu mükellefe çok fazla sayıda yazı geliyor. Bu yazı gelenler eğer bu tutarları resmi bir şekilde bildirip vergisini öderlerse bunlar da herhangi bir tahriyatla karşı karşıya kalmayacaklar. Yani
1: Anladım.
0: bu maddenin iyi okunulması gerekir. Sadece burada ekonomiye varlık girişi değil, aynı zamanda aslında burada vatandaşlarımızın ve mükelleflerimiz için bir sigorta hükmünde bu. Yarın bir gün müfettiş çağırdığında bir kayıt dışı gelir elde ettiğinde yazacağı ceza karşısında bu varlık barışında bulunursanız bu bulunduğunuz tutar kadar size herhangi bir tahriyat yapılmayacak. Yani bunun aslında Türkçe anlatılması gereken konu asıl benim önemli olduğum eski bir vergi müfettişi olarak değinmek istediğim konu bu.
1: Anladım. Anladım. Yani bir şekilde kayıt dışını da kayda geçirme operasyonu
0: Kesinlikle.
1: diye bakabiliriz aslında buna.
0: Kesinlikle Zafer Bey.
1: Peki kamu alacakları için de bir düzenleme var ama sürem de bitti. Çok kısa aktarabilir misiniz kamu alacakları
0: Çok
1: için nasıl bir
0: kısaca
1: düzenleme
0: söyleyeyim,
1: var?
0: ben eskiden 36 aya kadar bir vade imkanı varken şu an 72 aya kadar bir vade imkanı getirilecek. Eskiden 250 bin lira teminat, 250 bin lira üstü borçlarda yarısına teminat istenirken bu tutar şu an 1 milyona getirilecek. Bu da nedir? Küçük ve orta ölçekli işletmeler için vergi kaynaklı haciz uygulamalarından dolayı ticaret yapamamalarının imkanı ortadan kalkacak. Yani 72'ye kadar taksitlendirilecek. Bu tutar ama enflasyona endeksli bir şekilde faiz oranı olacak. Bu da otomatikman küçük ve orta ölçekli işletmeleri daha rahat bir şekilde
1: Evet.
0: ticaret yapmalarını, hesapların açılmasını sağlayacağını söyleyebilirim kısaca.
1: Peki. Deniz Eresen, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Teşekkürler, iyi yayınlar
1: Sağ olun.
0: Zafer Bey.
1: Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Cahit Sönmez'le devam edeceğiz.

0: Tekrar stüdyodayız. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Cahit Sönmez'le birlikte. Cahit Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İşte hafta başı açıklandı Nisan ayı enflasyon verileri. Beklentilerin bayağı üzerinde geldi. Yani piyasa beklentisi 3.20 civarıydı evet. Galiba yanlış hatırlamıyorsam. 4.18 geldi. Ve bundan sonra birkaç ay daha yüksek geleceğinin işaretleriyle birlikte de geldi aslında. Neler söylüyorsun?
1: Haklısınız. Çünkü burada biliyorsunuz o jeopolitik faktörler nedeniyle zaten alanı daralmış bir merkez bankası var idi. Yani o sıkı para politikalarında malum çok da sürede uzadı. Hı hı. Onun için bir an önce böyle bir oradan bir manevra yapmak, faiz indirim döngüsünü sürdürmek isteyen bir merkez bankası ve bunu enflasyonda alanı açtıkça değerlendirmek isteyen bir merkez bankası vardı. Dolayısıyla tabii böyle bir konjonktürde gelen enflasyon verisi çok önemliydi. Ama sizin de vurguladığınız gibi beklentilerin oldukça üzerinde geldik. Yıllıkta da %32.37 oldu.
0: Yani yukarı döndü tekrar.
1: Evet. Yani o dezenflasyonist süreç sekteye uğramış oldu. Yani birkaç aydır, yani 28 Şubat'ta oldu sanıyorum bu ilk İran'a saldırma. Hı hı. Ve onun sonrasında merkez bankaları, bizim merkez bankası da dahil, hep bekle görelim. Yani çünkü bu neticede belki bir uzlaşı olur. Diplomatik yollarla masada çözümlenir. Onun için biz boşu boşuna bir şey yapmayalım. Faiz kararı almayalım. Bu mevcut durumu koruyalım gibi bir yaklaşımları vardı. Ama tabii ki buna enflasyon izin verdi müddetçe. Ama bizim enflasyon biraz oyun bozanlık yaptı tırnak içinde. Ve şeyde baktığımızda mal ve hizmet enflasyonu şeyde ne kadar katılık var. İşte bu biliyorsunuz konut, eğitim gibi. Şimdi Sayın Başkan'ın, Merkez Bankası Başkan'ın yaptığı bir sunum var mecliste. O sunumda da dile getirdiği gibi sanıyorum bugün ya da dün de bir yine sunum yaptı. Orada da biraz o katılığın azaldığı yönünde bir yaklaşımı var. Ama verileri değerlendirdiğimizde şu kaçınılmaz hale geldi. İlk enflasyon raporunda bir revizyon gerekecek yani.
0: Onu zaten Mehmet Şimşek de onun işaretini verdi. Evet. Dün bir açıklamasında yanlış hatırlamıyorsam.
1: Şimdi tabii onunla oradaki bir varsayımları bir görmemiz lazım. Çünkü son varsayımda $60 civarında bir ortalama 2026 varil fiyatı vardı petrolün. Bu tabii çok önemli. Diğer taraftan tabii cari açık ne olacak? Yani çünkü burada da bir gerçeğimiz var. Yani $10 yükselmesi petrol fiyatlarının $2.5 milyar üzerine bir cari açığın artmasına neden oluyor ki bu sadece petrol, yani petrokimya diğer ürünleri de dahil ettiğimizde ikiye katlayabiliyor.
0: Ki gübre tabii, gübre inanılmaz pahalandı.
1: Çok haklısınız, o Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik taşımacılık, oradaki aksamalar, tedarik zincir gibi aksamalar nedeniyle dediğiniz gibi o gübrenin kullanımın, gübre yapımında kullanılan ham madde, o kimyasalların taşıması da sıkıntıya girdi.
0: Bu vesileyle öğreniyorum. Katar'ın hiçbir şey yok diye bildiğimiz Katar, işte o gübrede kullanılan kimyasalların %40'ını Katar üretiyor.
1: Evet evet, ya ben de çok haklısınız. Pandemide o çip krizinde Tayland'ı öğrenmiştik. Şimdi Hürmüz Boğazı'nın ne kadar önemli olduğunu.
0: Evet.
1: Özellikle tabii Uzak Doğu Asya, Çin'in en %90 gibi oradan tedarik ediyor. Dolayısıyla tabii böyle, hatta çok ilginç, yani bizim sonradan öğrenmemiz bu gerçekleri normal. İran bile Hürmüz Boğazı gibi bir kıymetin olduğunu ve bunu bir koz olarak kullanacağını sonradan öğrenmiş oldu. Hatta işte bunun Yuan'la izin verdiği, tankerlerin, evet, Yuan'la geçişi gibi değişik bir siyasi hamleyi de bir uygulamak istedi. Yani dolayısıyla tabii burada şöyle baktığımızda özel kapsamlı TÜFE'ye de, yani çünkü orada Merkez Bankası bu ana eğilimine de bakmış oluyor enflasyonun. Yani para politikaları ne kadar etkili onu görmek için de, çünkü orada para politikalarıyla etkileyemediği ürün grupları da var. O sepetin içinde, TÜFE sepetin içinde. Dolayısıyla onları arındırarak da özel kapsamlı TÜFE A'dan F'ye kadar bir şey de yapıyor biliyorsunuz. B ve C Merkez Bankası önemsiyor. Onlara da baktığımızda yani şu aşamada eyvah işte enflasyon Nisan ayında bir sıçrama yaptı. Dolayısıyla biraz acaba faiz artışı bir sonraki toplantıda da biraz daha sıkılaştırma gerekir mi gibi, şu anda böyle bir soru işaretinin erken olduğunu düşünüyorum ben.
0: Bir sıkılaştırma değil belki ama şimdi bu Nisan toplantısı için şöyle bir beklenti de vardı. Şimdi zaten fiilen 40 uygulanıyor. İşte 40

0: çıkarıp haftalığı açıp 40'tan yine işte geceliği 43'e çekebilir Merkez Bankası ki olası bir şok durumunda olası bir yani olağanüstü toplantı gerektirecek bir durumda mesela. Bu iç siyasi gelişmeler de olabilir. Böyle bir durumda yukarıda bir 3 puanlık marjı kalır, iyi olur diyenler de vardı.
1: Ben de aynı şeyi düşünüyordum. Yani çünkü zaten teorik olarak da bunu yapması lazım. Yani eğer bu ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti, yani o gecelik marjinali kenara bırakalım. Çünkü biraz oradan biraz haftalıktan da fonlayabiliyor Merkez Bankası. Ve o ikisinin ağırlıklı ortalamasını alıyoruz. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti çıkıyor. Dolayısıyla ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti politika faiz oranı ne kadar üzerindeyse teorik olarak Merkez Bankası politika faiz oranı oraya çekmeli. Tabii fiilen sizin de dediğiniz gibi zaten haftalığı kesti. TLRF de epeydir zaten 40'larda gidiyor. Ben de kesinlikle buna katılıyordum. Yani çünkü bu ciddi bir farklı bir algı, risk algısı falan oluşturmazdı. Yani eyvah.
0: Tam aksine kararlı olduğunu gösteriyordu
1: Aynen
0: Merkez
1: öyle.
0: Bankası.
1: Aynen öyle. Yani daha da kontrol altında tutabilirdi ve zaten şöyle bir şey de var. Yani o faiz koridoruna göre, yani o genişliği ve yer aldığı o koridor, yani hangi bantta yer aldığına göre o piyasada oluşan faiz oranlarını da Merkez Bankası o kadar daha rahat kontrol altında tutabiliyor. Yani özellikle gecelikleri, işte bu TLRF gibi, işte DIPS, çok pardon, BIST, repo ters repo pazarındaki faiz oranları, takas bank para piyasası faiz oranı, Merkez Bankası bünyesi bankalar arası para piyasası, oradaki gecelik faizleri de daha rahat kontrol edebiliyor Merkez Bankası. Bence de böyle yapabilirdi. Yani
0: Peki.
1: biraz baskı da oldu açıkçası. Yani maalesef burada bazen piyasalarda Merkez Bankası'nı beklentileriyle yönlendirebiliyor. Yani evet, onu biz de biliyoruz. Nefes almakta artık çok çok zorlanan bir reel kesim var. İşte kurdan dolayı ciddi zorlanan ihracatçılar var. Turizm sektörü var gibi. Evet, bunlar sıkı para politikasının maalesef reel kesim olumsuz yansımaları. Ve uzadıkça da bu süre, yani işte Haziran'da 3 yıl oluyor. Yani hakikaten bu kadar 3 yıl uygulanmış bir sıkı para politikası örneği çok olduğunu ben sanmıyorum yani. Ama tabii ki ilk başta o daha önceki heterodoks politikaların tahribatının onarılması süreci de geçti. Yani o hani bizim meşhur parasal aktarım mekanizması, o kanalların kaybolması, politika faiz oranı tamamen etkinsizleştirilmesi, onların yeniden çalıştırılması, artı bir de öyle bir zaman geçmesi
0: Rejeksiyonun
1: de.
0: koptu dediği
1: Ha
0: linklerden
1: evet,
0: bahsediyorsun.
1: aynen öyle. Tabii o linkler bir, diğer piyasa faiz oranlarını bir tanesi oraya bağlanır, iki varlık fiyatlarına bağlanır, üç beklentilere bağlanır, dört kura bağlanır. Yani dört tane orada bağlantı var. Şimdi o bağlantılar kopuksa beklentilerin yönetilmemesi ne demek? Fiyatlama davranışlarının bozulması ne demek? Zaten bakın halen Merkez Bankası buna vurgu yapıyor. Yani enflasyonla ilgili risk dediğimiz faiz indirdiği toplantıda dahi bu riskin mevcutiyetine muhakkak vurgu yapıyor yani.
0: Peki, ve hazır beklenti demişken, şimdi önümüzdeki hafta 14 Mayıs ikinci enflasyon raporunun sunumu. Herkes zaten orada bir hedef değişikliğine kesin gözüyle bakıyor. Mehmet Şimşek de bunun işaretini verdi ama şunu savunan ekonomistler de vardı enflasyonun açıklandığı gün. Yani 10 gün beklenmemeli. 14 Mayıs'taki toplantıya kadar 10 gün beklenmemeli. Merkez Bankası hemen bu hedef değişikliğini açıklamalı. Teknik bir fark var mı ikisinin arasında?
1: Yani şöyle, şimdi şöyle bir fark var tabii. Yani şimdi enflasyon hedeflemesi rejimi var. Yani şimdi enflasyon hedeflemesi rejiminin temel ilkelerinden bir tanesi şeffaflık. Ve bu bağlamda yayınlanması gereken 3 ayda bir enflasyon raporu var. 6 ayda bir yayınlanması gereken finansal istikrar raporu var. Ha, dolayısıyla bu rejimin en önemli diğer bir kısmı da faiz kararlarının mevcut enflasyona göre değil, enflasyon etkileyecek faktörlerin ileride alacağı olası değişikliklere göre bir faiz kararı vermesi. Şimdi bunları yan yana getirdiğimizde

0: Hakikaten o enflasyon raporunun bir anlamı oluyor. Yani Merkez Bankası'nın işte bu başkan ya da diğer pozisyondaki kişilerin sunumu gibi işte bir aydınlatalım piyasaları gibi bir metin değil bu. 3 ayda
1: Tabii.
0: bir. Dolayısıyla onun bir anlamı var. Yani dolayısıyla orada böyle bir işte %70 olasılıkla şunları bekliyoruz. İşte varsayımlarımız bu. Çıktı açığı bu. Yani bunlar tabii ki o dokümanın bir anlamını da içerdiği için orada yani bu ne olacak 10 gün beklemeyelim işte çıksın Merkez Bankası Başkanı. Bu tabii enflasyon hedeflemesi rejiminin o temel ilkeleriyle de biraz o ciddiyetiyle diyeyim bağdaşmamış da olabiliyor. Yani burada tabii kazanımı olmayacak Merkez Bankası. 10 günde böyle bir kazanım yani kalmış şurada az bir süre. Dolayısıyla ben çok anlamlı bulmuyorum. Yani bu çünkü bir halka açık şirketin kapta yaptığı duyurular gibi değil. Yani orada bir bu özel durum tebliği var SPK'nın. Orada oluşan bir içsel bilgi ya da sürekli bilgi oluştuğu anda hiç beklemeden hemen bir duyuru yapması
1: Evet.
0: gerekiyor. Onun için bu bence bu şeyin enflasyon enflemesi rejiminin doğasına uygun, temel ilkelerine uygun şekilde Merkez Bankası'nın aksiyon almasını ben biraz daha doğru buluyorum.
1: Evet, önümüzdeki hafta göreceğiz nereye revize edilecek hedef. Hocam küreseli de konuşacaktık aslında jeopolitik ama o Trump'ın iki dudağının arasında olduğu için her an değişebilir. Onu tekrar konuşuruz, süremiz bitti çünkü.
0: Tabii ki.
1: Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.

0: varsa ister Migros gelsin sana.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Yemek yediğin an gelsin süt aşayran.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Koçtaş'ın 30. yılına özel aynı anda iki dev kampanya. 1. Ücretsiz söküm, nakliye ve montajla banyonuzu yenileme fırsatı. 2. 5000 TL ve üzeri alışverişlerde kamp sandalyesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 7 taksitle seçili marka ve modellerde avantajlı ödeme kolaylığı. Detaylar koçtaş.com.tr'de. Koçtaş.

0: 2025'ten. Belirli tutardaki alışverişlerinizde 2025 fiyatları İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
6: Reklamlar.
7: Gün ötesi.
8: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 7 Mayıs 2026 Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahve İlker Aksu. Yayınımıza hoş geldiniz.
7: Gün ötesi Ankara gündemi.
8: Başkente uzanıyoruz. Başkent gündemini TRT muhabiri Büşra Topçu bizlere aktaracak. Büşra Topçu, iyi akşamlar.
9: İyi akşamlar, iyi yayınlar Mahfiye.
8: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Ankara'nın gündeminde neler var, sizi dinliyoruz.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Devletin zirvesi çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Bugün Beştepe'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit de bunu konuk etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit de bunu resmi törenle karşıladı. Törenin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan ile Tebbun daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık edecek. Görüşmeler kapsamında çok sayıda anlaşmanın imzalanması bekleniyor. Erdoğan ile konuk Cumhurbaşkanı ortak basın toplantısı da düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a nişan tebrik edecek. Savunma başlığıyla devam edelim. Dünyanın en etkin fuarlarından daha 2026'ya MSB Arge Merkezi'nin geliştirdiği kıtalar arası balistik füze Yıldırım Han damga vurdu. Milli Savunma Bakanlığı Yıldırım Han'ın test sürecine ilişkin yeni detayları paylaştı. Laboratuvar testleri tamamlanan füzenin yerli sıvı yakıt teknolojisi dikkat çekiyor. Bakanlık Milli Jet Motoru Güç Han ile ilgili de bilgi verdi. Güç Han ile dışa bağımlılığının azaltılmasının hedeflendiği belirtildi. Güç Han Turbofan Milli Jet Motoru'nun testlerinin de bu yıl yapılması planlanıyor. Öte yandan küresel ölçekte yatırım ve finans üssü haline getirilecek İstanbul Finans Merkezi güçlendirilecek. AK Parti'nin sunduğu 15 maddelik yatırım teşvik paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre üretimden kazanılan gelir için kurumlar vergisi %12,5'a indirilecek. Transit ticarette de vergi muafiyeti sağlanacak. Türkiye'ye nitelikli yatırımcı ve döviz girişini artırmak amacıyla da düzenleme yapılıyor. Bunu da belirtmiş olalım. Buna göre son 3 yıl Türkiye'de yerleşik olmayan tüzel kişilerin yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden istisna tutulacak. AK Parti kaynakları teklifin Kurban Bayramı öncesinde mecliste görüşülerek yasalaşacağını kaydetti. Uluslararası Ulaştırma Forumu Almanya'da yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu foruma katıldı. Türkiye forumda 2027-2028 yılı dönem başkanı seçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu Türkiye'nin kıtaları birbirine bağlayacak projeleri yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti. Taşımacılık çeşitliliğinin artırılmasının önemini vurguladı. Uraloğlu Hürmüz Boğazı'na atıf yaparak alternatif karayolları üzerinde durulması gerektiğini de ifade etti. Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar bu şekildeydi.
8: Büşra Topçu, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, başkent gündemini TRT muhabiri Büşra Topçu aktardı. Bağımlılık bireyin sağlığını, ailesini ve toplumun geleceğini tehdit eden ciddi bir sorundur.
1: Madde, alkol, ekran ve davranışsal bağımlılıklar önlenebilir ve tedavi edilebilir.
8: Unutma, doğru bilgi ve profesyonel destekle bağımlılığın üstesinden gelebilirsin.
7: Gün Ötesi devam ediyor.
8: Gündemi değerlendirmeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Dünya siyasetinde tansiyon

0: Yeniden yükseliyor. Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim, enerji fiyatlarındaki dalgalanma, Amerika Birleşik Devletleri Çin rekabeti ve bölgesel güç mücadeleleri küresel dengeleri doğrudan etkiliyor. Enerji yolları, ticaret hatları ve diplomatik hamleler artık sadece ekonomik değil, aynı zamanda stratejik güvenlik meselesi olarak görülüyor. Öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz. Telefon attığımızda güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş var. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkür ediyorum Mahsun, yayınlar, iyi akşamlar.
0: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Hürmüz Boğazı'nda son günlerde yeniden yükselen tansiyon dikkat çekiyor. Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan bu bölgede yaşanan gerilim neden küresel ekonomi açısından bu kadar belirleyici sizce?
1: Tabii Hürmüz Boğazı enerji, güç ve finansal sistemin 21. yüzyılda kırılma noktası olarak şu anda gözüküyor. Dolayısıyla deniz ticareti, enerji akışı, askeri caydırıcılık ve finansal sistem aynı zamanda da dar bir boğazda kilitlenmiş durumda olduğunu görüyoruz ki bu Amerika Birleşik Devletleri açısından değerlendirdiğimiz zaman üç alanda çok büyük bir kaygın ortaya çıkmasının tekrar olması anlamına geliyor. Bunlardan bir tanesi Amerikan savunma sanayisinin ürünlerinin savaştaki gösterdiği başarı ve başarısızlık oranı. Diğeri Amerika Birleşik Devletleri için ekonomisini yakından ilgilendiren Amerikan tahvillerinin geleceği ve bir diğer noktada Amerika petrodolar, petroyuan konusundaki doların rezerv para hakimiyeti ve yaptırım silah gücünü giderek yıpratılacak bir şekilde kaybetme noktasında karşı karşıya kalması olduğunu görüyoruz ki bu nedenle bu savaş Amerika Birleşik Devletleri için prestij ve yeniden hegemon olma güç noktasındaki bir kader ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri için gelecekteki süreç nasıl olacak diye bu savaş sonucunda baktığımız zaman savunma sanayisi büyük bir pazar kaybı ve prestij kaybıyla karşı karşıya kalacakmış gibi gözüküyor. Tabii bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman aşırı borçlu bir Amerikan ekonomisini görüyoruz ve yüksek borç yükü ve finansallaşmış bir ekonomi ve giderek içerideki siyasi krizi de beraberinde getirdiğini görüyoruz. Zayıflayan bir küresel sermaye akışını yine Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak görüyoruz ki bu kırılgan ve kopmuş bir sistem olarak artık yavaş yavaş dünyada yeni şekillenmelerin de belirleyici olan bir konjonktürü de yarattığını ifade edebiliriz. Tabii Amerikan kamuoyunda Başkan Trump'a karşı destek oranlarının %20'lerin altına düştü. Savaşa destek verenlerin oranının giderek %30'ların altına düştüğünü gördüğümüzde Amerika'daki Trump'ın siyasi geleceğinde tartışma konusu olduğu Hürmüz Boğazı'na bağlı bir süreçle artık bütün dengelerin belirlenebileceği derinleşen bir krizle dünya karşı karşıya kaldığını ifade edebiliriz.
0: Evet, hocam Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında karşılıklı açıklamalar sertleşirken petrol fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Sizce bu tablo kontrollü bir güç gösterisi mi yoksa daha büyük bir krizin habercisi mi?
1: Tabii Amerika Birleşik Devletleri açısından baktığında petrolün yani enerji fiyatlarındaki yükselmede kim kazanıyor, kim kaybediyor soruları aslında burada daha çok ön plana çıkıyor baktığımızdan. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri stoklarındaki varil olan petrolleri satmakla sürecinde karlıymış gibi gözüküyor. Yine diğer bir yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'yı görüyoruz ki dünyadaki en büyük iki üretici ülke konumunda olan İran ve Rusya'nın savaş konjonktüründe devam eden hallerine baktığımız zaman Rusya'nın da artan varil başı petrol fiyatlarıyla beraber önemli bir ekonomik düzelmeye doğru gittiğini yine İran için de bu sürecin geçerli olduğunu söylememiz gerekiyor ki 3 milyar dolar civarında kazanımı olan bir İran'ın 5 milyar dolar seviyelerine çıkan bir enerji satışından kazanım elde ettiğini bu savaş sürecinde söylememiz gerekiyor. Tabii diğer bir nokta da enerjiye ulaşmakta sıkıntı çeken ülkelerin enerjiye ulaşmasını engelleyen bu savaşa karşı savaş sürecinden sonraki izleyecekleri yeni politikaların oluşması noktasındaki tavır ve stratejilerin yeniden belirlenme hamlelerini bu savaş süreçten sonra çok daha derin olarak göreceğiniz bir gerçekliği ortaya çıkarttı. Tabii burada ana nokta baktığımız zaman petrodolar sistemi üzerinden ülkeler kilitlenmeye noktasına getirmek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri varken dünya üretimini de ve dünya

0: ekonomisinde derinden etkileyen bir enerji maliyetinin ülkeler ekonomisine yarattığı büyük bir zararla da karşı karşıya kalabilecekleri yeni bir kırılgan dönemin giderek sertleşerek artık ekonomilerde yer almaya başladığını söylememiz gerekiyor ki bu uluslararası özellikle hava şirketlerinin birçok uçuşlarını iptal etmesi, küresel ölçekteki şirketlerin yatırım yapmaktan vazgeçmeleri ya da giderek işçi çıkartmalarıyla beraber ortaya çıkan ekonomik kırılganlıkların da hepsinin birbirine bağlı olarak geliştiğini söylememiz gerekiyor.
1: Evet, hocam son yıllarda savaşların etkisi artık sadece sahada değil, enerji fiyatlarında, lojistikte ve piyasalarda da hissediliyor. Sizce ekonomik baskı araçları günümüzün yeni silahı haline mi geldi?
0: Tabii bakın ben bu konuda da kaleme almıştım zaten. Artık
1: evet.
0: Dünya yeniden bir şekillenme sistemi içine girdiğini söyleyebiliriz. Nedir bu? Çok katmanlı, çok hukuklu ve çok finansal sistemli bir süreç. Peki bunun ana aktörleri nedir diye baktığımız zaman stratejik sirkülasyon dediğimiz verilerin, enerjinin, enerji jeopolitiğinin, finansal jeopolitiğin ve aynı zamanda merkez ve üretim noktalarındaki varlığımız ve hakimiyetimiz. Peki bunları kontrol etmek için eleştirirseniz siz sadece bir merkezi ülke kurumda gibi kendinizi konumlandırabilirsiniz. Ancak bunların kurallarını yazan, kurallarını değiştiren, yöneten ve yönettiren kuruma geldiğiniz zaman da protokol egemenliğine sahip oluyorsunuz ki bu da sizin için çok farklı bir konjektürü beraberinde getirdiğini söylememiz gerekiyor. Peki bu süreçten sonra nasıl bir dünya şekillenecek? İşte burada dünyanın şekillenmesindeki artık sizin sadece bir kaleye hakim olmanız sizin için yeterli değil. Dolayısıyla bu kalenin tüm ihtiyaçlarının karşılandığı tüm pasları kontrol etsin. Hakim olmanız ve aynı zamanda da kuralları yazan bir güç merkez konumuna gelmenizle beraber siz aynı zamanda internas etkinizin de yansımalarında var olan bir güç merkez konumuna gidiyorsunuz. Ve bu güç merkeziyle de beraber çok katmanlı, çok kutuplu, çok finansal sistemli geçiş noktası hem sahada hem de masada var olmanızı sağlayacak önemli bir stratejik kabiliyeti de erişmiş olduğunuzu söylememiz gerekiyor.
1: Evet. Hocam Çin'in ticaret yolları ve enerji güvenliği üzerinden kurduğu stratejiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hint Pasifik hamleleri birlikte düşünüldüğünde dünya yeni bir bloklaşma dönemine mi giriyor sizce?
0: Tabii ki şu anda dünya stratejik bir boşlukta Mahdeser Hanım. Yani
1: evet.
0: Var olan hegemon güçler bu gücün dünyadaki yeni gücü yönetme kabiliyetinden giderek uzaklaştıklarını, yükselen güçlerin de bu gücü yönetmek için henüz daha hazır olmadıklarını, diğer bir noktada ise her iki tarafa da görüşerek denge sağlayan güçlerin de artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı ve üretim merkezi konumuna geldiği bir süreç var. İşte bu noktada dünya bir stratejik boşlukta ve bu stratejik boşlukta da artık sistemlerin tamamen değiştiğini görüyoruz. Kılıç artık sert mücadele gücünün tamamen yeterli olmadığını görüyoruz ki sert mücadele gücüne bugün sahip olan bir Rusya gerçeğini görüyoruz. Ancak ne meşruiyet ne de sistem noktasındaki bir üretkenlik hamlesini Rusya'nın sahadaki uygulamalarında göremiyoruz. Çin'e bakıyoruz. Önemli bir meşruiyet noktasında varlık gösteriyor. Ancak sert mücadelenin içinde henüz hazır olmadığını görüyoruz. Yani savaş konjektörüne hazır olmadığını görüyoruz. Sistemsel yapılanmaya doğru da yavaş yavaş adım attığını görüyoruz ki Udo'nun 21. yüzyıldaki güç noktası da daha henüz yeterli olmadığını gösteriyor. Diğer bir süreç ise sistemsel olarak, teknolojik olarak üstünlüğüyle var olan ancak henüz daha sertlik ve diğer alanlarda varlık gösteremeyen bir yapıya sahip olan ülkeler olarak görüyoruz ki bu da dünyadaki stratejik boşluğu meydana getiriyor. Bugünkü gelinen noktaya baktığımız zaman yani kısaca Rusya yaklaşım anlamında değerlendiğimiz zaman boşluğu donduran ancak kontrol eden bir noktada. Ama ben alamıyorsam siz alamaz yaklaşımıyla beraber sistemde varlığını henüz daha tamamen oturtamamış bir Rusya görüyoruz. Çin anlamında değerlendirdiğim zaman boşluğu tamamen satın alan ancak doldurup bağımlı kılma noktasında yeterli seviyeye ulaşmamış bir noktayla karşı karşıya işte tamamen Amerika Birleşik Devletleri bu noktada hala varlığını sürdürdüğü gerçeğini görüyoruz. Burada Avrupa Birliği'ne baktığımız zaman da kalkanı olmayan bir kale konumuna gelmiş durumda. Çünkü ekonomik olarak büyük bir merkez olarak gördüğümüz Avrupa Birliği, güvenlik doktrinin noktasındaki yetersizliği ile beraber ortaya çıkan bir süreç var ki, bu Avrupa Birliği'nin yetersizliği ve aynı zamanda da değişen güç dengelerinde artık giderek kendi güvenlik doktrinini oluşturmak isteyen bir yapılanmaya çalışması da yetersiz.

0: enerjinin merkezi olması yönündeki yeni hamleriyle de beraber Türkiye önünü açan önemli bir küresel güç noktasındaki ülke ve devlet olarak yerini almış durumda.
1: Evet, aslında biz de tam bunu size soracaktık hocam. Türkiye son dönemde enerji, savunma, sanayi ve diplomasi başlıklarında daha aktif bir rol arıyor. Sizce Türkiye bu yeni küresel dengede nasıl bir konum oluşturmaya çalışıyor? Ve son olarak böyle toparlayarak bir cevap almak isteriz sizden.
0: Tabii şimdi bakın, dünya bir negatif güç ve pozitif güç doktrinlerinde şekillenme noktasına girmiş durumda. Tabii güce artık sadece sahip olmak değil, engelleyebilmek, inşa edebilmek ve sistem çağında iki doktrinin çok sert bir şekilde karşılaştığını görüyoruz ki, yani negatif güç ve pozitif güç, her ülkenin geopolitiği hangi yapılanmayla kendisini yöneteceğini belirlemeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Tabii bu süreçte önemli bir nokta var ki, ülkelerin geopolitik yapısı ve doktrinsel tercihleri ne olacak sorusunu akıllara getiriyor. Türkiye bu noktada çok önemli bir güç ve istikrar yakalamış durumda. Ve bu istikrarın yansımalarını savunma sanayisindeki ulaştığı güç, diplomasideki ulaştığı güç, istikrarlı yönetim modeli ve istikrarlı liderle geldiği noktaya baktığımızda, istikrarın artık dünyadaki önemli bir gücü temsil ettiği gerçeğini ortaya koyuyor ki, istikrarlı liderlere sahip olan ülkelerin geleceğine baktığımızda, işte henüz daha tam olarak dünya konjonktüründe yer alması da üretimin merkezi olmuş dünyanın en büyük, İkinci büyük ekonomisi olan bir Çin gerçeğini görüyoruz ki, orada da bir istikrarlı yönetimin giderek şekillendiğini görüyoruz. Yine Rusya'ya geliyoruz. Putin'le beraber önemli bir enerji jeopolitiğine hakim olan ve aynı zamanda ekonomisi giderek yükselen ve savunma sanayisinde de giderek yükselen bir Rusya gerçeğini görüyoruz ki, bu da yine istikrarlı bir Putin gerçeğini ortaya çıkartıyor. Türkiye'ye geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı, istikrarlı ve Türkiye'nin hedefleri doğrultusundaki politikalarla beraber dış politikadan içerideki politikalara kadar ve savunma sanayisinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonel yetkinliğine kadar birçok alandaki istikrarlı politikalarla beraber önemli bir güç merkezi konuma gelmesini sağladığını görüyoruz. İşte burada istikrarın adı aslına bakarsanız 21. yüzyılda yeni güç modellemelerinden birisi olarak da karşımıza çıkıyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: İyi akşamlar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş hocamızla değerlendirdik. Reklamlar.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr. 30 yıldır sizinle.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Günaydın Kılçık Hocam. Albayrak Finans, yarına güvenle
4: planlar. Opet doldur kazan.

0: tatlı da yersin değil mi annem?
1: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
0: Merak etme, V kartla ödüyorum.
1: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
2: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 15 Nisan 12 Mayıs'ta.

0: Devlet vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Anneler Günü alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 10 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilin.
2: Reklamlar.
0: Gün ötesinde dünya gündemi.
3: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.24'ü gösteriyor. TRT Radyo 1'de gün ötesi programında dünya gündemiyle devam ediyoruz. Türkiye ile Libya arasındaki ilişkiler son yıllarda Doğu Akdeniz'den enerji politikalarına, güvenlikten Afrika açılımına kadar pek çok başlık üzerinden yeniden şekilleniyor. Tarihsel bağları Osmanlı dönemine kadar uzanan bu ilişki bugün sadece iki ülkeyi değil bölgesel dengeleri de etkileyen önemli bir dış politika hattı haline gelmiş durumda. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Turhan'la Türkiye-Libya ilişkilerinin geçmişini, bugünkü kırılma noktalarını ve geleceğini konuşacağız. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
3: Biz teşekkür ediyoruz. Hocam son yıllarda Türkiye-Libya ilişkileri özellikle Doğu Akdeniz ve güvenlik politikaları üzerinden daha görünür hale geldi. Bu iki ülke arasındaki yakınlaşmayı nasıl okumalıyız?
4: Aslında yeni bir yakınlaşma değil. Tarihin gerçekliğinde, yani tarihsel arka plana baktığımız zaman bu yakınlaşmanın da gerekli olduğunu görüyoruz.
3: Evet.
4: Zira o Türkiye ile Libya ilişkileri 1551, 16. yüzyıl Kanuni Sultan Süleyman dönemine kadar gidiyor. Dönemin Kaplani Deryası Sinan Paşa komutasındaki Osmanlı donanması, o gün ismi Trablusgarp, bugün Trablus Libya'nın başkenti, Trablus'u fethetmesiyle başlayan tarihsel bir arka planı var. O günden bugüne ilişkiler katlanarak, derinleşerek ilerlemiş bir boyutta devam ediyor. Ta ki İtalya'nın Libya'yı işgaline kadar. Bu yüzden Türkiye-Libya ilişkilerini konuşurken 2014, 2015 veya 2019'daki tarihsel dönemleri temel alarak ilerlersek yanılırız. Çünkü bu 400 yıla yakın tarihsel arka planı görmezden gelerek Türkiye-Libya ilişkilerinin bugünkü derinliğini anlamamız mümkün değil.
3: Evet, hocam Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Libya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Tarih Kurumu ve farklı akademik kurumların katkısıyla düzenlenen Geçmişten Geleceğe Türkiye-Libya İlişkileri Çalıştayı'nda ilişkiler tarih, kültür, ekonomi ve güvenlik boyutlarıyla ele alındı. Çalıştay ve Türkiye-Libya ilişkilerindeki başlıklardan bahsedecek olursak neler söylersiniz?
4: Çok güzel bir çalışma gerçekleştirdik. 29 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında TİKA'nın destekleriyle Libya'nın başkenti Trablus'ta yapıldı bu toplantı. 11 farklı üniversiteden 18 uzman ve araştırmacı programa katkı sundu. Bu kapsamda biz Libya'daki ortaklarımızla üniversiteler arası nasıl işbirliği yapabiliriz, derinleştirebiliriz konusunu tartıştık. En önemlisi şuydu tabii ki, farklı temalarda konular işlendi. 2 gün boyunca yuvarlak masa etrafında çalıştılar. Düzenlendi ve farklı başlıklarda sunumlar yapıldı. En önemli çıktısı şuydu böyle bir çalışmanın. Türkiye-Libya ilişkileri uzun yıllar 2014'ten sonra hep güvenlik merkezli ilişki temelinde inceleniyordu, ele alınıyordu. Ancak biz şunu göstermiş olduk bu çalıştayda. Türkiye-Libya ilişkileri sadece güvenlik, enerji boyutundan değil, akademi boyutunda, toplumsal boyutta, öğrenci merkezli bir şekilde de biz Libya'yı önemsiyoruz ve ilişkileri merkeze alıyoruz. Mesajı verildi ki zira bu çalıştaya üniversitemizden öğrenciler de katılım sağlamıştı. O yüzden biz bu çalıştaydaki en büyük çıktığımız toplum temelli, halk temelli, öğrencileri de merkeze alan bir Türkiye-Libya ilişkilerini de masaya yatırmış olduk.
3: Evet, Doğu Akdeniz'de enerji rekabeti sürerken hocam, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması hala bölgesel tartışmaların merkezinde yer alıyor.

0: Bu anlaşmanın bugün sahadaki karşılığı nedir?
1: Türkiye 2014'te tabii ki Kaddafi devrilmesinden sonra 2014'te Libya malum iç ciddi bir krize, siyasi ve askeri krize evrildiği zaman Türkiye hiçbir zaman Libya'yı terk etmedi.
0: Evet.
1: Hatta Libya'da büyükelçiliğini koruyan ve Libya ile siyasi diyalog kanallarını her daim açık tutan tek aktör Türkiye'di. Ve bu aslında 2016 Mart ayında Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye arasında da yeni bir süreç başlamış oldu. Çünkü Ulusal Mutabakat Hükümeti bugün Birleşmiş Milletler tarafından, yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından ülkenin tek meşru icra organı olarak kabul ediliyor. Ve Türkiye bu ilişkileri bırakmamanın verdiği bir sonuç olarak Kasım 2019'da Akdeniz'de yetki alanlarının sınırlandırılması ve güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat muhtırasına imza attılar. Bu kapsamda Libya'nın hem denizlere erişiminin güvenliği hem de Türkiye'yi Akdeniz'de dışlayan, tek taraflı Türkiye'nin varlığını yok sayan Kıbrıs, İsrail, Güney Kıbrıs, İsrail, Yunanistan ekseninde şekillenen ve Türkiye'yi dışlayan ve uluslararası hukuku da yok sayan adımlara karşı da bu deniz yetki anlaşması çok önemli bir karşılık vermiş oldu. Burada Türkiye ve Libya aynı pozisyonda yer alarak bir nevi Türkiye'yi dışlamaya çalışan, Türkiye'yi Akdeniz'de yok sayan ülkelere karşı da eğer Türkiye'yi denklemin içine almazsanız, bunun tabii Akdeniz'in ötesinde Libya'yı da içine alacak bir şekilde sonuçları doğurur. Ve bu anlamda Türkiye'nin rıza gösteremeyeceği, oldu bittilere müsaade etmeyeceği bir süreci de aslında Libya'yla biz yeni bir mutabakat aslında bu aktörlere de göstermiş olduk.
0: Evet hocam, Libya'daki siyasi kırılganlık ve farklı güç odakları hala devam ediyor. Biraz değindiniz aslında. Türkiye bu süreçte nasıl bir denge politikası yürütmeye çalışıyor?
1: Türkiye aslında iç savaş Libya'daki siyasi kriz patlak verdiği günden itibaren bütün kanallarla, yani sahadaki fraksiyonların hepsiyle iletişim kanallarını açık tuttu. Bu bence muazzam bir diplomasi örneğiydi. Zira bölgesel aktörlerin Libya politikasına baktığımız zaman bir tarafı tutmuşlardı. Ya Doğu hükümetini ya Batı hükümeti gibi şu an siyasi olarak Libya iki farklı güç tarafından dünya şeyinde ele alınıyor. Ve bölgesel aktörler, küresel aktörler de bu anlamda Libya politikasını ya Doğu ya Batı gibi iki farklı aktör üzerinden sınırlandırıyordu. Ancak Türkiye Libya politikasında her iki taraf ile iletişim kanallarını sürekli açık tutarak bütüncül ve toprak bütünlüğünü de savunan bir Libya politikası icra etti. Bakın biz oradayken 29 Nisan'da çok önemli bir toplantı gerçekleşti. 4+4 komitesi adı diye tanımlanan Roma'da hem Doğu hem Batı Libya'daki aktörlerin masaya diyalog yoluyla oturduğu ve Libya'nın geleceğini ele aldığı bir toplantı gerçekleşti. Bu toplantı sürecinde Türkiye'nin sağlamış olduğu çatışmasızlık ortamı çok önemli bir kolaylaştırıcı unsur olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden Türkiye'nin seçim sürecinin aktifleştirilmesi ve teknik altyapıların da kurulması için Türkiye'nin 2019'da o askeri işbirlikten sonra Libya'nın uluslararası düzeydeki tanınırlığından tutun da ülke içerisindeki savaş, iç çatışmanın da bir şekilde bertaraf edilmesi, durulmasına yönelik tüm adımları işte 29 Nisan 2026 Roma'da tarafların masaya oturarak diyalog zemininde bir araya getirmesinin de kapısını araladı. Eğer Türkiye o gün tarafları dışlayarak bir politika izlemiş olsaydı bugün Libya'da taraflar Roma'da bir araya gelmez ve böyle bir Libya'nın geleceğini, ortak bir çatı altında Libya'nın geleceğini tartışmıyor olur.
0: Evet. Hocam, Türkiye'nin Afrika açılımında Libya'nın kritik bir geçiş noktası olduğu sıkça vurgulanıyor. Libya Türkiye açısından neden bu kadar stratejik bir ülke?
1: Aslında sizin dediğiniz gibi Libya Türkiye'nin veya dünyanın aslında Afrika'ya açılan bir kapısı mahiyetinde. Şu anlamda Libya bu önemi daha da anlamlı kılıyor. Birinci, evet. Enerji anlamında. Çünkü Libya hem sahip olduğu enerji arzları anlamında hem de enerji koridoru üzerinde yer alması Libya'yı çok anlamlı kılıyor. İkincisi ve son yıllarda da çok duyduğumuz göç. Çünkü Afrika'nın özellikle Sahel bölgesinde ve Sahra altı Afrika'dan Avrupa'ya ve dünyanın farklı yerlerine ulaşmaya çalışan Afrika

0: çalışma noktası olarak kullanıyorlar. O yüzden Libya'nın güvenliği, Libya sınırının güvenliği aslında Avrupa'nın güvenliği de oluyor bir anlamda. Bu anlamda, o yüzden de biz Çalıştay boyunca İtalya'nın, Avrupa Birliği ülkelerin Libya'ya yönelik çok uzun vadede göç ve mültecileri sınırlandırmaya veya düzensiz göçü sınırlandırmaya yönelik büyük bir politika izlediğini de yerinde gözlemlemiş olduk. O yüzden Libya'nın bu ikinci stratejik göç koridoru üzerinde bulunması da onu çok anlamlı kılıyor. Üçüncüsü, Libya'nın komşularıyla olan ilişkisi. Çünkü Mısır, Cezayir ve İsrail'in son dönemde Afrika boyunluğundan yönelik hamleleri de Libya'yı çok önemli bir noktada konumlandırıyor. Çünkü hem terör kuşağı dediğimiz Sahel bölgesindeki terör kuşağı, hem de İsrail'in Afrika boyunluğu üzerinden Mısır'a ve diğer ülkelere, Somaliland'a biliyorsunuz, Somaliland'ın olan bir devlet olarak tanımıştı. O yüzden İsrail'in yayılmacı politikasına karşı da Libya çok kıymetli bir pozisyonda ve Libya'nın güvenliği, ulusal güvenliği ve üniter yapısını koruması bölge halkları için, bölge ülkeleri için elzem. Aksi takdirde parçalanmış bir Libya, İsrail'in yayılmacı politikasına hizmet edecek, orada terör gibi yapılanmaların da önü açacak bir sonuç doğurabilir. Türkiye'de bu ihtimalleri göz önünde bulunduracak daha yapısal, bütüncül ve geleceği de inşa eden bir de Libya politikasını izliyor.
1: Evet, hocam, son dönemde küresel siyasette enerji yolları ve deniz ticaret hatları yeniden büyük güç rekabetinin merkezine oturdu. Libya'nın bu yeni jeopolitik denklemindeki rolü sizce nasıl değişiyor?
0: Az önce bahsettiğimiz aslında konularla da bağlantılı. Biliyorsunuz Süveyş Kanalı çok önemli.
1: Evet.
0: Dünya ticaretinin bugün %15-20 kısmı Süveyş Kanalı üzerinden gidiyor. Yani bu şu demek, totalde 35-40 trilyon dolarlık ticaretin 5.6 trilyon doları bugün Süveyş Kanalı üzerinden gidiyor. O yüzden bugün Yemen'de, Sudan'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da veya Sudan'ın hemen üzerinde Libya'ya uzanan bir aksa oluşabilecek güvensizlik paradigması veya güvensizlik durumu doğrudan deniz seyir seferinin ticaretini etkileyebilecek bir potansiyele sahip. Bu çok önemli. Bunun yanında Akdeniz ticaretinde Libya'nın denize erişimleri biliyorsunuz deniz kenarında uzun bir seyir kesimine sahip ve hemen karşısında İtalya var, hemen karşısında Malta var. Yani İtalya, Malta baktığımız zaman Avrupa'nın Akdeniz'deki en uç noktası. O yüzden Libya'nın deniz anlamında hem deniz korsancılığa yönelik mücadele olsun, balıkçılık olsun ve Akdeniz'e çıkması planlanan İsrail'in öncülük ettiği Doğu Akdeniz'deki gaz rezervlerinin Avrupa'ya ulaştırılması noktasında da Libya'nın konumu çok önemli.
1: Evet.
0: Libya'yı da yok sayan, Türkiye'yi dışlayan, aynı zamanda Libya'yı da yok sayan böyle bir enerji anlaşması yapılmıştı. İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır'da vardı ama ancak Türkiye ilişkileri iyileştikten sonra Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan da bölgede artık ortak hareket edebilecek bir çatı altında bütünleşmeye başladı.
1: Evet. Hocam, Çalıştay'da akademik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin de altı çizildi. Üniversiteler, akademisyenler ve kültürel iş birlikleri dış politikada nasıl bir etki oluşturuyor?
0: Şimdi biz tabii üniversiteler olarak yumuşak güç dediğimiz unsurun merkezinde yer alıyoruz. Çünkü eğitim, öğrenci hareketliliği ve bu öğrencilerin bugünün öğrencisi ama geleceğin diplomatı, geleceğin devlet adamları olarak bakıyoruz. O yüzden biz bu programda öğrencileri de merkeze aldık ve Çalıştay boyunca Libya'dan Türkiye, Türkiye'den Libya öğrenci değişiminin formülleri üzerinde fikir yürüttük. Nasıl bir formül kurabiliriz? Vize kolaylıklarından tutma öğrencilerin buradaki yaşam altyapısının hazırlanmasına kadar pek çok temalarda öğrencilerin hareketini kolaylaştıracak konular üzerinde de kafa yorduk. Bunun dışında Türkiye ile Libya arasında son dönemde kültürel diploması dediğimiz özellikle diziler, mesela biz oradayken Türkçeyi konuşan öğrencilerin Türk dizilerden bunu öğrendiğini ben duyunca şok olmuştum. Üç öğrenci ben de çok ana dili Türkçe gibi Türkçe konuşuyordu. Sorduğum zaman bunu nasıl öğrendiğini dizilerden öğrendiğini ifade etmişlerdi. Ve aslında konuşmada bahsetmeyi unuttum. Libya'da şu an bir Türk varlığı var. Kuloğulları kabilesi diyoruz. Bunlar Osmanlı döneminde Libya'ya Yeniçeri askeri olarak gelmiş ancak evliliğin izin verilmesiyle

0: genel unsurlar ile evlenmesiyle ortaya çıkan bir topluluk. Bugün sayıları tabii tam net bilemiyoruz ama 500 bin ila 1 milyonu bulan Türk asıllı kuloğulları kabilesi var. Bunlar evet. Siyasette, sanatta, akademide, üniversitede çok aktifler. Bizim zaten oturumumuzda da kuloğulları kabilesi ne mensup hocalar da var. O yüzden biz tarihsel olarak nasıl bir derin ilişkide, tarihsel olarak nasıl bir zenginliğe sahip olduğumuzu anlarsak, bugün Türkiye-Libya ilişkilerini de geleceğe dönelik analizlerimi de daha sağlıklı yaparız. Çünkü biz 10 yıl öncesine başlatırsak ilişkilerimizi geleceği çok öngöremeyiz ve kısa vadeli bir ilişki olur. Biz şunu dedik, geçmişte yaptığımız çok güzel ilişkiler vardı, bugün yapıyoruz, gelecekte de yapacağız. Bizim temamız da bunun üzerine kuruluydu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Önemli bilgilerdi bunlar. Kolaylıklar diliyoruz. İyi akşamlar.
0: Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Yunus Turhan'la Türkiye-Libya ilişkilerini konuştuk.
2: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Her şeyim var annem. Der inan.

0: Derneği'nin hediyeleri Pazarama'da. Satur
1: yaz show! Sonunda yaz geliyor. Satur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Satur'da seni bekliyor. Kampanya detayları

0: annelerin favori teknolojileri Teknosa'da Dreamy L40 Ultra AE robot süpürge Tekno Club'a özel 37.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, Sigortam Net.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Reklamlar.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.43'ü gösteriyor. TRT Radyo 1'de yayınımıza devam ediyoruz. TRT Radyo Haber şu sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Bunu yayınlıyor. Biz TRT Radyo 1'de yayınımıza devam ediyoruz.

0: Türkiye'de kadınların yerel kalkınma süreçlerine katılımı, ekonomik dayanışma ağları ve afet sonrası toplumsal iyileşme çalışmaları son yıllarda daha da önemli hale geldi. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı yani KEDEV'de uzun yıllardır özellikle düşük gelirli kadınların güçlenmesi, kooperatifleşme, dayanışma ekonomileri ve toplumsal eşitlik alanlarında çalışmalar yürütüyor. Bugün KEDEV Kaynak Geliştirme ve İletişim Direktörü Gökçen Durutaş'la kadın emeğini, dayanışma ağlarını ve sahadaki dönüşümü konuşacağız. Gökçen Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi akşamlar, hoş bulduk Mahpeyker Hanım.
0: Gökçen Hanım, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı uzun yıllardır kadınların ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Bugün Türkiye'de kadınların en temel ihtiyaç ve kırılganlık alanları sizce neler?
1: Teşekkürler. Öncelikle davet ettiğiniz için.
0: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Sorunun yanıtı aynı zamanda bizim de öncelikli program alanlarımız oluyor. Bir tanesi tabii bakım ekonomisi, bakım emeği, kadının ücretsiz bakım emeği. Aslında hem toplumun yaşamını sürdürmesini sağlayan, hem dünyayı döndüren ücretsiz bakım emeği, bunun karşılığını alamamız kadınların en temel sorunların en temelinde yatıyor. Bir taraftan tabii bakım ücretsiz bakım emeklerinin yarattığı yük nedeniyle birçok olanağa eşit şekilde erişemiyor kadınlar. Yeterli eğitim alamıyorlar. Dolayısıyla hiçbir piyasasında yer bulamıyorlar ve ekonomiye katılamıyorlar. Bu da bir diğer önemli mesele.
0: Evet.
1: Siz de değindiniz. Afetler, şimdi tabii iklim kriziyle, zaten Türkiye bir deprem bölgesi, son yıllarda çok fazla iklim değişikliğine bağlı olağanüstü hava koşulları yaşıyoruz. Tabii bir başka mesele de afetler ve kadınlar, çocuklar, yoksullar afetlerden en fazla etkilenen gruplar arasında kalıyor. Bu da bir diğer üzerine konuşabileceğimiz mesele.
0: Evet, özellikle afet sonrası süreçlerde kadınların yükünün daha da arttığı sık sık konuşuluyor. KED sahada kadınların hangi görünmeyen sorunlarıyla karşılaşıyor?
1: Aslında bir tanesi, hani demin değindiğimiz konu, ekonomiye katılım. Ve bunun sonucunda işte demin değindiğim meselelerle de ilgili olarak derinleşen yoksulluk en büyük meselelerden bir tanesi. Yani şu anda yoksulluk aşağı altını toplayabiliriz. Tabii biz burada sorduğunuz soruya bir başka yerden yanıt vermek istedim. Tabii birçok görünen ve görünmeyen birçok sorun var, ama kadınlar bir taraftan bütün bu sorunlara kendi çözümlerini üretiyorlar. Yaşam deneyimleriyle, yoksullukla mücadele deneyimleriyle, çocuklarını, ailelerini, toplumu sürdürme çabaları içinde aslında kendi çok yaratıcı çözümlerini de buluyorlar. Bunlar görünmeyenler arasında bunlar da var. Biz de zaten vakıf olarak bütün bu çabaların, bu deneyimin görünür olması için çalışıyoruz.
0: Evet, KEDEV'in çalışmalarında kooperatifler ve dayanışma ekonomileri önemli bir yer tutuyor. Kadın kooperatifleri hem ekonomik hem toplumsal olarak da nasıl bir dönüşüm yaratıyor?
1: Kadın kooperatifleri çok da giriş yaptınız konuya. Kadın kooperatifleri bizim bir model olarak 2000'lerin başında geliştirdiğimiz bir örgütlenme, dayanışma ve kadınların bütün güçlerini, kaynaklarını bir araya getirip ortak kalkınma girişimlerinde bulundukları bir model. Modelin ilk örnekleri de 2000'lerin başında kurulmaya başladı. Zaman içinde sayıda çok arttı. Artık bir hareket diye tanımlıyoruz bunu. Türkiye'de 1500'e yakın kadın kooperatif var. Biz bunların yarısıyla yakın çalışıyoruz. Çeşitli düzeylerde, çeşitli şekillerde. Kadınlar ne yapıyor kooperatiflerde? En önce zaten kendilerinin tarif ettiği öncelikler ve ihtiyaçlar etrafında bir araya geliyorlar. Ve ardından hem kendilerinin, hem toplumlarının, mahallelerinin, köylerinin ortak sorunlarına çözüm üretmek için bir takım girişimlerde bulunuyorlar. Bir taraftan tabii o bilgilerini, güçlerini, deneyimlerini, becerilerini ortaklaştırarak bir takım ekonomik girişimlerde bulunuyorlar. Ve bu kooperatifler hem ortak noktaları var, sadece ekonomik ticari girişimler değiller aslında. Kooperatiflerin özelliği toplum için fayda yaratan ekonomik

0: yaptılar. O noktada aslında kurdukları işler de o kooperatifin lokomotifi niteliğini taşıyor. Ne kadar iyi işler kurar, ne kadar sürdürülebilir işler kurarlarsa daha çok kadın bu işin içine katılıyor. Ve ürettikleri ekonomik değerle aslında tekrar bir toplumsal fayda yaratmak için çeşitli hizmetler üretiyorlar. Tabii kooperatiflerin ne iş yaptığı biraz bulundukları bölgenin dinamikleriyle de ilgili. Biz vakıf olarak olabildiğince kadınların geleneksel dışı, daha yenilikçi, daha alternatif alanlarda işler kurmalarını desteklemeye çalışıyoruz. İşte iş modelleri geliştiriyoruz, vizibilite yapıyoruz. Kooperatiflerin o alanlarda kooperatiflerle beraber pilot çalışmalar yapıyoruz. Sonra da onların o işlerin gelişmesi, büyümesi, ürünlerinin ve hizmetlerinin pazarla buluşması, doğrudan tüketicilerle buluşması, işte kurumsal müşterilerle buluşması için de destek vermeye çalışıyoruz. Evet.
1: Evet, şöyle tabii sadece düşük gelirli kadınlar değil, şehirdeki kadınlar veya gençler Kedvin bu dayanışma zincirine nasıl halka olabilirler peki?
0: Nasıl olabilirler? Tabii şimdi çok bilinen bir model artık kadın kooperatifleri. Birçok çok uzun yıllar daha destekleyici bir yasal ortamın olması, mevzuatın kadın kooperatiflerinin gelişebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için daha destekleyici hale gelmesi için çalışmalar yürüttük bakanlıklar düzeyinde. Birçok da destek mekanizması var kooperatifler için. Tabii çok fazla sayıda kooperatif var. Bu daha bilinen bir modele dönüştü. Nasıl oluyor? Kadınlar kooperatif kurmaya karar verdiklerinde bizimle iletişim kuran gruplar oluyor. Ya da hali hazırda kooperatif kurmuş kadınlar var. Vakfa ulaşıyorlar. Biz o süreçte hem kooperatif kurma hem yönetme, bunun bir takım yasal yükümlülükleri var. Ama bir taraftan işte kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda toplumsal fayda yaratacak şekilde o ilkeler doğrultusunda yönetilmesi gerekiyor. Biz de kooperatiflerin hem bu yönetim süreçlerinde hem amacı doğrultusunda faaliyet göstermesi için bir takım eğitim programlarımız var. Aynı zamanda deneyimli kooperatiflerle kooperatifleri bir araya getiriyoruz. Kooperatifleri bölgesel, sektörel ağlarda buluşturuyoruz. Kadın Kooperatifleri Ulusal Birliği var TİMUK. Onun sekreterisini de yürütüyoruz. TİMUK'la iş birliği içinde çalışıyoruz. Dolayısıyla hem kadın kooperatiflerinin birbirlerinden öğrenebileceği alanlar da yaratıyoruz. Daha çok hem kurma aşamasında hem de kurduktan sonra doğrudan vakfa geliyorlar aslında.
1: Peki Gökcan Hanım, geleneksel dayanışma ağlarını dijital dünyaya nasıl entegre ediyorsunuz? Kadın kooperatifleri e-ticaret veya dijital pazarlamada nerede duruyor?
0: Bu çok güzel bir soru. Bu tabii Covid-19 bir şekilde dijitalleşme açısından bir şey sağladı, bir ivme kazandırdı. Öğrenmek zorunda kaldık çünkü. Biz de öğrenmek zorunda kaldık vakıf olarak. Tabii kadınlar, kadın kooperatifleri de öğrenmek zorunda kaldı. Orada bir hızlanma süreci oldu. Tabii bu şimdi Instagram'dan acayip satışlar yürüyor. E-ticaret en hızlı büyüyen pazarlardan bir tanesi. Bu anlamda kooperatiflerin de hem kendi çabaları var, biz de bu anlamda bir takım eğitimler ve teknik destek sağlamaya çalışıyoruz. Bir taraftan biz de e-ticaret olanakları sağlayarak kooperatiflerin ürünlerini, hizmetlerini buluşturmaya çalışıyoruz alıcılarla, potansiyel alıcılarla. Hem işte bu ticaret satış ayağında bir dijitalleşme var, hem de bir taraftan biz tabii dijitali başka alanlarda da kullanmaya çalışıyoruz. İşte bir kooperatif haritası yaptık. Arkası planda bir veri tabanı var. Hem kooperatiflerin daha görünür hale gelmesi için kamuoyunun nezdinde, hem de işte bir şekilde birbirleriyle de ilişkilenebilmeleri için böyle bir dijital harita oluşturduk.
1: Evet.
0: Yani sadece e-ticaret değil, aynı zamanda başka alanlarda da dijital beceriler doğal olarak geliştiriyorlar tabii
1: evet.
0: Dijital dünyada.
1: Son olarak Gökçen Hanım, bir dakikamız var. Kadın emeğinin görünür olması yolunda bugün bizi dinleyen kadınlara vereceğiniz en temel tavsiye ne olurdu?
0: Çok zor bir soru. En zor soruyu bırakmışsınız ama tabii ki de en önemlisi dayanışma. Artık aslında kadınlar açısından birçok işte şiddetten tutun da, kadın cinayetlerinden tutun, işte yoksullaşmaya kadar aslında gittikçe daha karşılaştığımız problemler daha fazla büyüyor. Bir takım kazanılmış haklarımızla kaybediyoruz. Bu anlamda dayanışmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Kadınlar olarak bir araya gelip bilgimizi, deneyimimizi, sahip olduğumuz becerilerimizi, hayat deneyimimizi bir araya getirip hani bu güçle dayanışma içinde hareket etmeniz en önemli şey olduğunu düşünüyorum doğrusu.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz hem bu bilgiler
0: Biz de
1: için
0: çok
1: hem
0: teşekkür
1: çalışmalarınıza
0: ederiz.
1: kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bu bilgiler
0: Çok çok
1: için.
0: sağ olun Mahpeyker Hanım. Çok teşekkür ederiz davet
1: Biz teşekkür
0: ettiğiniz
1: ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kaynak Geliştirme ve İletişim Direktörü Gökçen Durutaş'la kadın emeğini, dayanışma ağlarını ve sahadaki dönüşümü konuştuk ve bugün de gün ötesini burada noktalıyoruz. Programı hazırlayan Didem Karakelle, sesimizi sizlere ulaştıran teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve spikeriniz ben Mahpeyker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Gün ötesi.

Bunu biliyor muydunuz programına hoş geldiniz. Bugün gökyüzünde süzülen kabinlerin hikayesini konuşacağız. Teleferik. Peki teleferiğin düşündüğünüzden çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu biliyor muydunuz? Aslında insanlar yüksek yerler arasında yük ve insan taşımak için çok eski çağlardan beri çeşitli yöntemler denemiştir. Aztekler, Mayalar ve Mısırlılar gibi ileri medeniyetlerde bugünkü teleferiğe benzeyen ilkel taşıma sistemleri kullanılmıştır. Bazıları kol gücüyle çevriliyor, bazıları makaralar ve halatlar yardımıyla çalışıyordu. Ancak bu sistemler sınırlıydı. Teknik imkanlar yetersizdi ve güvenlik sorunları vardı. Bu yüzden gerçek anlamda modern bir teleferik sistemi 1800'lü yıllara kadar kurulamamıştır. Peki ne değişti? Cevap çok net. Elektrik. Elektriğin keşfi ve motor teknolojisinin gelişmesiyle birlikte teleferikler güvenli ve sürekli çalışabilir hale geldi. Artık halatlar sadece insan gücüyle değil, güçlü motorlarla hareket ediyordu. Bu da daha uzun mesafelerin aşılmasını mümkün kıldı. İlk uzun mesafeli teleferik hattı tam 74 kilometrelik bir uzunluğa sahipti ve 1919 yılında Kolombiya'nın La Dora bölgesinde inşa edildi. Bu hat yük taşımacılığı amacıyla kurulmuştu. Dağlık ve ulaşımı zor bölgelerde teleferik adeta bir kurtarıcı olmuştu. Peki ya yolcu taşımacılığı? Teleferikle ilk yolcu taşıması ise 1929 yılında Almanya'da, Freiburg şehri ile Schönberg Dağı arasında gerçekleştirildi. İnsanlar ilk kez güvenli bir şekilde yerden metrelerce yükseklikte manzarayı seyrederek seyahat etmeye başladı. Düşünsenize, o dönemde bir dağın zirvesine çıkmak saatler, hatta günler sürebiliyordu. Teleferik sayesinde bu yolculuk dakikalara indi. Teleferik sadece bir ulaşım aracı değildir. Aynı zamanda mühendisliğin ve insan hayal gücünün bir ürünüdür. Çelik halatlar, dev kuleler, denge sistemleri. Hepsi yer çekimine karşı verilen bir mücadelenin sonucudur. Bugün teleferikler sadece ulaşım için değil, turizm, kayak merkezleri ve şehir içi toplu taşıma için de kullanılıyor. Özellikle dağlık yerleşim birimlerinde trafik sorununa alternatif bir çözüm olarak görülüyor. Belki de teleferiğin en büyüleyici yanı şudur. Yerden yükselirken hem doğaya hem de teknolojiye aynı anda tanıklık edersiniz. Altınızda küçülen evler, uzakta görünen dağlar, rüzgarın hafif sallayışı. Tüm bunlar modern mühendisliğin güvenli sistemiyle birleşir. Ve şunu unutmamak gerekir. İnsanlık tarihi boyunca en büyük gelişmeler zor coğrafyalarda ortaya çıkmıştır. Dağlar engel gibi görünse de teleferik sayesinde birer geçit haline gelmiştir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün teleferiğin geçmişinden günümüze uzanan yolculuğunu konuştuk. Bir dahaki sefere bir teleferiğe

0: İndiğinizde sadece manzarayı değil, arkasındaki yüzlerce yıllık düşünce ve gelişimi de hatırlayın. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu Biliyor Muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 3. gününde yoğun katılımla devam etti. CHP Genel Başkanı Özel de fuarı ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel şoklara rağmen programın önceliklerinde değişiklik düşünmüyoruz dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat döneminin mesleki ve teknik eğitimde açtığı tahribatı atılan adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebbun'u ağırladı. Beştepe'de düzenlenen resmi karşılama töreninin ardından iki lider baş başa görüşmeye geçti. Erdoğan'la Tebbun daha sonra yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına başkanlık etti. Görüşmeler kapsamında çok sayıda anlaşma da imzalandı. Savunma sanayinin kalbi İstanbul'da atıyor. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026 3. gününde yoğun katılımla devam etti. Yerli ve milli birçok ürün ve sistem ilk kez vitrine çıktı. Sektör profesyonelleri ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Saha 2026'yı ziyaret etti. Yeni savunma sanayi ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
2: Burası aslında bir fuar değil. Savunma sanayinin bütün dünyadaki hem olası müşterileriyle, hem paydaşlarıyla, hem Türkiye'deki tedarikçileriyle bir araya geldiği, etkileşime girdiği çok önemli bir buluşma. Bugün burada kıymetli bir iki saat geçirdik. Gördüklerimizden, duyduklarımızdan büyük memnuniyet duyduk. Hem Ukrayna'da Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran'da yaşananlar bir kez en başta hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu ifade etti, hepimize öğretti. Biz çok uzun süredir, örneğin içeride 2 yıl önce başlamış olan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda, örneğin Kıbrıs'ın önüne onu çektiğinizde akşam rahat rahat uyursunuz. Veya İran'dan Türkiye'ye ateşlenen füzelerle ilgili iyi bir çelik kubbeniz varsa rahat uyursunuz.
1: CHP Genel Başkanı milli ve yerli savaş uçakları ile SİHA'lar Kaan, Akıncı ve TB3'ü inceledi.
2: Bir yandan Kaan'ı gördük, bir yandan Akıncı'yı gördük, TB3'ü gördük. Bir yandan geldik Altay tankını ziyaret ettik. Bir taraftan gençlerimizin uzayla ilgili geliştirmeye yönelik projelerini gördük. Bu anlamda son derece önemli. O yüzden burada kim ne emek veriyorsa, ama sermaye olarak, ama sabahlara

0: kadar çalışarak, gözünün nurunu akıtarak, dirsek çürüterek savunma sanayi için kim ne yapıyorsa hepsine minnettarız.
1: 200 binden fazla kişiyi ağırlaması beklenen Saha 2026 9 Mayıs'a kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. Saha 2026 dünya basınında da geniş yankı uyandırıyor. Fuarda tanıtılan Türkiye'nin ilk kıtalar arası hipersonik balistik füzesi Yıldırım Han yabancı basında manşetlere taşındı. ABD merkezli Bloomberg haber kanalı Türkiye seçkin askeri güçler arasına katılıyor ifadesini kullandı. Saha 2026 İsrail basınının da yakın takibinde. Maariv gazetesi Yıldırım Han'ı dünyayı sarsan canavar olarak nitelendirdi. Türkiye'nin caydırıcılık kapasitesini artırdığı kaydedildi. İspanya merkezli haber platformu Yıldırım Han'ın caydırıcılığına dikkat çekti. Türkiye'nin jeopolitik etkisini önemli ölçüde genişleteceğini yazdı. Alman savunma sanayi haber sitesi Defense Network Saha Expo 2026 ile ilgili analiz haber yayımladı. Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişine dikkati çekti. Haberde Türkiye'nin yerli ve milli savunma projelerinin uluslararası alanda giderek daha fazla ilgi gördüğü vurgulandı. Türkiye'nin milli savaş uçağı Kaan'la İHA SİHA teknolojilerinin fuarın en dikkat çekenleri arasında yer aldığı belirtildi. Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan, İran, Şeyh'in Fas ve Filistin basını da 2026 Saha Expo'yu manşetlerine taşıdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu. Türkiye'nin savunma sanayinde dünyanın en büyük 11. ihracatçısı olduğunu söyledi.
2: Savunma sanayinin bizim açımızdan bir önemi de şu, gelecekte sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz. Yani bugün ülkemizin tabii ki tehditlere karşı caydırıcılığını artırmak üzere bir savunma sanayi ekosistemini güçlü bir şekilde inşa etmiş durumdayız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Ama bizim için değerli olan o kadar bir önemli bir ihracat kalemi. Yani 90'lı yıllarda Türkiye dünyanın en büyük ilk 5 ithalatçısı arasındaydı. Bugün dünyanın en büyük ilk 11. ihracatçısı, inşallah yakında ilk 10'a girer. Geçen sene 10 milyar dolarlık bir ihracat vardı ama siparişler 18 milyar dolar. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun süredir bir kırılganlığı olan cari açığın azalmasında büyük katkısı olan bir sektör.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde de konuştu. Jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
2: Evet, büyük bir küresel şokla karşı karşıyayız. Buna rağmen biz programın önceliklerinde hiçbir zaman değişiklik öngörmedik, düşünmüyoruz. Bu sene enflasyon, büyüme hedefleriyle gerçekleşmeler arasında bir takım farklılıklar olacak. Bir takım sapmalar olacak. Ama temelde biz programı ana yani hatları itibariyle rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Küreselde katılım finans sektörü 2029-2030 yılında neredeyse 10 trilyon dolarlık bir aktif büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Türkiye küresel katılım finans liginde ilk 10'da. Bence ülkemizin potansiyeli çok daha büyük. Bu sektörün gelişmesi için, büyümesi için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar var. Ve bu konuda hakikaten yoğun bir çaba içerisinde olmaya devam edeceğiz.
1: Anadolu Ajansı katılım finans zirvesinde konuşan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, temel önceliklerinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu belirtti.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak. Savaş, dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor. Sıkı para politikasıyla son dönemde enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz. Katılım finansın Türkiye finansal sistemi içerisindeki gelişimini ve güçlenmesini önemsiyoruz. Katılım finans sektörünün belli kısıtlara tabi olduğunun ve Merkez Bankamız ile ilişkisinin bu kısıtları göz önünde bulundurarak güçlendirilmesi gerektiğinin farkındayız.

0: Bu nedenle sektörün likidite yönetimine katkı sunmak için araç çeşitliliğimizi bu kısıtları gözeterek artırdık. Likidite gelişmelerine bağlı olarak ters swap işlemlerini ihtiyaç olması halinde kullanılabileceğimiz bir araç olarak koruyoruz.
1: Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Açılışa katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin güneş paneli üretiminde Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü konuma yükseldiğini belirtti.
2: Güneş enerjisinde kurulu gücümüz 26 gigawata ulaştı. 2012'den bu yana güneş santrali kurulumlarına yönelik teşviklerimizle 895 milyar liralık yatırımı destekledik. Ülkemiz özellikle son yıllarda güneş paneli üretiminde büyük bir atılım gerçekleştirerek Avrupa'da birinci, dünyada dördüncü konuma ulaştı. TÜBİTAK eliyle son 23 yılda güneş enerjisi alanında 756 projeye 1397 bilim insanı ve gencimize 7 milyar lira destek verdik. Sadece 2035'e kadar ülkemizde kurulacak 55 gigawatt büyüklüğündeki güneş santralleri için katma değerli üretim yapmakla yetinmeyecek. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa başta olmak üzere ihracat pazarlarında da önemli bir oyuncu haline geleceğiz.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında sessiz bir devrim gerçekleştirdiğini belirtti.
3: Türkiye olarak yenilenebilir enerji alanında adeta sessiz bir devrim gerçekleştirdik. 2026 Mart ayı itibariyle toplam kurulu gücümüz 125 bin megawattı aştı. Rüzgar ve güneşte ise kurulu gücümüzü sıfırdan bugün 41 bin megawattın üzerine çıkarttık. Sadece güneşte geçtiğimiz 13 yılda yaklaşık 26.500 megawattlık bir kurulu gücü eriştik. Güneş bu yıl sonunda hidrolik gücü geçerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak. 2025 yılında yaklaşık 8.300 megawattlık yeni rüzgar ve güneş kapasitesini devreye aldı. Şimdi inşallah ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleşecek COP31'de çok daha iddialı bir hedefi dünyaya ilan etmek için çalışıyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mesleki ve teknik eğitimin önemine dikkat çekti. 28 Şubat dönemini hatırlatan Bakan Tekin, dönemin tahribatını mesleki ve teknik eğitimde attıkları adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi.
4: Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye'nin demokratikleşme sürecindeki önemli kırılma anlarından bir tanesi olan 28 Şubat'ın yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için bizim açımızdan çok önemli. O yüzden mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın Türkiye'de demokrasimizde açılan bu yaraları onaracak adımlar olduğunu farkındayız. Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık çok şükür. Şu an itibariyle Türkiye'deki 100 orta öğretim öğrencisinden 41 tanesi mesleki ve teknik eğitim alıyor.
1: Washington ve Tahran'dan gelen açıklamalar çoğu zaman çelişiyor. Tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. ABD merkezli haber sitesi Axios, Tahran ve Washington'un tek sayfalık mutabakat saptını imzalamaya yakın olduğunu yazdı. ABD Başkanı Trump da haberi doğruladı. Son 24 saatte İran'la çok verimli görüşmeler yaptık dedi. Gelecek hafta Çin ziyareti öncesinde anlaşmaya varmanın mümkün olduğuna işaret etti. İran Meclis Başkanı Kalibaf ise alaycı bir dille açıklamayı yalanladı, haberin uydurma olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. ABD'nin İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. ABD'nin planının tutmadığını savundu. Amerikan NBC'de yer alan bir diğer iddiada Hürmüz Boğazı ile ilgili, buna göre Trump Boğaz'a ilişkin planlarında ani değişiklik yaptı. Nedeni ise Suudi Arabistan'ın üslerini ve hava sahasını ABD'nin kullanımına açma kararını askıya alması. İran'ın bölgedeki ABD askeri tesislerine saldırıları sonrası oluşan zararın Washington'un açıkladığından çok daha yüksek olduğu da iddialar arasında. Reuters haber ajansının özel haberine göre ham petrol yüklü tankerler radarlarını kapattı. İran donanmasına görünmeden Hürmüz Boğazı'ndan gizlice geçti. İddiaya göre Nisan ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol şirketine ait 4 tanker Hürmüz Boğazı'ndan yaklaşık 6 milyon varil ham petrolü geçirmeyi başardı. Haberde petrolün ya Umman'da bir rafineriye ya da Güney Kore'ye götürülmüş olabileceği belirtildi. Katoliklerin ruhani lideri Papa ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilimin ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Vatikan'a gitti, Papa ile bir araya geldi. Ziyaretin amacı Washington ve Vatikan arasındaki buzları eritmek. Vatikan görüşme sonrası ABD ile iyi ilişkilerin sürdürülmesine yönelik ortak kararlılığın yeniden teyit edildiğini açıkladı. Görüşmeye ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Orta Doğu'daki durumun ele alındığı bildirildi. Görüşmenin ABD ve Vatikan arasındaki güçlü ilişkiyi ortaya koyduğu öne sürüldü. Washington'un diplomasi kartını devreye sokmasının arkasındaki esas nedenin Amerikalı Papa ile ABD Başkanı arasındaki polemiğin ABD'de bu yıl yapılacak kongre ara seçiminde Cumhuriyetçi oyları kaybetme endişesinin Washington'u harekete geçirdiği belirtiliyor. İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes sadece kağıt üzerinde. Lübnan'a yönelik saldırılarını hız kesmeden sürdüren İsrail, başkent Beyrut'un da aralarında olduğu birçok noktayı yine vurdu. İsrail, Gazze'deki ateşkesi de ihlal etmeye devam ediyor. Son saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Soykırımcı İsrail unsurları, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere ait 2 evi yıktı. Gazze'de soykırım sürerken Avrupa Birliği ülkelerinin büyük bölümü İsrail'e silah satışına devam etti. Uluslararası mahkemelerin kararlarına rağmen 100 milyonlarca avroluk yeni ihracat lisansı verildi. Öte yandan soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasında yer alacak olması sebebiyle İspanya, İzlanda, İrlanda, Slovenya ve Hollanda boykot kararı aldı. 5 ülke Avrupa Yayın Birliği EBU'dan İsrail'in yarışmadan men edilmesini istedi. EBU bu itirazı kabul etmeyince yarışmadan çekilme kararı aldı. Aralarında eski Eurovision birincilerinin de olduğu çok sayıda sanatçı da protesto çağrılarına destek verdi. Şarkı yarışmasını protesto eden çoğu ülkenin televizyonunun yarışma saatinde Gazze'deki trajediyi ve katliamı anlatan belgeselleri yayınlaması gündemde. Organizasyon 12-16 Mayıs tarihleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek. Türkiye puanlama sistemindeki adaletsizlikler ve cinsiyetsizleştirme temalı gösterilerin ülkenin kültürel değerleriyle uyuşmadığı gerekçesiyle 2013 yılından bu yana yarışmaya katılmıyor. Türkiye adına Eurovision'da yer alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT, 2025 Aralık ayında Avrupa Yayın Birliği'nin skandal Eurovision kararına sert tepki göstermiş, soykırımcı İsrail'in 2026 Eurovision şarkı yarışmasına katılmasını protesto etmişti. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'u ağırladı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı Saha 2026, 3. gününde yoğun katılımla devam etti. CHP Genel Başkanı Özel de fuarı ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, küresel şoklara rağmen programın önceliklerinde değişiklik düşünmüyoruz dedi. Ankara'ya 500 bin hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak dev güneş paneli üretim tesisi açıldı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, 28 Şubat döneminin mesleki ve teknik eğitimde açtığı tahribatı atılan adımlarla ortadan kaldırdıklarını söyledi. Washington ve Tahran'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail ise ateşkese rağmen Lübnan ve Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bugün oynanacak. Aston Villa Nottingham Forest maçı TRT1'den, Freiburg Braga karşılaşması ise Tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak. İki mücadele de saat 22'de başlayacak. Konferans Ligi'nde de finalin adı bugün belli olacak. Crystal Palace Shakhtar Donetsk karşılaşması TRT Spor'dan, Strasbourg Rayo Vallecano maçı ise Tabii Spor 2'den futbol severlerle buluşacak. İki karşılaşma da saat 22'de başlayacak. Fenerbahçe Beko Euroleague'de dörtlü finale kalmak için yarın parkeye çıkacak temsilcimiz 2-1 önde olduğu playoff turunda Zalgiris Kaunas'a

0: Sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Diyarbakır 7, İstanbul ve İzmir 14, Bursa 11, Antalya 15, Adana ve Şanlıurfa 13, Samsun ve Trabzon 10, Malatya 8, Bolu, Kayseri ve Van 5, Erzurum 0, Kars 0'ın altında 2 derece.
1: Yol durumu.
0: Amasya Turhal yolunun 63 ile 65. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Turhal istikameti trafiğe kapalı olup ulaşım diğer taraftan iki yönlü olarak sağlanıyor. Kastamonu Tosya yolunun ilk 5 kilometresinde, Antalya Isparta yolunun da ilk 3 kilometresindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay, as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay, as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü, yedek subay, as subay adaylarıyla er, birinci grup. Sevk tarihi 6 Ağustos 2026. Yükümlü, er, ikinci grup. Sevk tarihi 3 Eylül 2026. Yükümlü, er, üçüncü grup. Sevk tarihi 1 Ekim 2026. 6. Yükümlüler sevk belgesini birinci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, ikinci ve üçüncü grupta sevke tabi olanlarsa sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce Yetkili GSM

0: bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu ve eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.

0: Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Setur yaz show. Sonunda yaz geliyor. Setur'da erken rezervasyon fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'e özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Migros yemekli siparişler reyondan değil, mahallendeki restorandan. Köşedeki dönercin, favori pizzacın, vazgeçemediğin tatlıcın ve henüz keşfetmediklerin hepsi Migros yemekte. Üstelik ilk 3 siparişine özel tam 700 TL indirimle sen de acıkınca söyle.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499 bin 900 başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
7: Ne düşünüyorum biliyor musunuz? Artık kendi aracınızın sahibi olma zamanı geldi. Bir evimde stres yok, faiz yok, kefil yok. 10.000 TL taksitlerle 5 ayda aracınızın sahibi olabilirsiniz. Detaylı bilgi için 444-2353 arayın ya da Bir Evim şubelerini ziyaret edin.
8: Bir Evim, Bir Evim.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Bahar temizliğinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 30 Nisan 13 Mayıs tarihleri arasında Ariel toz deterjan çeşitleri 7 kilogram 46 yıkama 339 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik 400 TL ve üzeri deterjan, bulaşık ve ev temizlik ürünleri alışverişinize 50 manevra.

0: gel Migros'a. İstel Migros gelsin sana.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.

0: Elektrikli araçların çevreye etkileri nelerdir? Yüksek elektrik mühendisi Oğuzhan Saçkıran'a sorduk.
1: Bugün elektrikli araçların çevreye etkilerinden bahsedeceğim. Çünkü ulaşım dünyadaki karbon salımının en büyük kaynaklarından biri. Elektrik araçlar ise bu alanda giderek sık sık karşımıza çıkan bir alternatif. Öncelikle en temel fark, elektrikli araçlar kullanım sırasında egzoz gazı üretmezler. Yani havaya karbondioksit, karbonmonoksit, azot oksit veya zararlı partiküller vermezler. Bu nedenle şehir içi hava kalitesini doğrudan iyileştirebilir. Özellikle büyük şehirlerde soluduğumuz hava, araç sayısı arttıkça kirleniyor. Elektrikli araçlar bu kirliliğin azalmasına katkı sağlar. Bir diğer önemli konu, gürültü kirliliği. Elektrikli araçlar içten yanmalı motorlara göre çok daha sessiz çalışır. Bu özellikle yoğun trafikli bölgelerde hem insan sağlığı hem de yaşam konforu açısından olumlu bir etki yaratır. Peki iş bu kadar mı? Elbette değil. Elektrikli araçların çevreye etkisi sadece kullanım aşamasından ibaret değil. Üretim sürecinde ve özellikle bataryaların üretimi sırasında enerji kullanımı ve çevresel etkiler daha yüksektir. Bu konuda bilim insanları ve sektör hala daha çevreci çözümler geliştirmeye çalışıyor. Yani elektrikli araçlar tamamen etkisiz değildir. Ama toplam etkiye baktığımızda içten yanmalı motorlara göre daha düşük karbon ayak izi oluştururlar. Burada önemli bir başka nokta da elektriğin kaynağıdır. Eğer elektrik yenilebilir enerjiyle üretiliyorsa, yani güneş, rüzgar, hidroelektrik olabilir, bu kaynaklardansa çevresel fayda çok daha yüksektir. Elektrik fosil yakıtlardan üretiliyorsa fayda azalır. Fakat yine de içten yanmalı araçlara göre daha avantajlıdır. Çünkü elektrikli araçlar enerjiyi daha verimli kullanır. Bataryalar konusuna gelecek olursak, kullanılmış bataryaların geri dönüşüm ve yeniden kullanımı artık birçok ülkede yayılıyor. Bu da çevresel etkileri azaltan bir faktör olmakta. Aynı zamanda bataryaların zamanla evlerde veya enerji depolama sistemlerinde ikinci bir ömürle kullanılabilmesi söz konusu. Yani atık olmadan önce bir görev üstlenebiliyorlar. Sonuç olarak elektrikli araçlar çevresel açıdan daha temiz bir ulaşım alternatifidir. Egzoz salınımını ortadan kaldırır, hava kalitesini iyileştirir, gürültüyü azaltır ve enerji verimliliğini arttırır.
2: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, Spor Servisi'ne hoş geldiniz. Bugün 7 Mayıs Perşembe, ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi yine çok yoğun, hız kesmeden başlayalım programımıza.
0: Spor'da son 24 saat.
1: Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Fransız ekibi finalde Arsenal'ın rakibi oldu. Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, İngiltere'de sağ dizinden ameliyat edildi. Kocaeli Spor sezon başında Fransız ekibi Clermont'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Malili orta saha oyuncusu Habib El Keita'nın satın alma opsiyonunu kullandığını açıkladı. Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper Niklas Süle sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu. EuroLeague çeyrek final 3. maçında Fenerbahçe Zalgiris'e deplasmanda 81-78 yenildi.

0: temsilcimiz seride 2-1 önde. Yine Euroleague'de dün akşam Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde Valencia'ya 91-87 mağlup oldu. Yunan ekibi de seride 2-1 önde bulunuyor.
1: Spor servisi basketbol.
0: Evet, spor servisi basketbolda şimdi beraberiz. Konuğumuzda spor yorumcusu Can Bedel. Dün akşam Euroleague'de tabii ki önemli maçlar oynandı ve zaten son 24 saatte de o iki maçla bitirdik son 24 saatin son iki anonsu onlardı. Sevgili Can Bedel, hoş geldin.
2: Hoş bulduk abi.
0: Evet, Fenerbahçe Zalgiris ile başlayalım. 2-0'dan sonra ilk deplasma maçında şimdi 2-1 oldu. Buradan sonra neler olur sevgili Can Bedel?
2: Buradan sonra açıkçası ben 2-1'de gelmesine rağmen çok düşük bir izleyeceğim canım. Maçın serinin daha doğrusu 5. maça gideceğini çok düşünmüyorum. Hı hı. Fenerbahçe dün özellikle ilk yarıda agresif bir görüntü sergilediği dönemde zaten neler yapabildiğini gösterdi. Yani maç 19'dan dönmesi biraz sürpriz oldu diyebilirim. Fenerbahçe aynı konsantrasyonla, aynı savunma sertliğiyle devam edebilseydi belki de zaten seri doğrudan bitirmiş olacaktı ama.
0: Evet, işi bitirecekti diyorsun.
2: Evet abi. Bir noktadan sonra yani muhtemelen bu tabii ki de hani burada hatalar da var. Yani Nando De Colo bence çok uzun süre bench'te unutuldu. Hı hı. Savunmada çok aksaklıklar yaşandı. Buna ek olarak da Zalgiris'te Tuveleşki haftanın Euroleague'de MVP'si de seçildi. Üçüncü maçları özelinde MVP'si de seçildi diyeyim. Hani onun da performans ettiğince tabii Zalgiris'te maçı kazandı ki hani Zalgiris zaten kültür olarak her maçı aynı ciddiyetle oynamaya çalışan bir kulüp.
0: Evet.
2: Her maçta savunur muhakkak zor olur. Yani sezonun nasıl gittiğinden bağımsız. Hani orada biraz gevşediğinizde rakip de bu dönüşleri yapabilen takım olabiliyor. Ama hani tüm bunlara rağmen ben Fenerbahçe'nin 4. maçta daha ciddiyetli, daha sert savunmaya dönerek ki koç Yeskovic şuta maçın ardından savunmaya çok vurgu yapmıştı. Hani o da bu kadar vurgu yapmışken bence 4. maçta daha sert bir savunma görürüz Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe turu geçen Final Four'a kalan taraf olur diye düşünüyorum.
0: İnşallah temsilcimizi Final Four'da görürüz. Ben de senin gibi düşünüyorum ama aynı şekilde dün belki bir yol kazasıydı Fenerbahçe için. Peki Fenerbahçe geçen seneki o büyük bir başarı vardı. Bu sene de aslında çok iyi başladılar. Sonra bir düşüş geldi. Final Four'a kalırsa Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını ne kadar görüyorsun sevgili Can Bedel?
2: Öyle. Yani geçen sene esasında bence geçen sene çok bağıra bağıra gelen bir Fenerbahçe şampiyonu
0: evet, evet. Geçen sene çok belliydi değil mi? Evet, sezon abi, içinde yani, diyorduk ki bu takım şampiyonluğa gidiyor, şampiyon olacak diyorduk.
2: Yani belli bir noktadan sonra Fenerbahçe öyle bir noktaya çıkmıştı ki oyun olarak. Yani karşısında hakikaten Final Four günü sonunda günlük performanslara çok bakan bir yer. Ama yine de Fenerbahçe'nin oyunu o şampiyonluğu çok vaat ediyordu. Bu sezonun başlangıcına döndüğümüzde de aslında Euroleague'in açık ara en iyi takım oyununu gösteren ekip Fenerbahçe'ydi. Fakat son dönem işte biraz düşmüştü. Ben açıkçası Zalgiris serisindeki 3 maçlık sekansa baktığımda da bence hala oyun geçen seneki noktada değil. Tabii ki de Final Four'da farklı şeyler konuşulabilir ama geçen seneki kadar ben yüksek bir şampiyonluk şansı görmüyorum. Fakat yine de günün sonunda rakiplerine baktığımızda da yani Final Four'a kalma ihtimali olan ki Olympiakos kaldı. Fenerbahçe geçerse Olympiakos.
0: Geçerse evet rakibi Olympiakos olacak.
2: Hani rakiplerinin de çok inanılmaz üst düzeylerde olmadığı bir noktadayız ama geçen seneden bir tık daha düşük bir şans görüyorum. Fakat yine de çok bence hani iddialı olacak da Fenerbahçe orada. Bir de şunu da söylemek lazım tabii yani şampiyon olur olmazdan bağımsız. 8. kez Final Four yapacak Fenerbahçe. Bu çok değerli bir şey. Hı hı. Yani sadece işi şampiyonluğa da bence bağlamamak gerekli diye düşünüyorum. Günün sonunda çünkü orası biraz bireysel performansların da çok belirleyici olduğu bir yer. Önce oraya gitmek kıymetli. Ben Fenerbahçe'nin de hani 8 kez bunu yaparak da çok başarılı aslında olduğunu da düşünüyorum.
0: Evet, o da doğru. Sürekli oralarda olmak büyük bir başarı. Peki tamam Final Four'daki şansından bahsettin ama Olympiakos eşleşmesini nasıl görürsün? Oradan bir final yapar mı? Yüzde kaç şansı olur?

0: Ben o şehirde açıkçası biraz daha Olympiakos'u daha şanslı görüyorum. Şundan sebep biraz daha çünkü performansı giderek artan bir Olympiakos vardı bence sezon içinde. Fenerbahçe'nin de biraz az önce de belirttim. Yani sezon başlangıcında üst üste ikinci şampiyonluk gelecek herhalde.
1: Evet, sezon başında inanılmaz başlamıştı. Doğru diyorsun. Yenilmeden gidiyordu yani.
0: Ama o performans biraz düştü ve ben hala o sezon başındaki performansa çok dönülebildiğini düşünmüyorum. Bu sebepten dolayı ben hani olası Final Four'la çıkılması halinde Olympiakos'u bir tık daha önde görüyorum. Fakat hani Fenerbahçe günün sonunda hani oralarda olan, oraları oynamayı bilen, koçuyla da bunu çok iyi bilen bir takım. Elbette ki farklı şeyler de olabilir orada ama ben yine de açıkçası bu sene geçen senenin aksine bir tık daha Olympiakos'un önde olduğunu düşünüyorum.
1: Evet. Olympiakos'u geçerse o zaman şampiyonluk şansından daha yüksek bahsedebiliriz o zaman. Sen o kadar önem veriyorsan Olympiakos'a geçtiği anda demek ki belki de şampi diyeceğiz değil mi?
0: Ben açıkçası abi yani Olympiakos'a önünden çok Fenerbahçe'nin ne yapacağını çok merak ediyorum. Yani
1: Fenerbahçe ya sezon içerisinde aslında yendi.
0: Evet.
1: Şimdi neden yenmesin diyorsun tabii ki ama rakip takımın gerçekten yükselen bir form düzeyi var. O da önemli.
0: Fenerbahçe zaten sezon içerisinde o izlettiği çok etkileyici performanslar dönerse ben bence Final Four'un direkt birinci adayı. Ama o noktaya Final Four'da dönebilecek mi onu görmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda bence Žalgiris maçlarında ilk iki maç çok iyi skorlarla kazanırdı. İşte üçüncü maç kaybedilse de ilk yarıda çok iyi bir skor avantajı yakalanmışlar. Yani orayı baz alarak belki konuşmak gerekir bunu konuşurken ama ben yine de hani o en etkileyici olduğu döneme çıktığını düşünmüyorum takımın. O noktaya çıkabilirse tabii farklı bir şey konuşuruz.
1: Evet.
0: Ama şu anki performansıyla bence bir tık rakiplerinin gerisinde gibi geliyor bana. Bir de Olympiakos bireysel oyuncular anlamında da çok yetenekli bir takım. İşte Vezenko MVP oldu sezonun. Evan Fournier var. İşte Volkup var. Önemli oyunculara da sahip. O yüzden hani biraz daha bir adımla Olympiakos dedim Final Four'da.
1: Evet. Panathinaikos'a geçelim. Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos dün o da 2-0 öndeydi ama Valencia'ya yenildi. Seride 2-1 oldu durum şimdi. Ve olaylar da bayağı çıktı biliyorsun. İki koç arasında bile kavga çıktı. Bu maçlar için, bu seri için ne dersin?
0: Esasında bence playoff'lardaki en merak edilen serilerden biriydi diye düşünüyorum. Çünkü Panathinaikos sezon içerisinde Valencia'ya iki maçta da yenilmişti. Hatta kaybedilen ikinci maç sonrasında Ergin Ataman Valencia bu performansıyla Lakers'ı bile yenerdi gibi bir yorum yapıp Valencia koçundan da biraz ters bir cevap almıştı yani bu yorumla karşılık. Buna karşın Panathinaikos ilk iki maçı kazanarak aslında çok büyük bir avantaj elde etti. Düne döndüğümüzde de bence Panathinaikos'un aslında ne kadar yetenekli bir takım olduğunu da bir noktada gördüğümüz bir maç oldu. Çünkü son 5 dakikaya girilirken Valencia'nın 15-16 sayılık bir avantajı vardı. O noktadan 1-2 dakika sadece rakibinin skor yapmasını engelleyerek Panathinaikos maçı kazanabilecek noktaya getirdi ama o son toplarda çok yanlış tercihler yapıldı. İşte Dizeş-Otun çok zor olma üçlükleri vardı. Nagelis kötü şutlar tercih etti o bölümde. Bunun sonucunda bir kayıp geldi. Ben ama yine de orada hani ilk iki maçı kazandıktan sonra işte Oaka'da yine bir maça çıkacakken ve kadrosu işte Nigel'e işte Eviş, Kendrick Lam, Cedi Osman gibi çok önemli oyuncular varken Panathinaikos'un dördüncü maçta çok bir hüsran daha yaşayacağını düşünmüyorum. Bence onlar da hani dördüncü maçta bu işi bitireceklerdir. Yani zaten hani Euroleague'in en değerli kadrosu belki de şu anda.
1: Evet.
0: İkinci savunma kısmında ama çok ciddi soru işaretlerinin olduğunu da görmüş olduk. Hani Valencia bir iki dakika skor yapamadığında Panathinaikos direkt maçı ortak oldu ama hani Valencia skor yapamadığı bölüm dışında da çok kolay sayılar vurdu. O bağlamda da hani Panathinaikos'un belki de sezonunu biraz gösteren bir maç da oldu diye düşünüyorum. Çünkü savunma yapamadıkları her bölüm onlara çok ciddi sıkıntı çıkartıyor.
1: Evet. Ama buraları oynamayı bilen bir takım olmanın işte şeyini büyüklüğünü gösterdi Panathinaikos dediğin gibi. Çok gitti denilen maçı bir anda çevirebiliyorlar. Yani ne olacağı belli değil. Bu seride de ben Panathinaikos'un eleyeceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Ben de çok benzer düşünüyorum abi. Yani hem buraları çok oynamayı bilen bir takım hem de bunun yanında
1: hani... hem de Ergin

0: Ataman da buraları çok iyi bilen bir koç yani.
1: Yani
0: Finallere alışık bir koç.
1: hani seri öncesinde de direkt o akıl oyunlarına biraz başlamıştı işte. Valencia'nın koçu benden daha iyi bir koç. Çünkü bu sezon çok daha iyi oldular. Benim kendimi geliştirmem gerekiyor. Valencia çok daha iyi bir takım diyerek. Seri daha başlamadan hani o rakibi biraz överek belki de teşhis altına almaya
0: Tabii onların
1: çalıştı.
0: hepsi bilinçli adımdır. Ergin Ataman öyle bir koç. Gerçekten öyle. Dünkü kavga bile öyledir.
1: Yani dün bence zaten o kavganın ama sebebi şeydi biraz. Takımı
0: Takım
1: ateşleyip bütün de
0: ateşlemek,
1: maçın içine
0: evet, doğru.
1: sokmaktı. Bunları çok yapan bir isim çünkü Ergin Ataman.
0: Doğru.
1: Ki yani dediğim gibi bence son 5 dakikadan 15 sayıdan fark 2-3'e kadar inmişti.
0: Neredeyse alıyordu
1: Oradaki
0: maçı, evet.
1: çok yanlış şutlar tercih edilmese yani Panathinaikos'a dönmüştü maç aslında.
0: Evet, doğru. Bir kez daha hatırlatalım, şu anda basketbol konuşuyoruz. TRT Radyo 1'de spor servisi programındayız. Can Bedel konuğumuz, spor yorumcusu Can Bedel. Sevgili Can, biraz da bu NBA Europe projesinden konuşalım. Son gelişmeler nedir? Ne durumda NBA Europe?
1: NBA Europe'da şu anda son çıkan haberlerde biraz aslında belki baştan almak gerekiyor. NBA Europe, yani Euroleague'in şu anda Avrupa basketbolu biraz genel Avrupa'da en popüler ikinci spor basketbol olmasına rağmen o havuzdan çok az gelir alan bir noktada. Ve NBA ile biraz aslında ya burada çok iyi bir potansiyel var ama Euroleague'de bu potansiyel çok kullanılamıyor deyip bunun sonucunda biraz ortaya çıkan bir fikir aslında. Ve burada ana amaçları biraz futbol endeksli kulüpleri işin içine katıp bir cazibe merkezi
0: Yani
1: belki
0: taraftarı olan
1: yaratmak.
0: kulüpleri, değil mi?
1: Evet. Evet abi. İşte örnek vermek için söylüyorum. Hani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi Türkiye'den. Avrupa'da Real Madrid, Barcelona. Ve hani uzun süredir görüşmeler sürüyor. Son çıkan haberlerde bir kriz yaşandığı söyleniyor. Oradaki kriz de şu. Futbol kulüpleriyle görüştüğü için onlar biraz daha tutuluyor.
0: Sevgili Can Bedel, ses gitti, bir telefon bulunduğun noktadan olabilir. Böyle bir ses azalır gibi oldu. Şu an hayır, bir sorun var. Kapatalım, bir daha arayalım seni hemen sevgili Can.
1: Tamam abi.
0: Kapatalım, evet. Belki hatlardan da olabilir. Şimdi Can Bedel'i bir kez daha Berkay Küçük bağlayacak. Ve NBA Europe'dan bahsediyorduk. Gerçekten heyecanlandırıcı bir proje. Euroleague'de biliyorsunuz aslında belli bir pazarı olan futbol piyasası olmasa da ciddi paraların kazanıldığı bir alan, ama NBA Europe projesinde diyorlar ki Euroleague'deki kulüplere verilen para az, aslında burada daha büyük potansiyel var. Biz bunu getireceğiz diyorlar. Eğer getirebilirlerse tabii birçok takım da katılacaktır. NBA ligindeki para da gerçekten dünyanın hiçbir liginde yok. İnanılmaz paralar alıyorlar. Mesela 400-500 milyon dolara imza atıyor oyuncular 5 yıllığına. Yani öyle büyük paralar. Futboldan bile büyük paranın döndüğü bir yerden bahsediyoruz. Vergi nasıl diye hemen teknik yönetmenim sordu. Vergisi mutlaka vardır. Amerika'da vergiler yüksek. Oyuncular veriyordur, onu da söyleyeyim. Yani kulüpler vermez. Sevgili Can Bedel'le yine birlikteyiz. Can, selam.
1: Selamlar abi, kusura
0: Şimdi
1: bakmasın
0: ben
1: dinleyenler.
0: yok yok olur böyle, bazen bağlantıdan oluyor, bazen hatlardan oluyor, normal olabilir. Biz şimdi yine devam edeceğiz. NBA Europe projesinde kalmıştık. Derler ki Euroleague'de tamam belli bir para dönüyor, ama bu paranın çok daha pastanın büyük olması lazım. Burada potansiyel var, biz de girelim dediler buraya.
1: Evet
0: Ve
1: abi ve
0: dedikleri rakamlar aslında heyecan yaratıcı bir rakam, değil mi? Kulüpler için.
1: yani çok yüksek tutarlardan bahsediyorlar ama burada şu detayı da vermem gerekiyor. Burada yüksek tutarlardan bahsederken aslında takımlardan da kalıcı lisans sahibi olmaları için öncesinde bir tutar da istiyorlar. Çok yüksek tutarlar bunlarda. Hani 400-500 milyon eurolardan bahsedebilirim. Hani burada takımların da bir nevi belli bir fon kurarak, belli bir yatırım danışmanlığı belki hallederek bir gelir üreterek NBA Euro'ba teklifi bulunmalarını da bekliyorlar.
0: Yani takımların belli bir para yatırmasını mı istiyorlar, açık söylemek gerekirse?
1: Evet abi, yani burada NBA Euro'nun biraz rahat ettiği şu. Siz bize kalıcı lisans sahibi olmanız için önden belli bir tutar vermelisiniz. Bu anlaşmayı böyle sağlayabiliriz. Ama biz size şunu temin ediyoruz. Siz bu tutarın çok daha fazlasını yıllar içerisinde kazanacaksınız. Bunu çok ciddi şekilde var ettik.

0: içinde takımlar burada bunun hazırlıklarını da yapıyorlar aslında. Hani burada hatta işte son ana kadar belli takımlar Euroleague'le sözleşme uzatmadı. Hala uzatmayanlar da var. Real Madrid, Asya gibi. Uzatanlar arasında...
1: Fenerbahçe uzattı mesela.
0: Evet abi. Uzatanlar arasında da şöyle bir şey söyleniyor. Tabii bu sözleşmeleri görmediğimiz için bunlar delikodu diyeyim. Belli takımların çıkışı tazminatsız yapabilecek bir madde eklediği de Euroleague'de yaparken. Aslında her takımın gözü bir noktada NBA Europe'da. Ama ne olacağı da şu anda futbol basketbolunda çok belirsiz. Yani bu proje gün sonunda hiç gerçekleşmeyebilir. Evet. Şu anda NBA ile FIBA ortaklığına giren bir süreç. Ama yani günün sonunda Euroleague'de bu işin içine dahil olabilir. Çünkü
1: bu FIBA'nın Euroleague'den biliyorsun bir rahatsızlığı var. Bir türlü Euroleague şirketiyle. Neticede bir şirket değil mi Euroleague?
0: Evet abi.
1: Bir türlü bir yıldızları barışmadı FIBA'nın aslında.
0: Biraz bu hani rakip olmalığıyla da alakalı diye düşünüyorum ben.
1: Hı hı.
0: Ama hani şu anda Euroleague'de de yakın zamanda bir CEO değişimi oldu ve genel CEO biraz NBA tanması olduğu için orada taraflar da birbirlerini iyi adım noktasının adımlar da attılar. Günün sonundan NBA Europe projesine bir Euroleague'in dahil olduğunu da görebiliriz. Ama şu anda hani dediğim gibi biraz takımlar arka planda görüşmelerini yürütüyor. NBA Europe biraz daha işte başlangıçta 12 takıma kalıcı lisans verip sonrasında buna belli ödül şemalarıyla yani Şampiyonlar Ligi'ndeki playoff sisteminden belki örnek verebiliriz. O tarz bir sistem kurup 4 takımın daha eklenebileceği bir lig şeması kurmak istiyor. Şu anda görüşmeler sürüyor ama hakikaten Avrupa basketbolu açısından çok belirsiz işte bir süreç.
1: Evet.
0: Çünkü günün sonunda bu projenin hiç gerçekleşmeme ihtimali de var.
1: Tabii herkes önce kazanacağı parayı, garanti parayı öğrenmek ister. Kimse öyle para yatırmaz. Kolay kolay yani. Avrupa'da kimse öyle kolay kolay para yatırmaz. Çünkü büyük paralar dediğin para Real Madrid için bile büyük para yani.
0: Bence zaten bu projeyi biraz da Real Madrid belirleyecek. Ben en başından beri Real Madrid'in çok belirleyici olacağını
1: düşünüyorum. Doğru diyorsun.
0: Real Madrid hani futbolun ötesinde Avrupa sporunda bile çok başka bir kulüp.
1: Hı hı.
0: Real Madrid'in olduğu bir noktada o pastayı herkes yemek ister diye
1: evet,
0: düşünüyorum.
1: Doğru, doğru.
0: Onların Euroleague'le hala sözleşme uzatmaması da bence o yüzden çok kritik. Onlar eğer çok resmi bir şekilde biz NBA Europe'la yola devam edeceğiz derlerse bence bu proje çok başka bir noktaya gider ama onların dahil olmadığı bir senaryoda da bu projenin ben çok gerçekleşebileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Katılıyorum sana. Çok teşekkür ederiz sevgili Can Bedel. Ağzına sağlık güzel yorumların için. İyi akşamlar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim abi. İyi akşamlar.
1: Evet, Can Bedel'le birlikteydik ve basketbol konuştuk. Spor servisi devam edecek.
2: Reklamlar. 5G uyumlu seçili akıllı telefonlardaki müthiş tekliflerle telefonları beşliyoruz. Şimdi siz de en yakın Turkcell mağazasına gelin. Akıllı telefonunuzu peşin fiyatına 6 aya varan taksitlerle alın. Şak diye 5G'ye geçin. Detaylar turkcell.com.tr'de.
3: Fiyat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi fiat.com.tr'de.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Anneme yakışan hediyeler vatanda. 4-10 Mayıs tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Tatlı da yersin değil mi annem?
8: Onu da evde yeriz artık. Ne gerek vardı zaten bu kadar şeye?
7: Merak etme, V-Kart'la ödüyorum.
8: O zaman buranın sütlacı da pek güzel oluyor diyorlar.
9: Anneler gününde vakıf katılımlılar kazanacak, anneleri sevinecek. V-Kart ile yapacağınız çiçek, giyim, optik, saat ve restoran harcamalarınıza toplam...

0: 1000 TL iade. Ayrıntılı bilgi Mobil Şube ve Vakıf Katılım .com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Spor Servisi Futbol.
1: Evet, yine birlikteyiz. Kısa reklam aramız bitti ve Spor Servisi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Şimdi konuğumuz sevgili Süleyman Arat. Genç emekli, yeni emekli Süleyman Arat. Hoş geldin.
2: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Yani hayır, gazeteci Süleyman Arat derken başında böyle şu gazete diye ben alıştığımız Hürriyet gazetesi var ya, dememek de garip geliyor artık. O kadar uzun süre onu söyledik
2: serbest
1: ki Süleyman Arat.
2: Artık.
1: Serbest gazeteci.
2: 44 yıl Hürriyet'te çalışıp sonunda serbest gazeteci olarak mesleğe devam eden bir gazeteci kardeşim.
1: Aynı zamanda televizyon sahibisin. Öyle bir şey de var. Evet. Yani Sayın Demirören'in de biliyorsun birçok gazetesi ve televizyonu var. Sen de diyebilirdin ona, benim de bir televizyonum var artık, o yüzden emekli oluyorum diye.
2: Evet. Zaten geçenlerde bir açılışa gittim. Orada Burak Kızılan, Fenerbahçe'nin eski genel sekreteri, bana dedi ki Süleyman abi dedi, televizyon kanalı açmıştın, hayırlı uğurlu olsun dedi ki. Şeyde gördüm dedi, Süleyman Arat TV dedi.
1: Evet.
2: İzleyicisi bol olsun dedi ben. Sağ ol, çok teşekkür ederim dedim, eksik olmayın. Yani gerçekten öyle. Böyle bir kanal açtım YouTube'da, biliyorsun.
1: Evet. Gayet de ilgi görüyor haberlerin. Ben takip ettiğim için biliyorum Süleyman Arat. Fenerbahçe'de şimdi seçim gündemi var Süleyman Arat. Fenerbahçe'de gündem bitmiyor zaten, değil mi?
2: Ya gerçekten öyle.
1: Özellikle sen takip ettiğinden beri bitmiyor.
2: Bitmiyor. 6 ay önce bir seçim vardı biliyorsun. O seçimden sonra Saadettin Saran zaferle çıktı. Bir önceki sene Aziz Yıldırım'la Ali Koç karşı karşıya gelmişlerdi. Hı-hı. Şimdi bu Haziran'da yeni bir seçim olacak. Ya Aziz Yıldırım ya Hakan Safi seçilecek. Şu an gidişat onu gösteriyor. Belki değişiklik olabilir tabii.
1: Şimdilik
2: ama
1: iki aday gözüküyor. Evet.
2: Evet, ama bir sonraki sene yani 2027'de yine Allah kısmet ederse yeniden bir seçim yaşayacağız. Yani demek istediğim, son 5 yıldır her sene seçim yapılıyor. Şimdi hal böyle olunca da her sene seçim yapan, her sene başkanı...
1: Bir dakika, bu gelen yine 1 senelik mi gelecek?
2: Tabii bu 1 senelik seçim. Tabii 2027 bu olağanüstü seçim. Hı-hı. 1 yılı kapsıyor. Önümüzdeki yıl 2027'de olağan seçimi var zaten Fenerbahçe'nin.
1: Evet.
2: Şimdi Fenerbahçe son 5 senedir seçim yapıyor. Sürekli başkan değişikliği anlamına geliyor bu. Hı hı. Yani başkan değişmese bile yönetim değişiyor. Yeni bir anlayışla başlanıyor. Şimdi teknik kadro değişiyor. Mesela şimdi seçimi kim kazanırsa farklı bir teknik adamla çalışacak. Bunun yanı sıra zaten kadroda değişiklikler yapılıyor her sene. Yani başkanı, teknik heyeti, kadrosu sürekli değişen bir takımdan başarı beklemek gerçekten biraz hayalcilik oluyor. O yüzden de Fenerbahçe başarılı diyor. Yani bir istikrarı yakalayabilse, yani bir başkanla sürekliliği yakalayabilse veya bir teknik adamla sürekliliği yakalayabilse mutlaka her şey iyiye gidecek ve başarı yakalanacak diye düşünüyorum ben.
1: Evet. Hakan Safi'den enteresan bir çıkış geldi. Diyor ki seçimi daha öne almalıyız diyor. Yani gün olarak mümkünse daha öne almalıyız diyor. Hatta bununla ilgili hem Saadettin Saran'la bildiğim kadarıyla görüştü. Hatta Aziz Yıldırım'a da yine ekibinden, Aziz Yıldırım ve ekibiyle de bu görüşmelerin yapıldığı söyleniyor. Bu konuda bir gelişme var mı?
2: İlgili belki bir 10 gün öne alma ihtimalleri var 10-15 gün civarında. Ama bir yandan da baktığın zaman yani demokratik bir seçim olabilmesi için de bir süre gerekiyor. Yani bu sürenin de adayların kendileri anlatabilmeleri, neticede kongre üyelerine ulaşabilmeleri, onlarla soru cevap yapabilmeleri, bunlar da en demokratik hakları tabii ki şeyler. Hem Sayın Hakan Safi'nin hem Sayın Aziz Yıldırım'ın. Tabii ki burada Fenerbahçe akil insanlara ne karar verecek, Yüksek Divan Kurulu Başkanı, bunlar ne karar verecek tabii ki o geçerli. Ama bence 10 gün öne almak yerine 5 gün veya 10 gün ileriye almak daha doğru gibi geliyor bana. Yani öbür türlü
1: zaten ileriye alınırsa da işte şey diyor, Şampiyonlar Ligi önlemesi için gerekli kadro kurulamaz diye söylüyor.
2: Evet.
1: Gerekçesi o. Zaman,
2: şimdi gerekçesi tabii ki incelenir. Haklı bulunursa 10 gün önce yazsınlar. İşte netice itibariyle bu at değil deve değil. Çünkü 10 gün tabii ki önemli bir gün sayısı ama

0: yine de kaderi çok etkileyeceğini zannetmiyorum ben. Kazanan evet. Kazanacaktır yine.
1: Neticede iki adaylı şimdilik gözüken o.
0: Şimdilik iki adaylı evet. Yani şimdi Mehmet Ali Aydınlar'ın çekilmesiyle birlikte Sayın Aziz Yıldırım sahaya indi. Barış Gökçük de Sayın Aziz Yıldırım'ın şemsiyesi altına girdi. Dolayısıyla da böylece şu an için iki adaylı. Tabii yarın öbür gün Sayın Ali Koç bir fikir değişikliği olup da sahaya iner mi? Başkan adaylığını açıklar mı? Onu bilmiyoruz ama şu anki gidişat Sayın Hakan Safi ile Sayın Aziz Yıldırım'ın evet. Arasına geçti. Yani bir yıl için Sayın Ali Koç'un risk alacağını ve eğer yani takımı da şampiyon yapamazsa bu sefer iyicene önü tıkanmış olacak. O yüzden de bence kenarda kalmayı ve bu seneyi ya Hakan Safi ya da Sayın Aziz Yıldırım'ın götürmesini tercih edecektir diye evet. Düşünüyorum.
1: Dün öyle zaten görüyorum. Ali Koç ve ekibi toplantı yapmışlar. İşte oradan sızan bilgilere göre 2027'yi bekleme kararı almış Ali Koç.
0: Tabii ben de aynısını düşünüyorum zaten ama şimdi onlar pek sağlıklı bilgi olmuyor biliyorsun genellikle. Ama yine de mantıklı olan da bu gibi.
1: Yani Ali Bey'e yakın gazeteci arkadaşlardan öyle diyelim veya değil mi?
0: Evet. Yani zaten
1: gelen haberlere göre diyelim.
0: 6 ay önce seçimi kaybetti Sayın Ali Koç. Şimdi başarısız bir dönem oldu Sayın Saadettin Saran'ın yönetiminde. Şimdi hemen arkasından tekrar Ali Koç gelmesi, Sayın Ali Koç'un gelmesi ve bir yıllık süreçte de başarısız olursa bence o zaman tamamen bir sonraki seçimde 2027'de daha imkansız hale getirir başkanlık yarışında şansını. O yüzden bence kenarda beklemesi çok akıllıca bence.
1: Evet. Peki Mehmet Ali Aydınlar neden çekildi yarıştan?
0: Yani şimdi çok fazla konuşuldu biliyorsunuz. 3 Temmuz başta olmak üzere yaptığı açıklamalar, sarf ettiği sözler, savunduğu...
1: Bunları kişiler... beklemiyor muydu peki Mehmet Ali Bey gibi deneyimli bir insan?
0: Bir önceki seçimde bu kadar bunlar ortaya çıkmamıştı. Daha önce de biliyorsunuz Sayın Aziz Yıldırım'la beraber girdiler. Yıldırım orada mağlup etmişti Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı. Ama bu kadar çok konuşulmamıştı. Şimdi sosyal medya her geçen gün, her geçen yıl daha da güçleniyor ve şimdi sosyal medyada eskiler kazınıp ortaya çıkartılıyor tekrar.
1: Şimdi zaten sen de dikkat etmişsindir. İki başkan adayında ekibi sosyal medya ekibi. Yani evet. Bu iletişim danışmanları veya ekiplerinin iletişim sorumluları sosyal medyacılar. Yani evet. Eskiden biliyorsun gazeteci arkadaşlara verirlerdi. İşte senin gibi Süleyman Adat falan veya işte başka isim deneyimli gazeteci arkadaşlar bu şeyi yürütürlerdi. Şimdi onlara vermiyorlar. Baktım ben iki ekibinde şeyi sosyal medyacılar.
0: Evet. Çünkü dönem o dönem yani.
1: Evet, dönem o dönem.
0: Tirajı yüksek değil, televizyonların reytingi yüksek değil. Yani YouTube ve X ağırlıklı gidiyor genellikle Instagram üzerinden. Dolayısıyla da o mecralarda daha güçlü olanlar şu an itibar görüyor. Ama tabii ki saygınlık, itibar, doğruluk, yani bu yazabilme, ikna edebilme yetenekleri bunların hepsinin de gazetecilerde olduğunu düşünüyorum ben.
1: Mehmet Ali Aydınlar'ın bir de tabii şu stratejik hatası değil mi? Hani o mahkeme sonuçlandığı günün ertesi o söz verdiği parayı verseydi aslında. Hani ben Fenerbahçe'nin zararını tazmin edeceğim eğer mahkeme bu şekilde çıksın demişti ya, hatırlıyor musun meşhur bir sözü?
0: Bence de en doğrusu olurdu.
1: Yani mahkemenin sonuçlandığı ertesi gün o parayı verseydi şu anda başkan adayıydı bence.
0: Ahmetciğim, sevgili Ahmetciğim, çok buyurun. Yanlış kişilerle de startını aldı. Yani şöyle ki yani onu savunan duruma düşen gazeteciler Fenerbahçe camiasında pek sevilmediği ortaya çıktı. O evet. Kişilerin Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı savunma noktasına gelmesi Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ı zaten -10 olan sıkıntısını daha da arttırdı. Yani şimdi daha seçilmeden bu kadar büyük problemlerle karşılaştı. Şimdi seçilirsem daha da problemler büyüyecek. Hele hele bir başarısı olursa çok daha her şey keyifsizleşecek diye düşündü ve vazgeçti. Ama bu demek değildir ki önümüzdeki yıllarda bir daha denemeyecek. Belki önümüzdeki yıllarda farklı bir stratejiyle, farklı bir anlayışla yeniden sahaya inebilir tabii ki.
1: Evet, ama dediğim gibi yani o söz verdiği rakam vermeden de biraz zor gözüküyor. Yani o
0: aslında burada
1: kongre üyesi
0: yani,
1: ve taraftar bir türlü affetmiyor o konuda.
0: Vereceği rakam onu da içine alıyor zaten Ahmet ama
1: bak,
0: yine de
1: şey değil,
0: ayrı bir dil
1: sevgili Süleyman Arat, başkan adayı olunca koymak ayrı, X kişi başkanken hatta şimdi bile vermesi yanlış. Ben ne diyorum? Mahkeme bittiği gün diyecektik, açıklama yapacaktı. Ben böyle bir söz vermiştim. Buyurun sözümü de tutuyorum diyecekti ve verecekti. Şimdi koyunca zaten başkan aday olmuşsun. Sen başkan olarak kendin harcayacağın parayı koyuyorsun oluyor. O biraz kabul görmesi biraz zor bir şey.
0: Evet, ama şimdi o da kendini haklı olarak görüyor. Ben aldatıldım diyor veyahut da bana bu şekilde anlattılar diyor. Ben de kendi etkisiyle çiçeği burnunda bu federasyon başkanıydı. Hı hı. İşte kendini o şekilde savunuyor ama Fenerbahçe'nin tabii kırmızı çizgisi 3 Temmuz. O yüzden de oradan vazgeçemiyor, oradan taviz vermek istemiyor. Dolayısıyla da bence 3 Temmuz sabıkası olan kişiler bir artık Fenerbahçelilerin gözünde eski eksilerini biraz artıya doğru yaklaştırıyorlar ama hı hı. Bir türlü Mehmet Ali Aydınlar'ınki, Sayın Mehmet Ali Aydınlar'ınki artıya doğru yaklaşmasını evet. görebiliyoruz açıkçası.
1: Hakan Safi adaylığını seçimden hemen önce ben 4 isim açıklayacağım diye duyurdu. Evet. İşte teknik direktör anladığım kadarıyla evet. stoper, golcü. Sen biliyorsundur artık onları. Kimler var mı öyle temas kurduğu ünlü
0: futbolcu? Vallahi isim yok şu ana kadar ama
1: çok büyük isimler olacak diyor. Yani takım
0: Klopp'un adları geçiyor ama pek inandırıcı değil bu bence.
1: Klopp olması mümkün değil. Zaten kendi açıklamaları var Klopp'un. Mümkün değil.
0: O. Tabii canım mümkün değil. Yani çünkü Real Madrid bile kabul etmedi adam. Yani Hı-hı. dolayısıyla da bir milli takım hayali var onun. Hem daha az yıpranarak, daha az yorularak daha önemli yerlerde yer almayı hayal ediyor gördüğümüz kadarıyla. Hı-hı. Alman milli takımı başta olmak üzere. Hayalleri bu şekilde. Artık kulüp takımı çalıştırmak istemiyor. Çok yorucu oluyor. Tüm zamanına bunu ayırıyor. Çünkü biraz sosyal yanı olan bir insan. Hı hı. Yani bir hayatı futbol değil. Bunu anlayabiliyoruz. O yüzden de böyle bir stresli ortamı para için kaldırmayı düşüneceğini zannetmiyorum.
1: Evet, ben de kulüp olacağını düşünmüyorum ama muhtemelen. Yabancı mı olur sence Hakan Safi'nin? Mesela Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman olduğu söylenmeye başlandı. Hakan Safi'nin adayı kim olur?
0: Çelişkiler geliyor kulağımıza sevgili Ahmet.
1: Yani var Kocaman, çelişkiler var, doğru diyorsun.
0: Evet, acaba Aykut Kocaman teknik heyette mi olacak yoksa yönetim kurulunda mı olacak? İki tane şey var. O da önümüzdeki haftalarda net biçimde açıklanacaktır zaten. Ama teknik adam eğer olmazsa Sayın Aykut Kocaman yönetici olursa futboldan sorumlu yönetici olacaktır. O zaman da teknik heyetin başına farklı bir isim gelecektir ve evet. beraber çalışacaklardır. Bir nevi sportif direktör gibi ki bunu daha önce 2010-2011
1: evet, sezonunda
0: biliyorsun yaptılar.
1: Christoph Daum sezonu evet doğru.
0: Evet Christoph Daum'du teknik direktör. Sportif direktör de Sayın Aykut Kocaman'dı.
1: Hakan Safi'de peki yerli mi olur antrenör, yabancı mı? Bir orada sızıntı var mı?
0: Şimdi yani Aziz Yıldırım olursa bence yabancı olacaktır diye düşünüyorum. Ya Aykut Kocaman olur veyahut da yabancı olur diye düşünüyorum. Çünkü bir başka isim şu an öne çıkmıyor. Yani düşünüyorum.
1: Tamam. Hakan Safi olursa peki?
0: Hakan Safi olursa bir sürü isim dolaşıyor. Yani Montella olabilir şeklinde görüşler var.
1: Montella veyahut ama Dünya Kupası'nda olacak. Şampiyonlar Ligi'ni nasıl yapacaklar? Montella evet. ismi bence olmaz bana kalırsa.
0: Dönüşünde ancak olabilir ama...
1: Yani o çift pasaportlu diye tabii Türk gibi dedikleri kişinin o olduğu belli, adres oydu da. Bak Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacaksın sen. Teknik direktörün Amerika'da olmaz diyorum yani.
0: Evet ama hangi teknik adamı çağırsan takımın başına.
1: Yılmaz Vural benim adayım.
0: Bile, kendi orada maçları seyretmek için orada olacak. Yani aklı orada olacak, kendisi orada
1: doğru,
0: olacak.
1: Doğru.
0: Tribünlerde izliyor olacak. O yüzden zaten bu Dünya Kupası bütün takımlar için handikap yani.
1: Handikap evet
0: kadrosunu
1: doğru.
0: Kadrosunu değiştirecek, teknik kadrosunu değiştirecek tüm takımlar için çok büyük dezavantaj bence Dünya Kupası.
1: Evet bakalım neler olacak. İki adaydan da ben önemli isimler bekliyorum ama açıkçası
0: evet,
1: önemli
0: yani
1: isimler.
0: Belki Conte olabilir, belki Enzo.
1: Belki Zidane olabilir, belli olmaz.
0: Evet olabilir yani Zidane da ne zamandır takım çalıştırmıyor. Hı-hı. Ama yani hem yani bilmiyorum bu. İfade edilen kelimelere bakıyorum. Hiçbir ipucu olmadığı için bir şey de söylemek daha fazla oluyor. Bize de o yakışmaz.
1: Doğru.
0: Biz de zihin jimnastiği yapıyoruz. O
1: televizyonu yüzden, seyretmeye devam edeceğiz biz. Ne buluruz diye senden. Çok evet, teşekkür evet. ederim sevgili Süleyman Arat. İyi akşamlar
0: ben
1: diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Eksik olma. İyi çalışmalar diliyorum ben de sana.
1: Evet Süleyman Arat'la birlikteydik. Ondan Fenerbahçe'de son durumu, son seçim gündemini öğrenelim istedik. Spor servisi devam ediyor.
2: Spor servisi Avrupa Ligleri.

0: Evet, şimdi yine spor servisinde futbolla devam edeceğiz. Bu sefer konuğumuz Oğuz Oruç, futbol yorumcusu, spor yorumcusu Oğuz Oruç. Şampiyonlar Ligi konuşacağız Oğuz'la. Hoş geldin sevgili Oğuz.
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, sevgili Oğuz Oruç, inanılmaz bir yarı final maçları seyrettik. Özellikle ilk maçlar inanılmazdı. Nihayet finalistler de belli oldu, öyle değil mi? Hem Arsenal finale çıktı uzun zaman sonra, hem de Paris Saint-Germain geçen senenin kupa sahibi yine finale adını yazdırdı. Nasıl bir final olur? Paris Saint-Germain kupayı ikiler mi?
1: Ya bence de Paris Saint-Germain şu anda kupayı kazanmaya yakın taraf. Çünkü dün geceki izlediğimiz maçta da gördük ki Paris Saint-Germain sadece gol atmak açısından değil, rakibi kitleme açısından da şu anda belki de Avrupa'nın en formda kulübü. Hı hı. Çünkü Bayern Münih gibi Bundesliga'nın sefil takımına karşı 90+3'e kadar neredeyse %100'lük bir pozisyon vermediler. Bence bu çok değerliydi. Hem Kostey'i, evet, hem Luis Diaz'ı, hem Jamal Musiala'yı, hatta Harry Kane'i bile bu kadar iyi marke ettiler ki.
0: Birçok insanı da şaşırttılar değil mi? İlk maçtaki o gol yağmurundan sonra. Dün herkes gene 3-4 gollü, 5 gollü maç bekliyordu. Kesinlikle. Ama kısır bir maç seyrettik.
1: Yani bizim de beklentimiz o yöndeydi ve hani diyorduk ki gerçekten de tekrardan golcülerin ön plana çıktığı, hangi taraf daha çok gol atarsa onun finale çıkacağı bir maç bekliyorduk. Ancak Paris Saint-Germain o kadar iyi bir sistem takımı olduğunu bize gösterdi ki, sadece işin hücum tarafında değil, gerçekten de İş savunmaya geldiğinde de öndeki Kvaratskhelia'nın, hatta Desire Doué'nin bile ne kadar savunmaya yardımcı olabilecek, evet, bir defansif mantaliteye de sahip olabildiğini gördük Paris Saint-Germain açısından. Ve
0: doğru,
1: bu da onlar açısından çok büyük bir katkı. Çünkü günümüz futbolunda hani all around dediğimiz, yani hani bütün yönleriyle futbol oynayabilen genellikle orta saha futbolcu oluyor. Bunlar orta sahaların yanında hücum oyuncuları da bu şekilde savunma hücum dengesini yaratabilen oyuncular koyduğunuzda da zaten geçen sene Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlıyorsunuz. Bu sene de tekrardan finale çıkabilecek kadar bir başarı göstermiş oluyorsunuz. Paris Saint-Germain açısından şunu da söylemem gerekiyor ki, 2 senedir Şampiyonlar Ligi finaline çıkarlarken takım ilk 8 dışında kalarak bunu...
0: Evet, o da enteresan. Gerçekten evet, öyle.
1: Yeni bir formasyona geçmişti Şampiyonlar Ligi ve hani söylediklerine göre, kendini söylediklerine göre ilk 8 takım arasında olmak önemli bir avantaj sağlıyordu. Ve hani ya biz de aslında kağıt üzerinde böyle görüyorduk ama gördük ki Paris Saint-Germain senedir de ilk 8 dışında kalarak bir fazla tur oynayarak ne kadar bu Şampiyonlar Ligi organizasyonlarında burada olmayı hak ettiklerini de bence üstüne, evet, koya koya tekrardan bize açıklamış da oldular, göstermiş de oldular. Biz de zaten Paris Saint-Germain'i izlerken çok büyük keyif oluyoruz yani.
0: Şimdi sevgili Oğuz Oruç, hemen stüdyodaki arkadaşlarımızla da bir küçük anket yaptık. Herkesin favorisi tabii ki Paris Saint-Germain. Benim de favorim Paris Saint-Germain ama Paris Saint-Germain'in gücünden dolayı değil. %50 oranında Arsenal'ın final oynayamayan bir takım olmasından da. Ben yılların birikimi var Arsenal'le ilgili. Finallerde genelde kaybeden taraf oluyor maalesef, değil mi?
1: Evet evet. Ya zaten
0: hani beni şaşırtsın, keşke şaşırtsın diyeceğim ama bilmiyorum yani.
1: Maçın skeri Gökhan Öztürk de Arsenal maçında anlatırken, hani Arsenal finale çıkmışken tekrardan 2006'ya hatırlattı bizlere ve hani 2006 finalinde de gerçekten Arsenal bence kafa kafaya bir maç oynamıştı Barcelona'yla. Hı-hı. Barcelona'nın o kazanma ruhunun ortaya çıktığı belki de ilk maçtı o maç bizim gözümüzde ve Arsenal'e karşı Arsenal'in iyi oynadığı dakikalarda golleri bularak Barcelona kupayı kazanmıştı ve zaten 20 senedir de Arsenal'i geçen seneki yarı final öncesinde bu seviyelerde göremiyorduk. Böyle iyi organize olmuş, kendi takımını iyi bir şekilde sezona hazırlamış bir Arsenal göremiyorduk. Onlar açısından da umut verici taraf bence bu. Çünkü hem geçen seneden gelen ana rotasyonla birlikte hem de bu sene eklemiş oldukları Gyökeres hamlesi, gol sayısı anlamında daha istenilen seviyeye çıkmasa da oyun içerisinde Atletico Madrid'in özellikle ikinci maçında gördük ki rakip savunmacılara üstünlük kurma konusunda Gyökeres'in varlığı takımın performansını arttırma konusunda büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü hem Lenormand'la eşleştiğinde hem de Hanchko ile eşleştiğinde Gyökeres çok rahat sırtı dönüp kopaldı. Sırtı dönüp kopaldıktan sonra döndü, dribbling yaptı, servis yaptı veya defans arkası koşu attı. Zaten Arsenal'in attığı golde de Gyökeres'in çok iyi bir savunma arkası koşusuyla beraber yaptığı servis sonucunda

0: Sevgili dinleyenler, ses ve keman sanatçısı Duygu Başbağ, ses ve gitar sanatçısı Ferhat Başbağ çiftiyle müzikli sohbetimiz devam ediyor. Belki son bir şarkılık vaktimiz kaldı. Bu arada siz bir yurt dışı yapıp geldiniz. Bir
1: Evet.
0: Londra'ya gittiniz,
1: Evet.
0: geldiniz. Neler yaptınız orada? Biraz maceralarınızı anlatın son günlerde.
1: Londra'ya gitmek aslında hiç aklımızdan geçmiyordu ve büyük hayallerimizden biriydi. Vize alacağımızı, yani biraz zor alacağımızı düşünüyorduk ama her şey o kadar böyle kolay oldu ki biz de şaşırdık
0: Yeşil
1: hızlıca.
0: pasaport hakkınız vardır sanıyorum.
1: Yeşil
0: Var mı?
1: pasaportumuz
0: İngiltere'de
1: vardı.
0: belki, evet, devlet memurluğu olunca belki biraz daha kolay veriyorlar
1: Biraz
0: sanki.
1: gözümüzü korkutmuşlardı. O yüzden pek başvurmuyorduk. Çok kadim bir dostumuz, ablamız o kadar ısrar etti ki orada yaşıyor kendisi. Aynı zamanda Antalya'da da evi var. Kendisi hem yazar hem de şair. Kendisinin kitap tanıtımında biz keman gitar çalmıştık yıllar önce. Bir 10 yıllık geçmişimiz var. Ve
0: O
1: sonrasında
0: vesile oldu.
1: evet, kendisiyle çok güzel bir dostluğumuz oldu. O davet etti, o vesile oldu. Londra'yı çok beğendik.
2: Ama daha çok sanatsal olarak, hani biz Londra biliyorsun, müzeler
0: Ve sanat şehri.
2: ücretsiz halka açık.
0: Evet.
1: Evet ve
2: Keza yine
1: inanılmaz
2: ya mesela
1: müzeler var. Çok
2: dünyanın
1: güzel.
2: en büyük filarmoni orkestralarından birisi Londra Filarmoni
1: Onu da
2: Orkestrası. Londra
1: izleriz.
0: Filarmoni, Londra
1: Filarmoni
2: Senfoni.
1: değil
2: Mesela bir
1: de
2: Berlin var, bir
1: Senfoni
2: de
1: Orkestrası'nı
2: Viyana
1: izleriz.
2: var. Üç.
0: Londra Senfoni de çok
2: Çok çok
0: meşhurdur.
2: çok iyi,
0: Hakikaten
2: hakikaten
0: evet,
2: çok
0: ama
2: iyi.
1: o kadar
2: Evet.
1: iyilerdi ki
2: Müzikal
1: gerçekten.
2: anlamda. Hem orada müzik etkinliklerine de katıldık, dinledik. Güzel bir şey oldu.
0: Londra
1: Kültür gezisi
0: dünyada
1: oldu.
0: müziğin önemli kentlerinden bir tanesi. İngiliz müzisyenler
2: Tabii onlar da
0: çok
2: büyük.
0: domine etmişlerdir dünyada müziği. Hakikaten öyledir. Çok
1: Ben
0: çok önemli.
1: Beatles'ı
2: Evet,
1: çok
2: mesela
1: severim.
2: Beatles,
0: Evet.
2: o olsun.
0: Ya onlarla başladı zaten.
2: Tabii.
1: Aynen.
0: Ya
2: Rolling
0: çok çok
2: Stones.
0: çok çok önemli. Çok büyük müzisyenler çıktı. Ha, saymakla bitiremeyiz
1: Tabii.
0: şimdi.
1: Gerçekten.
0: Neler yaptınız orada? Müzelere gittiniz.
1: Tabii ki
0: Konser
1: gezdik.
0: dinlediniz mi? Konser
2: Tabii
0: kısmet oldu mu?
1: gittik. Aa, tabii ki Londra Senfoni Orkestrası'nın konserini izledik ve çok böyle güzel bir kilisenin içindeydi. Aynı zamanda Sibelius keman konçertosunu izledik. Her yerde kısmet olmaz. Çok dünyanın en zor keman konçertolarından
0: İyi denk
1: biridir.
0: gelmiş.
1: Kesinlikle ve mükemmel bir yorumdu. Yani unutamayacağım, hayatımın konseriydi diyebilirim.
0: Güzel.
1: İzlediğim.
0: İlk çıkışınız mıydı yurt dışına?
2: Hayır, hayır.
1: Yok, bizim herhalde bir 35. ülkemiz
0: Ha,
1: olabilir.
0: kendinizi anlatırken Fransa'da zaten bir eğitim gördüm geldim
1: Evet,
0: demiştiniz
1: orası
0: zaten. O
1: öyle
0: da
1: ama
0: belki onunla başladı.
1: biz
0: Ferhat Bey ile.
2: Şimdi
1: sürecinde
2: İngiltere'ye
1: her
2: yeşil
1: sene yurt
2: pasaport
1: dışı.
2: geçmiyor.
0: Ha.
2: Avrupa Birliği'nde değil,
0: Ha,
2: biliyorsun
0: doğru,
2: hala.
0: o Brexit'le
2: Ama onun
0: çıkmışlardı onlar
2: dışındaki
0: yıllar
2: mesela
0: önce.
2: diğer tüm Avrupa ülkeleri rahatlıkla gidiyorsun. İşte İngiltere, Büyük Britanya dediğimiz İrlanda, İngiltere, İskoçya, bir de Galler. Bu dört ülke harici hepsine, çoğuna gitmişizdir de, oraya işte vize olunca mecbur vize çıkarıp.
0: Gezmeyi dolaşmayı seviyorsunuz aynı
1: Evet,
0: anladığımız
1: Lavinia'yı da
0: kadarıyla.
1: öyle alıştırdık.
0: Lavinia kızınız.
1: Evet, kızımız var bir tane. O da müzisyen. Daha önceki programlarımızda da bahsetmiştik. Ortaokula gidiyor. Yarı zamanlı devlet konservatuarını kazandı bu sene. Çello sanatçısı olacak. Onunla birlikte geziyoruz
2: Hatta
1: bebekliğinden beri.
0: başarıları daim
2: Akşam
0: olsun
2: onun
0: onun da.
2: dersi
0: Sağ
2: vardı
0: olun.
2: bu akşam.
1: Evet.
2: Onu okuldan, dersten aldık. Direkt buraya apar
1: Saat
2: topar
1: 10.30'da
2: geldik.
1: evdeydik. Sonra direkt apar topar buraya geldik. Yani Lavinia'nın süreci bayağı

0: Ya şey zorluyor bizi
1: İyi ki
0: ama
1: geldiniz.
0: emek
1: Güzel bir
0: veriyoruz.
1: sohbet oldu aynı zamanda. Çok da
0: Sağ
1: güzel
0: olun.
1: şarkılar dinledik sizin yorumunuzdan. Zamanımızın sonuna geldik. Hadi son bir şarkı. Ondan sonra kapatalım sohbetimizin bu bölümünü. Çünkü sizden sonra da bir konuğumuz
0: Tabii
1: var.
0: ki. Çok
1: Tiyatro
0: memnun oldum.
1: Festivali'nde
0: Sağ olun.
1: konuşacağız. Dolayısıyla ona da vakit
2: Yine
1: kalsın.
2: sanat değil mi? Hep
0: Evet.
1: Yine
0: Sanat.
1: sanatla
0: Her
1: devam
0: zaman.
1: edeceğiz. Evet,
0: Evet.
1: yine
0: Tiyatro da
1: sanatla
0: çok
1: devam
0: güzel bir
1: edeceğiz.
0: sanat.
1: Ne var aklınızda? Neyle kapatacaksınız?
2: Rüzgar diyelim. Olur mu?
1: Penceremin perdesini
0: Aynen.
1: havalandıran mı?
0: Evet.
2: Aynen.
0: Aynen öyle.

0: Buraya gelen ayaklarınıza, enstrümanları çalan ellerinize, şarkıları söyleyen ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzeldi sizlerle beraber olmak.
2: İnanın biz de çok mutlu oluyoruz Tayfun Bey sizle. Bilmiyorum yani bir sanki program değil de böyle bir sevdiğin
0: oturup insanla oturup dostça sohbet etmek.
2: İnanın böyle oldu. Evet. Tabii bugün birkaç aksilik de oldu.

0: Ama
1: olsun,
0: o da renk artık
1: ama bunlar
0: canlı
1: hep tatlı bir hatıra kalacak.
2: Aynen öyle. Yıllar sonra birbirimize bakıp anlatacağız. Bak şöyle olmuştu, radyo programında telimiz kopmuştu.
1: Güzel bir anı oldu bizim
2: aynen
1: için
2: öyle.
1: Hayatımızda.
2: Aynen öyle. Sevgili dinleyenlerimiz de elbette anlayışla karşılayacaklardır bizi. Onların affına sığınıyoruz. Ama işte elimizde değil, tel kopuveriyor. Yani.
0: Evet.
2: İsmail Baha Sürelsen'in bir sözü aklıma geldi. Hiç bitmeyecek şek verirken beste bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir demişti. Ya. Çok derin, çok güzel bir sözdür Sürelsen'in bu sözü. Onu da almış olalım.
1: Rahmetle
2: saygıyla. Ve size de çok teşekkür ederek bu köşemizi noktalıyoruz.
1: Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
2: Gene geldi oldu mu?
1: Geleceğiz. Yine
2: i̇nşallah,
1: geleceğiz.
2: İnşallah. Sanat dolu.
1: Güzel günler, mutlu günler diliyoruz.
0: Evet, sağlık dolu günler olsun inşallah.
2: Sağ olun, var olun.
0: Çok teşekkür ederiz her şey için.
2: Her ikisi de öğretmenler efendim. Müzik öğretmeni Duygu Başbağ ve Ferhat Başbağ çiftini saygıyla uğurluyoruz. Sevgiyle uğurluyoruz stüdyomuzdan, teşekkürlerimizle. Yayınımız devam edecek. Biraz sonra Gecenin İçinden programında Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aynı zamanda sanattan sorumlu müdür yardımcısı Sayın Durmuş Benli telefon hattımızda bizlerle olacak, bizlerle buluşacak. 16. Uluslararası Tiyatro Festivali yarın başlıyor. Bu konuyla ilgili konuşacağız kıymetli konuğumuzla. Şimdi Erol Evgin'e kulak verelim. Memleket Hasreti.

0: Memleket hasreti, Erol Evgin'den dinledik güzel bir şarkı. Çiğdem Talu yazmış sözlerini, Melih Kibar bestelemiş. Esin Engin de düzenlemesini yapmış. Gece yarısına 33 dakika geçiyor. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz gecenin içinden programında. Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve sanattan sorumlu müdür yardımcısı Sayın Durmuş Benli. Şu anda telefon attığımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Kendisini saygıyla selamlayalım. Sayın Benli hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Tayfun Bey, hoş buldum.
0: Tiyatro varsa Antalya bir sahnedir sloganıyla Antalya 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne başlıyorsunuz yarın. Yarın değil artık bugün diyelim.
1: Bu gece oldu evet.
0: Teknik olarak cuma gününe geçtik evet. Aynen öyle. Hayırlı olsun her şeyden önce. Güzel geçti.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hepimiz hayırlı olsun. Başta Antalya halkına hayırlı olsun.
0: Evet. Sanatseverleri çok büyüleyici, çok güzel bir yolculuğa çıkaracaksınız bu festivalde değil mi?
1: Bunu amaçlıyoruz. Umarım amacımıza neticesinde amacımıza ulaşmış oluruz. Festivalimizin 16.sını yapıyoruz. Antalya Devlet Tiyatrosu olarak, Devlet Tiyatro olarak 16. Uluslararası Tiyatro Festivalimiz. İlkini 2010 yılında Antalya Tiyatro Seyircisi ile buluştu. Elbette her yıl edinilen tecrübeyle çok daha kapsamlı, nitelikli ve görkemli festivaller yapabilen bir ekip işi ortaya koyuyoruz. 15 yıllık bir tecrübeyle birlikte bu yıl 16.sını saygıdeğer seyircilerimizle buluşturmak adına var gücümüzle çabalıyoruz.
0: O tecrübenin birikmesi ne kadar kıymetli bir şey değil mi?
1: Elbette çok kıymetli. Çünkü tecrübenin bedeli zamanla ödeniyor. Zaman dediğimiz şey de hepimizin malumu hayattaki en pahalı şey.
0: Aynen öyle. Parayla falan satın alamazsınız onu.
1: Kesinlikle.
0: Zamanı ve tecrübeyi asla parayla satın alamazsınız. O yaşanarak, zamanla, yıllarla birikiyor.
1: Şüphesiz öyle. Tayfun Bey, çabalarımızın karşılığını seyircimizin takdiriyle alacağımızı ümit ediyoruz.
0: O alkış çok kıymetli bir şey değil mi? Tiyatro,
1: çok kıymetli.
0: Konserler, tiyatro oyunları bittikten sonra seyircinin ayağa kalkıp alkışlaması ve o alkışın da bitmemesi böyle olağanüstü bir zevk. Olsa gerek.
1: o emeğin ürünü olmuş oluyor, meyvesi olmuş oluyor ve çok tatlı oluyor, emin olun.
0: Kesinlikle. Bu arada sizi tanıyabilir miyiz biraz? Siz tiyatro bir sanat insanı olarak nasıl tanımlayabilirsiniz kendinizi? Sayın
1: Elbette.
0: Durmuş Benli.
1: İsmim Durmuş Benli. 39 yaşındayım. Antalya Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev alıyorum. Aynı zamanda 3 yıldır da idari görev verildi. Layığımda layığıyla elimden geleni yapmaya gayret gösteriyorum.
0: Kaç yıldır Antalya'dasınız?
1: 16 yıldır Antalya'dayım ben efendim.
0: 16 yıldır.
1: Evet.
0: 16 evet. Yıldır. Antalya bu anlamda şanslı bir şehir değil mi? Sanat anlamında. Tiyatro var, devlet tiyatrosu. Eskiden belediye tiyatrosuydu, Büyükşehir Belediye Tiyatrosu. Şimdi adı şehir tiyatrosu oldu.
1: Şehir tiyatrosu
0: daha
1: oldu.
0: Bir kimlik kazandı, daha bir kurumsal evet. Yapıya oturdu. Senfoni var, opera var diyecektim. Sayın Durmuş Benli telefon hattından düştü sanıyorum. Sayın Benli. Evet. Biraz sonra evet hattımızdan alalım Sayın Benli'yi. Yapımcı arkadaşım sevgili Berivan Erin Durmuş Benli'ye hemen telefonla tekrar ulaşacak ve kendisini tekrar yayınımıza bağlayacak. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbetimizi. Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı ve aynı zamanda sanattan sorumlu müdür yardımcısı Sayın Durmuş Benli ile sohbet ediyorduk gecenin içinden programında. 16. Uluslararası Tiyatro Festivali yarın başlıyor diye cümlemize başlamıştık ama teknik olarak cuma gününe geçtiğimiz için artık bugün başlıyor diyebiliriz 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'ne. Şimdi kendisiyle bu konu hakkında konuşmaya devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz gecenin içinden programında. Bağlayabildik mi Sayın Durmuş Benli'yi? Kıymetli arkadaşlarıma bakıyorum. Kısa bir ara mı verelim? Kısa bir ara verelim. Güzel bir şarkı dinleyelim Fahriye Evcen'den. Sen yarim idin, sonra kaldığımız yerden devam ederiz.

0: Sevgili dinleyenler, gerçekten çok uğraştık ve Sayın Durmuş Benli'yi yeniden telefon hattımıza bağlamayı başarabildik. Sayın Benli, tekrar merhaba.
1: Merhaba Tayfun Bey.
0: Bu akşamki programımızda bazı aksilikler oldu. Sizden önce de müzisyen konuklarımızdan Ferhat Bey'in gitar teli kopmuştu canlı yayın esnasında.
1: Öyle.
0: Bugün siz de telefon hattından düştünüz. Bir aksiliktir, gidiyor öyle.
1: Nazar diyelim.
0: Nazar diyelim, evet. İnsan yapımıdır, arızalanıyor bu tür şeyler. Öyle. Gayet doğal, gayet normal.
1: Elbette. Şimdi biz de bu tarz aksiliklere sahnede alışkınız elbette. Sonrasında seyircimize sürçülisan ettiysek affola deyip
0: affola.
1: Af istiyoruz.
0: Evet. Evet, sevgili dinleyenlerimiz de bizi affetsinler. Siz sanat yaşamınızda kim bilir sahnede ne aksiliklerle karşılaşmışsınızdır. Oturup bir sohbet etsek neler çıkar. Ama evet. Ama çok az vaktimiz kaldı. Şu Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'ni biraz konuşalım istiyoruz. Anlatır mısınız? 16. Uluslararası Tiyatro Festivali'nin tarihçesinden biraz bahsettiniz. Bugüne kadar neler yaşanmıştı? Bu festivalde bugünden itibaren neler olacak efendim?
1: Tabii, memnuniyetle Tayfun Bey. Geçtiğimiz 15 yılda festivalimizde bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 69 farklı ülkeye ev sahipliği yaptık.
0: Oo, çok güzel.
1: 92 farklı tiyatro grubunu ve 1800'den fazla sanatçıyı ağırladık.
0: Çok güzel.
1: Şimdiye kadar sahnelerinden 161 oyun ve 301 temsille tam 162 bin seyircinin kalbine dokunduk festivalimizle.
0: Müthiş rakamlar, çok güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Bu yılki festivalde neler olacak? Yurt dışından katılım var mı? Türkiye'nin farklı illerinden katılımlar var mı? Biraz hadi bu yılkini anlatın bize efendim.
1: Festivalde amaçladığımız, bunu söylemekte beis görmüyorum. Antalya izleyicisinin ayağına dünyanın seçkin tiyatro ekiplerini ve oyunlarını getirerek sezon boyunca kendi oyunlarımızda, tiyatromuzda buluştuğumuz Antalya seyircisine sezon kapanışı olarak dünyanın beğenerek izlediği tiyatro oyunlarını seyircimizin beğenisine sunmayı amaçlıyoruz.
0: Hı hı.
1: Festivalimiz ülkemiz için malumunuz, festivallerde dünyanın dört bir yanından entelektüel sanat insanlarını ağırlıyoruz. Onlarla tiyatro adına ev sahipliği yaparken öte yandan Antalya'mızı ve ülkemizi tanıtma, anlatma fırsatını buluyoruz. Hı hı. Varsa ön yargıları, kendilerini bu ön yargılarından arınmış, muhteşem dostluklar kurmuş olarak ülkelerine yolcu ediyoruz. Tabii bu kurulan iyi ilişkiler neticesinde bizleri kendi ülkelerinin festivaline davet ediyorlar. Biz de yurt dışında uluslararası festivallerde, platformlarda ülkemizi temsil etme fırsatı buluyor. Bir anlamda kültür ateşiliği yapmış oluyoruz Sayfın Bey.
0: Çok güzel fırsatlar bunlar gerçekten.
1: Evet.
0: Hem Türk seyircisini yabancı tiyatrocularla buluşturmak hem de gidip yurt dışında o oyunlarımızı, kültürümüzü sergilemek hakikaten çok güzel fırsatlar.
1: Elbette. Baktığımız zaman bu Antalya'mıza festivaller, etkinlikler bakımından yelpazesi geniş bir şehir. Biraz önce de değinmiştiniz.
0: Evet, telefon koptuğunda ondan bahsediyorduk.
1: Evet,
0: şehir
1: evet.
0: Tiyatrosu, devlet tiyatrosu, evet. Senfoni orkestrası, operası var Antalya'nın. Yüzlerce amatör topluluk var, korolar.
1: Evet, tabii.
0: Yani
1: evet.
0: zengin sanat açısından zengin bir kent
1: çok,
0: Antalya.
1: Çok şanslı bir şehiriz biz bu anlamda. Festivaller, etkinlikler bakımından yelpazemiz oldukça geniş. Biz de bu yelpazede yerimizi şunu amaçlayarak alıyoruz. Bugün Rusya'da, Almanya'da, İngiltere ve daha birçok sayabileceğimiz ülkede dünyaca ünlü tiyatro ekiplerinin oyunlarını izlemek için geçtiğimiz yıl Sayın Valimiz bu örneği vermişti. Ben de aynı örnek üzerinden vereyim. Uçağa binip gitmek, oyunları yerinde izlemek oldukça maliyetli bir aktivite
0: tabii
1: olacak malumunuz. Biz de o ekipleri Antalya'mıza getirip festivalimizi ağırlayarak seyircimizi bu maliyetten bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün desteğiyle kurtarmış oluyoruz bir bakıma.
0: Neredeyse bedavaya izleyebilecek yani Antalya seyircisi.
1: Neredeyse.
0: Evet, evet. Bu oyunları.
1: Neredeyse.
0: Gerçekten neredeyse bedava. Çünkü Antalya Devlet Tiyatrosu'nun biletleri bir hayli ucuz bildiğim kadarıyla. Senfoni ve operanın biletleri de öyle.
1: Evet. Tam biletlerimiz 310 lira.
0: Hı-hı.
1: İndirimli biletlerimiz 230 lira. Çocuk oyunlarımız da 150 lira.
0: Bir şey değil. Bir tiyatro oyununu, bir senfoniyi, bir operayı dinlemek için bu rakamlar hakikaten çok önemsiz rakamlar diyebiliriz. Peki.
1: Tayfun Bey, 16. festivalimizde ne yapacağız? Ben müsaadenizle ondan...
0: Tam ben de onu soracaktım. Tam üstüne bastınız efendim.
1: Evet. Efendim, açılışımız için biraz önce söyledim, çok heyecanlıyız. Gerçekten çok emek verdik ekipçe. Yarın 8, gerçi biraz önce söylemiştik, bugün oldu.
0: Teknik olarak 8 Mayıs'tayız. Evet, yani 8 Mayıs bugün gece.
1: Bugün saat 21'de Sayın Valimiz, Sayın Genelmüdürümüz ve Sayın Genel Müdür Yardımcılarımızın teşrifleriyle Atatürk Parkı Barbaros Çay Bahçesi karşısından başlayacak kortej yürüyüşüyle Cumhuriyet Meydanı'na geçerek Hollanda Close Act ekibinin Yarının Dünyası adlı muhteşem sokak gösterisiyle festivalimizin açılışını yapmış olacağız.
0: Çok güzel.
1: Evet. Hemen akabinde 9 ve 10 Mayıs saat 21.00'da dünyaca ünlü Hindistan Taj Express müzikalini Antalya'mızın dünyaya açılan pencerelerinden biri olan Aspendos Antik Tiyatromuzu ağırlayacağız.
0: Oo.
1: Evet. Çok beğenilen, çok talep gören, yıllar önce, 10 yıl önce festivalimize bu ekibi misafir etmiştik. Antalya seyircisi çok beğenmişti. 10 yıldır zaman zaman bize seyircilerimiz oyunlarımıza geldiklerinde, kendileriyle istişare ettiğimizde mutlaka bu soruyu sordular. Taj Express gelmiyor mu? Bir kez daha gelmiyor mu? Evet, yine çabaladık kendilerine. Bu yıl 16. Uluslararası Tiyatro

0: Onu diyecektim. Aspendos Antik Tiyatro'nun o muhteşem, o büyülü ortamı. Yani sahnede hiçbir şey olmasa bile gidip o şeylerde taş koltuklarda, taş koltuklar diyeyim ben ona, seyirci bölümlerinde oturup o oranın ambiyansını hissetmek bile başlı başına büyülüyken, Taci Express'i orada izlemek tadına doyulmaz bir şey olsa gerek.
1: Tanımladığınız bu tanım üzerine ben de kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu seyircilerimize ifade etmek isterim.
0: Sırf bunun için
1: Sadece
0: kalkılıp
1: bu.
0: Antalya'ya dahi gelinir, Türkiye'nin farklı
1: Var.
0: yerlerinden
1: Elbette
0: ya da
1: ki gelen
0: dünyanın.
1: kültür turizmi bakımından gelen festivalimizi takip eden, yıllarca takip eden İstanbul'dan, Ankara'dan, İzmir'den ağırladığımız seyircilerimiz var. Kendileriyle tanışıyoruz. Ve
0: Çok güzel.
1: sayıları hiç daha az değil
0: Daha
1: kendilerine.
0: ilk 3 gününü anlatabildiniz. 12 gün sürecek, değil mi?
1: Evet efendim, 12 gün sürecek.
0: Başka
1: Bu
0: neler
1: tabii
0: var?
1: 10 ana sahnede 5 atölye sahnesiyle şehrimizi tiyatroyla donatıyoruz. İspanya, Barcelona, Flamenco Balesi, Carmen dans oyunuyla kale içi Marina sahnemizde seyircimizle buluşacak. Romanya, Sibiu Ulusal Tiyatrosu Elektra oyunuyla bizlerle olacak. Tunus Ulusal Halk Sanatları ekibi Palto adlı kukla oyunlarıyla seyircimizle buluşacak. Ve bununla birlikte Tayfun Bey, devlet tiyatrolarımızın bölge tiyatrolarından Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri devlet tiyatroları da birbirinden güzel oyunlarla seyircilerimizle festival kapsamında buluşacaklar.
0: Fevkalade. Kelimenin tam anlamıyla Uluslararası Tiyatro Festivali.
1: Evet efendim, Uluslararası Tiyatro Festivalimiz yerli oyunlarımızdan da seyircilerimizin İstanbul'a gidip izleyemediği, Ankara'ya, İzmir'e gidip izleyemediği devlet tiyatromuzun seçkin oyunlarını da Antalya seyircisiyle festival kapsamında buluşturmuş oluyoruz.
0: Hangi oyunlar var Türkiye'den? Türkçe hangi oyunlar var?
1: Tabii şöyle izah edeyim. İstanbul Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Ölü Canlar oyunu bizlerle olacak. İzmir Devlet Tiyatrosu İlerleme, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Medya Materyal oyunu, Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Esaretin Bedeli. Bu bir proje olarak başlatıldı. Şimdi söyleyeceğim oyun bir bebek tiyatrosu. Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Parla isimli bebek tiyatrosu bizlerle olacak. Çocuk oyunlarımız Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyunlarından bütün
0: Beni
1: oyuncak
0: bağışlarsanız
1: oyunlarımız
0: çok
1: var.
0: özür diliyorum. Bebek
1: Buyurun.
0: tiyatrosu kavramını ben ilk defa duyuyorum.
1: Evet.
0: Cehaletime verin lütfen.
1: Rica
0: Amaç
1: ederim,
0: nedir
1: estağfurullah.
0: bebek tiyatrosunda?
1: Amacımız aslına bakacak olursanız pedagojik olarak çocuklarımızı tiyatro sanatına daha algılarında bebek 0-3 yaş grubunda bebekken bu sanatı sevdirmek, onlara benimsetmek, tanıştırma.
0: Çok güzel bir,
1: Devamında da
0: çok güzel bir fikir.
1: 3-6 yaş grubu, 6-12 yaş grubu çocuklarımız için uzman kişiler eşliğinde hazırlanmış çocuk oyunlarımız Devlet Tiyatrosu repertuarında mevcut.
0: Ve ağaç yaşken eğilir.
1: Bu şekilde, elbette efendim, bu
0: Evet.
1: şekilde tiyatro sanatını sevdirmenin yanı sıra çocuklarımızı geleceğin bilinçli birer tiyatro seyircisi olarak yetiştirmeyi de amaçlıyoruz devlet tiyatroları olarak.
0: Fevkalade.
1: Bu anlamda geleceğin bilinçli seyircisini de kazanmak istiyoruz şimdiden.
0: Bir sonraki sorumuz şuydu. Festival herkese
1: Buyurun.
0: açık mıdır diye soracaktık ama anladığımız kadarıyla herkese açık. Yani
1: Evet.
0: sıfırdan, sıfır yaştan itibaren herkese açık o zaman.
1: 7'den 70'e deyimini 0'dan 70'e yaptınız.
0: Sıfırdan 100'e diyelim. Ömürler de uzadı artık.
1: Sıfırdan 100'e diyelim elbette. Elbette haklısınız
0: Çok
1: Tayfun
0: güzel.
1: Bey.
0: Yakından takip etmek isteyen dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz, yapılan etkinlikleri nereden takip edebilirler? Şu saydıklarımızı toplu halde görebilecekleri bir web sayfası,
1: Tabii,
0: bir şey var mı
1: tabii.
0: efendim?
1: Devlet tiyatrolarının resmi web sayfamız var efendim. Ayrıca Antalya DT program Instagram sayfasından Antalya DT program Instagram sayfasından festivalimizle ilgili tüm bilgilere izleyicilerimiz ulaşabilir. Bileti nasıl alabileceklerini, temin edebileceklerini o sayfadan bakabilir, temin edebilirler, bilgiye ulaşabilirler efendim.
0: Biletlerle ilgili bilgiyi de soracaktım. Oradan bilgi edinilebilir diye
1: Evet,
0: ben
1: oradan
0: sormadan
1: bilgi.
0: cevap verdiniz zaten Sayın Durmuş Benli. Ülkemizde son yıllarda birçok ulusal ve uluslararası festivaller düzenleniyor.

0: bu festivallerin ülkemize katkısı şüphesiz çok büyük değil mi efendim?
1: Şimdi biraz önce de değindiğim gibi Tayfun Bey, bu festivallerde bizler iyi ilişkiler kuruyoruz gelen misafirlerimizle. Bu ilişkilerin neticesinde davetler alıyoruz bizler. Elbette gidip ülkemizde temsil etmiş oluyoruz o kendilerinin ülkelerinde.
0: Evet. Evet. Peki ülkemizde tiyatro sanatına bakış açısı nasıl? Antalya Devlet Tiyatrosu'nun oyunları, salonları nasıl? Doluyor mu? Yeteri kadar ilgi gösteriyor muyuz tiyatro sanatına? Ne dersiniz?
1: Seyircimizin teveccühüne layık olmaya çalışıyoruz bizler. Öncelikle onu söylemeye çalışayım. Üzerimize düşeni en iyi şekilde yapıyoruz. Seyircimiz de bizleri yalnız bırakmıyor sezon boyunca. Bu anlamda oldukça iyi hissettiriyor seyircimiz
0: Çok güzel.
1: bizlere kendimizi, sağ olsunlar.
0: Biraz önce bahsettiğimiz gibi siz de bir tiyatro sanatçısısınız, bir oyuncusunuz aynı zamanda. Tiyatro herhalde insan var olduğundan beri vardır, değil mi? Yani sadece Antalya'daki antik tiyatroların sayısına ve büyüklüğüne bakınca tiyatronun aslında ne kadar kadim bir sanat olduğunu insan kolaylıkla idrak edebiliyor. Tiyatro insana ne katar? Tiyatro insan için neden önemlidir sizce? Sizin fikriniz ne bu konuda?
1: Tayfun Bey, konservatuvarda ilk dersimizde duyduğumuz genel klişedir bu. Mutlaka duymuştur ama çok çok manidar, çok anlamlı bir cümledir bu. Tiyatro nedir? Tiyatro insanı insana, insanla insanca anlatma sanatıdır.
0: Evet, kimileri bu sözle dalga da geçer ama
1: Evet.
0: aslında çok özlü bir söz. Yani başlı başına anlatıyor. Sorduğum sorunun cevabını başlı başına veriyor.
1: Şüphesiz insandan söz ediyorsak bu çok ucu açık, her bakımdan, her duyguyu içinde barındıran, insana kendisini anlatan bir sanatın da ne derece derinlikli bir sanat olduğunu bu tanımdan yola çıkarak anlayabiliyoruz sanıyorum.
0: Kesinlikle. Toplumda bir iş bölümü var. Kimisi avlanır, kimisi tarım yapar, kimisi teknolojiyi üretir, hangi çağda olursa olsun. Herkes bir faaliyetle uğraşır, kimi ticaret yapar, kimi getirir götürür, kimi üretir, kimi tüketir, kimi savaşır. İnsanoğlu bütün etkinlikleri yaparken bir taraftan da sanatçılar bütün bunları, bütün bu olan biteni gözlemleyip onların yaptıkları o faaliyeti iyilikleriyle, kötülükleriyle onların yüzüne vuruverir, değil mi?
1: Yansılarlar efendim. Düz,
0: Yansıtırlar.
1: dümdüz bir ayna olarak yansılarlar.
0: De aynen öyle. Dümdüz bir ayna olarak
1: Dümdüz bir ayna
0: bütün
1: olarak.
0: bu iyilikleri ve kötülükleri insana geri gösterirler, verirler. Tiyatrocular da burada başı çeken grup galiba.
1: Baktığımız zaman diğer sanat dallarında enstrüman olarak işte bir müzik sanatına baktığımız zaman enstrümanı sazdır. Bir resim sanatına baktığımız zaman tuval, boya ve fırçasıdır, heykel. Tüm sanatların enstrümanları üzerine konuşabiliriz. Tiyatro sanatının enstrümanı da insanın ta kendisidir.
0: Evet.
1: Dolayısıyla insana kendisini ayna tutarken, insanın kendisine o aynayı tutarken enstrümanı insan bedeniyle, enstrüman olarak o bedenle o aynayı tutuyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi doğrudan dümdüz bir ayna olarak insanın kendisini yansılıyor.
0: Dolayısıyla tiyatro var olmaya devam edecek, değil mi? İnsan var olduğu sürece tiyatro da var olmaya devam eder.
1: Şüphesiz efendim, son zamanlarda malumunuz olmuştur bu yapay zeka teknolojisinin gidebileceği nereye gidecektir bu sorusuna cevapta biz tiyatro sanatçıları mesleğimizi yapay zekaya kaptırmıyoruz. Öyleymiş duyduğumuza göre.
0: Doğru,
1: Evet,
0: doğru.
1: bizim mesleğimizi yapamayacakmış. O
0: Doğru.
1: anlamda kendimizi özel hissediyoruz.
0: Çok güzel, çok güzel bir yaklaşım oldu. 16. Uluslararası Tiyatro Festivali yarın, daha doğrusu bugün 8 Mayıs Cuma günü itibariyle akşam 9'da, değil mi? İlk
1: Evet efendim.
0: yürüyüşle Kara Alioğlu Park, pardon, Cumhuriyet Meydanı'na doğru gidecek şeyden. Barbaros
1: Barbaros Çay
0: Çay
1: Bahçesi
0: Bahçesi'nin
1: karşısında.
0: önünden
1: Evet.
0: başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na yapılacak yürüyüşle, kortejle başlayacak ve
1: Evet.
0: 12

0: gün boyunca devam edecek. Umuyoruz her şey hayal ettiğiniz gibi gerçekleşir, başarıyla gerçekleşir. Daha önceki 15'inde olduğu gibi.
1: Umuyoruz efendim. Umuyoruz.
0: Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.
1: Bu fırsatı bizlere verdiğiniz için biz de çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Hürmetle uğurluyoruz sizi. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
0: Gecenin içinden programıyla seslendik sizlere TRT Antalya Radyosu'ndan. Perşembe gününü Cuma gününe de böylece bağlamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Ve veda vaktine de geldik yavaş yavaş. Çünkü saatimiz gece yarısını 58 dakika geçiyor. Saat 1 itibariyle sizden ayrılmış olacağız tam olarak. Programımızı her perşembe gecesi olduğu gibi Berivan Erin ve Betül Altuntaş birlikte hazırladılar. Teknik yönetmenimiz Haydar Uras sesimizi en güzel şekilde sizlere ulaştırdı. Ve ben Tayfun Yönlü huzurlarınızdaydık efendim ekibimizle beraber. Sürçülisan ettikse affola. Bu geceki programımızda birkaç ufak aksilik oldu ama sizlerin hoşgörüsüne sığınıyoruz elbette. Önümüzdeki perşembe gecesi 23 ana haber bülteninden sonra gecenin içinden programıyla yeniden huzurlarınızda olabilmeyi umut ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, mutlulukla kalın. Hoşça kalın.

0: Gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini

ilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk 10'da yer aldığını belirterek ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek dedi. Barış annelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve Barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha

Mehmet Bulanlar'a ait Manisa türküsünü Makbule Kaya'dan dinliyoruz. Armut ağacı başında tacı, kalksın sema heylesin aneylen bacı.

Ali Demirhan'ın Metin Akın'dan derlediği Afyon türküsünü Güven Yapar söylüyor. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur.

Nida Tüfekçi'nin Fahri Akbilek'ten derlediği Yozgat türküsünü Mustafa Kemal Şimşek söylüyor. Yeşil ayna takındın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Muzaffer Sarı Sözer'in Cemal Kara Elmas'tan derlediği Kastamonu türküsünü Esra Er İkinci'den dinliyoruz. Yere düştü alamadım fesimi, çok ünledim yar duymadı sesimi.

Ahmet Yamacı'nın İzzet Yeşilgül'den derlediği Zonguldak türküsüyle Yavuz Değirmenci sizlerle. Karadır kaşların ferman yazdırır, bu aşk beni diyar diyar gezdirir.

Gece Ezgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Radyo 1. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Merhaba değerli dinleyiciler. Nezaket mevsimine hoş geldiniz. Bugün bir arada yaşama sanatının en temel ama en çok ihmal edilen kuralını, söz kesmemenin asaletini ve başkasına konuşma alanı açmanın, yani söz hakkı tanımanın o derin nezaketini konuşacağız. Konuşmak, kendini ifade etmenin en hızlı yoludur elbette. Ancak dinlemek, bir başkasının varlığına yer açmanın en yüce yoludur. Günümüzün hırçın hız dünyasında herkes kendi cümlesini bir an önce söylemek, fikrini kabul ettirmek ve boşlukları kendi sesiyle doldurmak istiyor. Oysa nezaket, muhatabımızın cümlesi bitene kadar sabırla, sükunetle, bölünmemiş bir dikkatle orada kalabilmektir. Birinin sözünü kesmek, sadece onun sesini bölmek değil, onun düşünce dünyasına yapılan kaba bir müdahale aynı zamanda ve onun varlık alanına atılmış hoyrat bir adım. Ünlü bir Alman düşünür, Hakikat ve Yöntem adlı eserinde gerçek bir diyaloğun ancak ötekinin haklı olabileceği ihtimalini kabul etmekle başlayacağını söylüyor. Birinin sözünü kestiğinizde aslında ona senin ne diyeceğinin bir önemi yok, benim söyleyeceklerim çok daha değerli mesajını verirsiniz. Nezaket sahibi bir ruh ise muhatabının cümlesinin sonuna kadar eşlik eder. Sabır ve zarafetin en sadık muhafızıdır. Dinlemek, karşı tarafın ruhuna bir ayna tutmaktır ve o ayna ancak biz sustuğumuzda berraklaşır. Bauman, modern insanın bağ kurma telaşını anlatırken iletişimin bir monoloğa dönüşme tehlikesinden bahseder. Söz hakkı tanımak sadece susmak değildir tabii. Aynı zamanda az konuşan, çekingen duran ya da kelimelerini seçmekte zorlanan birine o cesareti verecek alanı da açabilmektir. Kalabalık bir sofrada veya bir toplantıda sessiz kalan birine yöneltilen "Sen bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusu nezaketin en zarif davetiyesidir. Bu Emmanuel Levinas'ın vurguladığı o başkasına karşı sorumluluk bilincinin dildeki karşılığıdır. Uzmanlar günümüz toplumunu bir dinleme kaybı toplumu olarak niteliyor. Herkesin sadece kendi yankısını duymak istediği bir çağda başkasının sözünü bitirmesini beklemek bir direniş eylemidir diyorlar. Söz kesmemek, karşımızdaki insanın düşüncesine, zamanına ve emeğine duyduğumuz o paha biçilmez saygıdır. Bilge bir ruh, kendi cümlesini kurmak için sırasını bekleyen değil, muhatabının ne dediğini gerçekten anlamak için kendi zihnini susturabilen kişidir. Eski

0: Bilgeler derler ki iki kulağımız bir ağzımız olması iki kat daha fazla dinleyip yarı yarıya konuşmamız içindir. Dinlemek sadece pasif bir eylem değil, karşı tarafı onurlandıran aktif bir nezaket duruşudur. İşte bizler de bugün girdiğimiz ilk sohbette kelimelerimizin üzerine bir sükut örtüsü çekelim. Karşımızdakinin cümlesi havada asılı kalana dek bekleyelim. Göreceğiz ki sözünü kesmediğimiz her insan bize ruhunun kapılarını daha derin açacaktır. Hintli bir düşünürün hatırlattığı gibi gerçekten dinlemek için tüm dikkatinizi vermelisiniz. Orada herhangi bir savunma veya yargı olmamalıdır. Söz hakkını bir lütuf gibi değil, bir hak gibi muhatabınıza teslim edin. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, hepinize dinlemenin derinliğinde kaybolduğumuz, sözümüzün hakkının verildiği, huzur dolu ömürler diliyoruz. Nezaketle ve sabırla kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması 2026 yılı başvuruları başladı. Özgün fikirlerinle fark yaratmak istiyorsan hemen tretgeleceğiniletişimcileri.com adresini ziyaret et. 15 farklı kategoriden ilgini çekeni seç, eserini hazırla ve başvurunu yap. Son gün 17 Temmuz. Gelecek senin olsun.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Trafik güvenliği ve trafik bilinci. Her gün milyonlarca insanın bir parçası olduğu trafik, yalnızca ulaşımı değil, aynı zamanda yaşam kalitesini, güvenliği ve toplumsal huzuru da doğrudan etkiliyor. İçinde bulunduğumuz trafik haftası sebebiyle trafik kazalarının önlenmesi için neler yapılabileceğini ve toplumsal farkındalığın önemini konuğumuz İzmir Trafik'ten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu ile konuşacağız. İlk yardım günlük yaşamda, evde, iş yerinde ya da trafikte karşılaşabileceğimiz beklenmedik durumlarda doğru ve bilinçli bir müdahaleyle hayati önem taşıyor. Toplum olarak ilk yardım konusunda ne kadar bilinçliyiz? Doğru bilinen yanlışlar neler? Basit ama etkili müdahalelerle hayat kurtarmak mümkün mü? Bugün programımızda ilk yardımın önemini, doğru uygulamaları ve toplumsal farkındalığın önemini Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Öğretim Görevlisi İbrahim Çınar'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi

0: Hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, trafik haftası içindeyiz ve trafik haftası nedeniyle İzmir Trafik'ten sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagılı'yı ağırlıyoruz. Stüdyomuzda hoş geldiniz Sayın Özsagılı.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bütün yoğunluğunuz için de teşekkür ediyoruz. Bize de vakit ayırıyorsunuz. Öncelikle kutlu olsun diyelim trafik haftası.
1: Evet, hepimizin.
0: Evet. Trafik hayatımızın önemli bir parçası, evet. Kesinlikle büyük şehirlerde. Şimdi güvenlik tabii çok önemli. Onunla başlayalım isterseniz. Trafik güvenliği konusunda toplumda farkındalık oluşturmak gerekiyor hala. Bu yüzden de pek çok çalışma yürütüyorsunuz. Bunlarla ilgili bir genel değerlendirme alabilir miyiz sizden?
1: Evet, farkındalık çok önemli. Yani trafik olgusunun toplum içerisindeki farkındalığı bizim çok önem vermiş olduğumuz bir konu. Tabii bu farkındalığı pozitif anlamda değişimini biz şöyle gözlemliyoruz. Bu Milliyetin Bakanlığımızın müfredatında ders olarak trafik işlenmeye başlandığından itibaren bu eğitim alan nesildeki çocuklarımız daha fazla bu konudaki farkındalığın yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Tabii bu bizim için bir milat olarak değerlendirebileceğimiz bir konu.
0: Hı hı.
1: Ayrıca sosyal medya araçları da vatandaşlarımız tarafından yüksek oranda kullanıldığından bu platformlar üzerinde vatandaşlarımızın trafik konusunda bilgilendirici kamu spotları, yani profesyonel anlamda hazırlanmış kamu spotlarının yer verilmesi bu farkındalığın olumlu sonuçlar doğurduğunu gösteriyor bize.
0: Hı hı.
1: Tabii bu konuda bizim İzmir üzerinde yapmış olduğumuz şöyle bir çalışma var. Ege Üniversitesi ile İzmir İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan bir protokolle özellikle bu görsel materyallerin hazırlanmasında üniversitedeki hocalarımızın, öğrencilerimizle müşterek yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde ortaya çıkan afiş olsun, pankart olsun, sosyal medya platformlarında kullanılabilecek kısa videolar, reels videoları bu tarz materyaller tabii vatandaşlarımızın daha fazla farkındalığının etkilediğini gözlemliyoruz. Bu İzmir üzerinde yapmış olduğumuz çalışma. Bu çalışmayı biz oranını da sayısını da arttırarak devam etmek istiyoruz. Yani bu çalışmadan, bu projeden biz de vatandaşlarımız da çok memnun. Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce gerek okullara gitmek suretiyle gerekse mevcut sürücülere yönelik bilgilendirici, eğitici programları da trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik çalışmalar olarak değerlendiriyoruz.
0: Hı hı. Şimdi tabii bir yandan denetimler devam ediyor,
1: evet.
0: Trafik kuralları ile ilgili, bir yandan eğitim faaliyetleri. Nasıl bir denge kuruyorsunuz, nasıl yürütüyorsunuz?
1: Tabii
0: bu ikisini?
1: Yani denetim faaliyetleri eğitimden çok kopuk bir konu değil. Şöyle ki biz ceza işlem tatbik ederken de ağırlıklı olarak vatandaşlarımıza yüz yüze ihlal esnasında tatbik etmeye çalışıyoruz. Denetim faaliyetlerini de bir şekilde eğitim olarak değerlendiriyoruz. Yani o ihlalleri yapılırken vatandaşlarımızın nelere dikkat etmesi gerektiğini, yani
0: evet,
1: ceza yazıp konuyu kapatmak yerine bu konuyu irdeleyip vatandaşımızın eğer vaktimiz ve imkanlarımız olduğu müddetçe detaylı olarak, yani bu ihlal neticesinde olan kaza sayılarını, kaza neticelerini vatandaşlarımıza paylaşmaya gayret ediyoruz. Bizim kesinlikle amacımız denetim esnasında da ceza yazmak değil. Hani cezaların sayısını arttırma yönelik kesinlikle bir uğraşımız yok. Keşke gün sonunda görmüş olduğumuz sonuç İzmir ilinde sıfır cezayla kapattığımız bir gün olsa.
0: Evet,
1: öyle
0: keşke.
1: Keşke yani biz de onu en az vatandaşlarımız kadar, sizler için sizler kadar istiyoruz. Ancak tabii biz bu denetim faaliyetlerini de icra ederken Karayolları Trafik Kanunu kapsamında da bu konuyu değerlendirmek zorundayız. Bizim asli görevlerimizden bir tanesi. Ama denetimle eğitimin bir müşterek bir konu olduğunda özellikle belirtmek istiyorum.
0: Tabii, tabii.
1: Yani özellikle plakaya ceza yazmaktan ziyade mümkün mertebe imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımıza yüz yüze yapmış olduğu ihlali anlatıp izah edip gerekli yasa işlemi tatbik etmek yoluna gidiyoruz.
0: İşte o bilincin oluşturulması, trafik kurallarına ceza yememek için

0: olduğunu gösteren bir tablo oluyor. 2025 özelinde bahsedeyim. Bizim her zaman en üst seviyede yazdığımız ceza hız ihlali. Ve hız ihlali kesinlikle ve kesinlikle özellikle büyük kazalardaki etkin sebeplerden bir tanesi. Yani vatandaşlarımız özellikle sürücülerimize rica ediyoruz. Yani hız kurallarına uyalım. Yani bu aracın modelli olması, lüks olması, mevcut hızı sürücü tarafından hissedilmemesi bu hızın daha zararlı yapmıyor.
1: Tabii.
0: Yani
1: Yine
0: kesinlikle
1: tehlikeli.
0: tabii kesinlikle yine tehlikeli. Yine bu bir aracın durma mesafesi aynı. Yani bunu kesinlikle vatandaşlarımız bu hız limitlerine uymalarını hem şehir içi hem şehirler arası yolda rica ediyoruz. 2025 yılında en fazla tespit ettiğimiz ihlal hız ihlalleri. İkinci olarak karşılaştığımız ihlal ise emniyet kemeri kullanımı. Bu da özellikle şehir içerisinde yani kısa mesafede şehirler arası yollarda artık iyice oturmaya başladı yani vatandaşlarımız kullanıyor. Ancak şehir içi yollarda kısa mesafede bir kazayla karşılaşmayacağını düşünüyor vatandaşlarımız. Aslında çok yanlış bir
1: Hız
0: algı.
1: düşük. Bir de tabii
0: Ama
1: günlük
0: fark etmiyor.
1: hayatımı
0: Yani
1: düşüştü. Onu
0: tabii.
1: söyler insanlar. İniyorum, biniyorum,
0: Tabii o
1: iniyorum,
0: yani
1: biniyorum.
0: hızınız çok düşük olsa da emniyet kemeri takmaması çok ölümcül sonuçlarla ne yazık ki karşı karşıya getirebiliyor. Bunların çok örneklerini gördük biz. Yani çok çok düşük olarak değerlendireceğiniz hızda bile bir kazaya karışmanız açısından basit hiçbir yaralanmayla atlatacağınız bir kaza, maddi hasarla atlatacağınız bir kaza yaralamalı hatta ölümlü kazayla karşı karşıya kalmasını sebebiyet veriyor. Onun için kısa da olsa, şehir içi de olsa, hız düşük de olsa vatandaşlarımızın özellikle kemer kullanımına dikkat etmesini rica ediyoruz. Geçen sene üçüncü karşılaştığımız ihlal ise park ihlalleri. Şehir içerisinde de ağırlıklı olarak. Tabi burada şöyle bir sorun var. Vatandaşlarımızın yani bizim ana iki tane görev alanımız var. Denetleme ve düzenleme. Şimdi bu denetleme faaliyetleri işte kazaya etkin faktörlerin tespit edip bu yöndeki yapmış olduğumuz çalışmalar. Düzenleme faaliyetleri ise şehir içerisinde hem yoğunluğu azaltıcı tedbirler almak hem de özellikle bu park konusunda gerekli önlemler almak park ihlalleriyle ilgili. Şimdi vatandaşlarımızdan ricamız şu özellikle park konusunda levhalara uysalar yani herhangi bir cezai yaptırım beklemeden levhalara uyarak hareket ettikleri takdirde biz bu gücümüzü düzenlemeye yönelik ayırdığımız gücümüzü denetleme faaliyetlerine aktarıp vatandaşlarımızın kazalarla karşı karşıya kalmamasını daha güçlü bir güçle ve kadroyla yapma şansı tanırlar bize. Onun için
1: Enerjinizi buna harcamanız
0: kesinlikle
1: gerekmeyecek.
0: bu yönde vatandaşlarımıza özellikle ricamız park konusunda park ederken illa bir polis veya çekici veya farklı bir uyarı beklemeksizin levhalara göre hareket edip işte otoparklara veya top taşıtlar kullanılması özellikle şehir içerisinde bizim tercih ettiğimiz bir durum.
1: Aslında bu kişilerin birbirine saygısıyla da ilgili ve kendi güvenliği kadar başkasının güvenliğini düşünmesiyle de ilgili. Trafik kazalarının önlenmesinde ve sizin söylediğiniz gibi toplumsal huzur için, yaşam kalitesinin artması için bireysel farkındalık ne ölçüde belirleyici oluyor acaba?
0: Yani çok ciddi bir oranda belirleyici oluyor. 2025 ve 2026 yılından günümüze kadar meydana gelen trafik kaza incelediğimiz az önceki vermiş olduğum veriler doğrultusunda hız kuralları hem 2025 yılında hem de 2026 yılında en fazla ihlal edilen ihlal. Kavşaklarda geçiş öncelerine uymamak, dönüş kurallarına uymamak, araçlar arasında yeterli takip mesafesini bırakmamak özellikle meskun mahalle içerisinde, şehir içerisinde olan kazalarda. Ve şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak ihlallerinin başlıca kaza sebebi oldukları ve sayılan ihlallerin hepsinin bireysel hatalar sonucu oluştuğu anlaşılıyor. Yani burada bireysel olarak yapmış olduğumuz ihlaller özellikle ölümlü ve yaralamalı kazalarda bizim karşımıza çıkan en ciddi ihlaller.
1: Şimdi teknoloji gelişti. Sürüş alışkanlıklarında bazı değişimler var mı?
0: Evet, kesinlikle var. Tabii gelişen teknolojiyle birlikte denetimde kullandığımız teknoloji de araç içerisinde kullanılan teknolojik ürünler de gelişim olmuştu. Yani hem bizim denetim faaliyetleri esnasında uyguladığımız metotlar ve cihazlar hem de sürüş esnasında kullanılan cihazlarda değişimler olmuştur. Tabii biz bu denetim yaparken yapılan değişikliklerde bu helikopter kullanımı, drone kullanımı, Özellikle kent güvenliği kameraları, KGS dediğimiz sistemler.

0: Yapay zeka destekli mobil radarlar. Bunlar uygulamaya yakın zamanda konmuş
1: Unsurlar, teknolojik
0: teknolojik
1: unsurlar.
0: unsurlar. Özellikle drone denetimi biz sürekli şehir içerisinde özellikle şerit kullanımı ihlalleriyle alakalı motor setlerin yapmış olduğu ihlallerde kesinlikle kullanmış olduğumuz bir ve fayda sağladığını düşündüğümüz bir cihaz. Yine helikopter denetimi ciddi zamanlarda biz helikopterle özellikle şehirler arası yollarda yapmış olduğumuz çalışmalarda helikopterlerin yapmış olduğu tespitlerle ceza işlemler tatbik ediliyor ve aynı zamanda bu radar cihazlarımızın çoğu artık yapay destekli yani yapay zeka destekli radar cihazlar oluyor. Yani hem tespitini hem bu sistem üzerinden bu aracın herhangi bir farklı bir konusu olup olmadığını ve tespit edilen plakanın doğru mu olduğu, yanlış mı olduğu bunların hepsini eş zamanlı kendisinin yapmış olduğu ve cezaya çevirmiş olduğu bir sistem. Artık tabii bunlarda insan faktörü ve yorumu gitgide azalıyor. Bu tespitlerle bir standart yani Türkiye'nin her yerinde standart bir uygulamaya geçilmesi hedefleniyor. Bu yakın zamanda da tüm radar cihazlarımız bu az önce söylemiş olduğum yapay zeka destekli cihazlarla yer değiştirmiş olacak.
1: Şimdi özellikle genç sürücüleri biraz ayıralım. Onlar hem daha hani hızlılar kendi
0: Evet.
1: içlerinde, biraz daha tehlikeyi fark etmiyor, riski fark etmiyor olabilirler. Ama bazı açılardan da daha bilinçli olabilirler. Siz nasıl gözlüyorsunuz?
0: Kesinlikle bilinçli oldukları alanlar genç sürücülerimizin özellikle sosyal medya platformlarını yoğun kullandıkları için sosyal medya platformlarında yapmış olduğumuz uyarılar, ikazlar ve bilgilendirmeler ilk etapta genç sürücülerimiz tarafından algılanıyor.
1: Güzel.
0: Bizim İzmir Emniyet Müdürlüğü olarak bir WhatsApp kanalımız da var zaten. Vatandaşlarımız yaklaşık 200 bine yakın takipçisi var kanalın. Anlık olarak ilimizde meydana gelen herkesi ilgilendirebilecek ana arterlerdeki olaylar, toplumsal olaylarda trafikle alakalı almış olduğumuz tedbirleri biz anında WhatsApp kanalından bildiriyoruz ve bunu takip eden, bu kanalı takip eden vatandaşlarımız bir WhatsApp mesajı gibi bu bilgilendirme vatandaşımıza ulaşıyor.
1: Kesinlikle zorunlu bir ihtiyaç bu
0: Evet,
1: devirde.
0: özellikle büyük şehirlerde çok ciddi bir ihtiyaç. Tabii bu tarz kanallar ve platformlar özellikle genç sürücüler tarafından çok rağbet görüyor ve dikkat ediliyor. Ve bu bilgilendirmenin yayılmasında da bu genç sürücülerimizin hassasiyeti bizim dikkatimizi çekiyor.
1: Onlara ulaşmak da
0: Evet.
1: içinde özel yöntemleriniz var. Peki bütün bunlarla birlikte yaya önceliği ve trafik güvenliği konusunda toplumda istenilen seviyeye ulaşıldığını düşünüyor musunuz?
0: Tabii ki hedeflediğimiz seviyede değiliz. Tabii burada belirtmek istediğimiz husus mevzuat da bu konuda yavaş yavaş eksiklerini giderdi. Yani 2018 yılında yapılan son düzenlemeyle yayalara ilk geçiş hakkın verilmesiyle alakalı şu anki güncel mevzuata ulaşılmış oldu. Yani 2018'den önce de vardı düzenlemeler ancak 2018'deki düzenlemeyle revize edildi. Tabii burada kalabalık bölgelerde, kalabalık mahallelerde, ilçelerde tabii bu yaya sirkülasyonunun düzenlenmesinde yaya geçitleri bazen yetersiz olabiliyor. Tabii bu anlamda vatandaşların özellikle alt geçitler, üst geçitler, mevcut alt geçitleri, üst geçitlerini kullanmadıklarını gözlemliyoruz. Tabii bu üzücü sonuçlarla karşı karşıya getiriyor bizi. Yani bu konuda lütfen vatandaşlarımız üşenmesin. Yani bu belki 5 dakikasını fazla alıyor olabilir. Ama tabii buradaki karşılığında sağlığımız risk ettiğimiz şey. Bu kesinlikle risk etmememiz gereken bir husus. Alt geçit, üst geçit veya geçitler vatandaşlarımız tarafından artık alışkanlık haline getirilmesi lazım. Tabii bu yaya, tabii bu konuyu söylerken yalnızca suç yayada mı? Tabii ki değil.
1: Değil.
0: Araç sürücülerimiz de yayaların geçmesi gerektiği yerlerde kesinlikle yayalara saygı göstermesi lazım. Yani mevzuat, karayolları trafik kanunu ve ilgili yönetmelik yani herhangi bir yaya geçidi veya alt geçidi, üç geçidi yoksa mevcut kavşak içerisinde yayalar tarafından kullanabileceğini işaret ediyor. Yani bu anlamda vatandaşlarımız bu tarz kavşaklarda eğer bir yaya gördüğü takdirde

0: yol vermesi gerekiyor. Yani bu tabii istediğimiz bilince ulaşmadı derken yalnızca yaylardan kaynaklanan bir eksiklik tabii ki değil. Araç sürücülerinde de aynı şekilde bir eksiklik var. Ama olumlu yönde her geçen gün ilerlediğini
1: Ben kişisel
0: gözlemliyoruz yani.
1: olarak gözlemliyorum İzmir için daha dikkatli sürücüler
0: Kesinlikle.
1: bu konuda. Trafikte saygı ve empati gerekiyor, değil mi? Böyle bir
0: Kesinlikle.
1: kültür gerekiyor. Hangi adımlar ön plana çıkıyor? Belki sohbetin sonuna geliyoruz artık. Bu adımları da aktararak trafik haftası ile ilgili mesajlarınızı verebilirsiniz bize.
0: Şöyle biz en önemli husus gerek trafik haftasındaki etkinliklerde gerekse saygı ve empati konusundaki en önemli husus bizim söyleyebileceğimiz bu işin başarısı eğitimden geçiyor. Kesinlikle eğitimden geçiyor. Zaten bu bizim trafik haftasındaki etkinliklerimiz artık gitgide eğitim odaklı. Yani çocuklarımıza, gelecek nesillerimize bu konuyu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konudaki formasyona sahip personel tarafından hani laf olsun diye değil gerçekten uzman bu konuda eğitici arkadaşlarımız tarafından bilgilendiriliyor çocuklarımız ve ciddi geri dönüşler alıyoruz ebeveynlerden. Şöyle ki yani mesela çocuk arabaya biniyor. Önde annesi veya babası kemer takmazsa aracın kaldırılmasına müsaade etmiyor.
1: Ne
0: Yani
1: güzel.
0: ciddi tepki gösteriyor.
1: Ne güzel.
0: Tabi bu bizim ailelerden gelen
1: Çocukları ailelere
0: tabi
1: eğitiyor.
0: eğitiyor. Yani o anlamda eğitim bizim için çok önemli. Yani 2025-2026 yılında yani okullarımızı ziyaret etmek suretiyle 225 bine yakın öğrencimizi trafik bilinci aşılamaya gayret ettik, uğraştık. Yaklaşık 5 bin öğrencimizi çocuk trafik eğitim parklarımızda ağırladık. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Bizim için çok kıymetli misafirler onlar. Ve aynı şekilde bu konuda sevgili öğrencilerimizi evden ve okullarına seyahat etmelerini, gidip gelmelerini sağlayan servis ve rehber personeli yönelik yaklaşık 3 bin servis sürücüsü bu konuda yine aynı şekilde formasyona sahip eğiticilerimiz tarafından eğitildi. Bu bizim çok önem verdiğimiz bir konu. Hem saygı ve empati konusunda hem bundan sonraki trafik hatları konusunda bizim en üst seviyede ağırlık vereceğimiz konu eğitim.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Sağ olun. Biz
1: efendim.
0: teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
1: Trafik haftası tekrar kutlu olsun.
0: Sağ olun.
1: Bize de vakit ayırdınız. İzmir Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu konuğumuz oldu.

0: Sevgili dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde ilk yardım konuşacağız. Trafik deyince de akla ilk gelenlerden, onun dışında günlük yaşamda her zaman lazım olabilecek, her zaman hayat kurtarabilecek bir öğe. Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi Sayın İbrahim Çınar bizlerle yaşamın ritminde birlikte. Hoş geldiniz Sayın Çınar programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Tüm dinleyicilerimize selamlar.
0: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi ilk yardım neden hayati diyoruz? Neden hayati bir öneme sahip?
1: Şimdi ilk yardım denince öncelikle hastalık veya kaza sonucu yaralanan kişilere sağlık ekipleri gelene kadar olay yerinde mevcut imkanlarla yapılan ilaçsız müdahalelere ilk yardım diyoruz biz. Sürekli ilk yardım yapma zorunluluğuyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Örneğin ben bugün sabah iş yerine gelirken yolda kaza olmuş ve iki tane ambulans gelmişti. O kazaya müdahale ederken de trafik haftası nedeniyle özellikle belirtmek istedim. Kazaya müdahale ederken de ilk yardımı çok iyi bilmemiz gerekir ki kazaya doğru müdahale edebilelim. İlk yardım hayatımızın her anında, nefes alışımızın her noktasında ihtiyacımız olan bir şey. Hı hı. Çünkü hayat kurtarıyor, kişilerin durumunun kötüye gitmesini önlüyor. Örneğin bir kanamayı durdurduğumuz zaman kan miktarı azalmadan kişinin hayatta kalmasına yetecek miktarda vücudunda kan kalmış oluyor. Ya da bir kırılma olduğu zaman, o kırığı sabitlediğimiz zaman o kırığın daha fazla zarar vermesini, siniri kesmesini, damarı kesmesini, kan kaybı ya da felç gelişmesini engelleyebiliriz. Hı-hı, o yüzden ilk yardım her zaman çok önemlidir.
0: Evet. Peki bu öneme karşın toplumda bilinç yeterli düzeyde mi size göre? İlk yardımın önemini biliyor muyuz gerçekten?
1: Toplumda şimdi yeterli düzeyde değil, hiç yeterli düzeyde değil. İlk yardımın önemini aslında yeterince bilmiyoruz. Burada özellikle eğitim sistemi içerisinde çok sıkı ilk yardım eğitimleri verilmeli diye düşünüyorum. Tabii ki veriyor, devletimiz veriyor, milli eğitimimiz veriyor, Sağlık Bakanlığımızda çabalar var, üniversitelerde çabalar var. Ama bu çabalar daha da arttırılmalı ve ilk yardım eğitim merkezleriyle özellikle topluma ilk yardımın yaygınlaştırılması gerekiyor. Çünkü toplumda ilk yardım konusunda neredeyse hiçbir şey bilmiyor insanlar ve bildiklerini de yanlış biliyorlar. Yanlış bildikleri için de yanlış müdahale yapıp ilk yardımı hastanın durumunu ya da kişinin durumunu daha kötüye de götürebiliyorlar. Daha fazla sağlık maliyeti oluşturabiliyorlar. Böyle durumlar ortaya çıkabiliyor.
0: Şimdi acil durumlarda özellikle ilk birkaç dakika çok önemli değil mi Sayın Çınar? Bu bilgi doğru mu? Neden ilk birkaç dakika önem arz ediyor?
1: Şimdi

0: birkaç dakika şu açıdan önemli. Örneğin kişinin kalbi durduğu zaman bizim onu tespit edip ilk müdahaleyi başlatmamız gerekiyor. Ya da kanama olduğu zaman çok fazla kan kaybı olmadan ilk müdahaleyi başlatmamız gerekiyor. Ya da bir kişi sara krizi geçirdiği zaman, bu sara krizi geçirdiği zaman o çarpmalar esnasında başını korumamız gerekiyor. Zaten genelde 1-2 dakika kadar sürüyor, nadiren çok uzun sürüyor. Bunları korumamız gerekiyor. Bunları korumadığımız zaman hastanın durumu daha kötüye gidebiliyor. Örneğin oksijensiz kaldığı zaman bazen halk arasında dilin geriye kaçması denir. Dil gerçekten de geriye kaçabilir ve başa pozisyon vermeyi bildiğimiz zaman hastanın nefessiz kalmasını önleriz. Çünkü nefessiz kaldığı zaman ortalama 5 dakika gibi bir sürede beyinde hücre ölümleri gerçekleşmeye başlıyor. Kişinin hücre ölümlerinin olması da beyin kapasitesini tam kullanamaması anlamına gelebilir ya da çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi sonuçlarını doğurabilir. Bunlar ortaya çıkabilir. Erken müdahale olduğu zaman ise kişiler hayatta kalır, yaşamlarına daha sağlıklı devam edebilirler. Böyle durumlar söz konusu olabilir. Bir de burada belirtmek istediğim bir şey var. Şimdi biz ilk yardım eğitimlerinde bir önceki başlıkta dedik ki ilk yardım bilincimiz yetersiz dedik. Bunları eğer biz bilinçsiz bir şekilde yaparsak hastaya zarar veririz. Çünkü ben yine İzmir'de tabii 112 ile de iç içe çalıştığımız için biliyoruz. Örneğin dolmuşta kalbi durmayan sadece bayılan birisine kalp masajı yaptıklarını biliyorum vatandaşlar tarafından ve hastanın durumu daha da kötü olmuş ambulans gittiğinde. Yani bayılmayla kalbinin durmasının ayrımını yapmak da çok önemli. Herkes işte biz buna toplum arasında cahil cesareti diyoruz. Cahil cesaretiyle ben biliyorum havasıyla yapmamalı, bilene bırakmalı ve bir kişi bilmesi için de ciddi anlamda kaliteli ve çok sıkı eğitimden geçmesi gerekir. Bunlar oldukça önemli yaşamda kalmak için.
1: Tabii şunu düşünüyor insan. Herkes iyi niyetle bunu yapıyor, yardım etmeye çalışıyor ama bunun farkında olmak lazım. Doğru şey yapılmıyorsa ilk yardım tam aksi çok tehlikeli de olabilir. Şimdi en sık yapılan hatalar neler burada?
0: Şimdi ilk yardımda en sık yapılan hatalar birincisi bilinci kaybeden kişiler olduğu zaman işte sara krizinde bilinci kaybolabiliyor kişilerin ya da bayılabiliyor. Kişiler nereden buluyorlar bilmiyorum ama ceplerinden şeker çıkarıp ağızlarına vermeye çalışıyorlar. Ya da bayılana soğan koklatmaya çalışıyorlar. Nereden bulduklarını gerçekten bilmiyoruz. Herkes yanında soğan mı taşıyor, şeker mi taşıyor onu da bilmiyoruz ama bulunuyor bir yerden. Bu en büyük yanlış. Çünkü bilinci bulanık olan ya da bilinci olmayan kişiye siz ağızdan ya da burundan bir şey verdiniz, bir şey koklattığınız zaman bunlar hastanın solunumunun durmasına neden olabilir. Durumu daha da kötü hale getirebilir. En önemli yapılmaması gereken şey bu. Yani bilinci, tekrar üstünü çiziyorum, bilinci tam olmayan, kendinde olmayan, halk arasında biz fenalaşıyor diyoruz. Böyle durumlarda asla ve asla ağızdan yiyecek içecek verilmemeli. Kişinin ağzı çok kuruyorsa, bilinci yerinde değilse ama ağzı kuruyorsa böyle kendinde değilse dudaklarını ıslatabiliriz sadece. Dudaklarını suyla ıslatabiliriz. Su da vermememiz lazım. Çünkü kişinin bilinci tam olmadığı için bunlar soluk yoluna kaçar ve solunumun durduğu sonuçlarla karşılaşabiliriz. Bir diğer önemli nokta da yanıklarda önemli bir nokta. Yaz da geliyor tabii ama yaz olmasa da evimizin içerisinde sürekli yemek pişiriyoruz. Sürekli sıcak sularla uğraşıyoruz. Buralarda yanık olduğu zaman yanığın en büyük çaresi önlem almak tabii ki. Ama önlem almamıza rağmen bir şeyler ortaya çıktıysa ateşin zıttı sudur. Su, tazyikçisi olmayan suyla yanıkların o yanma etkisi ortadan kaldırılabilir. Uzun süre suyun altında tutulabilir. Ama bu uzun süre suyun altında tutmadan işte üstüne diş macunu sürülüyor, üstüne salça sürülüyor, üstüne yoğurt sürülüyor.

0: Diş macunu kimyasal maddeler içeriyor. Cilt vücudumuzu koruyor ve o kimyasal maddeler vücuda zarar veriyor. Öteki türlü salça, yoğurt gibi maddeler de içerisinde bakteriler, mikroorganizmalar içeriyor. Onlar da vücudumuza zarar veriyor ve yaraların iyileşmesi gecikebiliyor. Yaralarda sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Sonrasında özellikle kanamalarda kanamalar var. Kanamalarda da işte yaptığımız ilk yardımda kanamayı, örneğin burun kanaması diyelim. Burun kanamasında biz sadece burnumuzun kıkırdakla kemiğin birleştiği noktadan 5 dakika sıkarsak ya da burun köküne buz koyarsak, evdeysek burun köküne buz koyarsak kanama büyük olasılıkla duracaktır.
1: Evet.
0: Ama tabii şey var, burnumuzu mesela ilk yardım yaparken halk arasında sümkürme deniyor buna. Bu gibi davranışları yaparsak kanama daha da artacaktır. Bu gibi ilk yardım, basit ilk yardım uygulamalarını bilmek bizim yaşamımızı kolaylaştıracaktır.
1: Sayın Cınar, herkesin bilmesi gereken temel ilk yardım uygulamaları neler acaba?
0: Şimdi aslında ilk yardımın hepsini herkes bilmeli. Bu oldukça önemli. Ama kalp bası, suni solunumu mutlaka herkes bilmeli. Kanama durdurma yöntemlerini mutlaka bilmeli. Özellikle Türkiye'de okullarda, videolarda çok görüyoruz. Basına çok yansıyor. Emlik manevrası diye geçiyor. Karına bastırma, sırta vurma, yabancı sim tıkanmalarında özellikle hepimizin başına gelebilir. Bu karına basıp sırta vurma manevrasını iyi bilmek, uygulamak gerekir. Ondan sonra yanık ve yaralanmalarda neler yapacağımızı bilmemiz gerekir. Hastaya nasıl şok pozisyonu vereceğimizi bilmemiz gerekir. Kırık çıkıkları sabitlemeyi bilmemiz gerekir. Aslında en önemli bilmemiz gereken şey de bilmediğimiz bir şeyi yapmamamızdır.
1: Evet.
0: Ve bilmediğimiz durumda eğer hasta yaralıysa hastayı mümkünse hareket ettirmememiz gerekir. Çünkü biz hareket ettirirsek hasta ömür boyu felç kalabilir örneğin. Özellikle diyelim bir trafik kazasında bilmediğimiz bir şekilde karga tulumla dediğimiz işte başını, boynunu ya da omurgasını aynı düzlemde tutmadan hızlıca çekip oraları sallayarak işlemler yaptığımız zaman karga tulum olmuş oluyor. Böyle durumlarda iyilik yapacağımıza kötülük yapmış oluyoruz ve işi ömür boyu karşı kalabiliyor böyle durumlarda.
1: Evet. Dediğiniz gibi aslında evet, herkesin ilk yardım eğitimi alması gerekiyor galiba. Bu eğitimler nasıl yaygınlaştırılabilir acaba?
0: Bu eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla yaygınlaştırılabilir. Yani okullarda ben şu anda çocuklarım, daha birisi yeni ortaokulda, lise çağında çocuğum da yok ama ortaokuldan başlanarak zorunlu ders olmalı ve ders materyalleri mutlaka sağlanmalı. Bu çok önemli. Sadece ders koymaktan ziyade ders materyalleri de sağlanmalı ve uygulama sınavlarıyla öğrenciler o dersten geçmeye çalışmalıdır. Bu en basit yöntemi. Bu dersi koyduğumuz zaman sorun çözülecektir. Ama diğer yöntemler de var. Mesela ehliyet alanlar var. Türkiye'de neredeyse artık herkes ehliyet alıyor.
1: Evet.
0: Ehliyet aldığımız zaman oradaki ilk yardım kurslarının da çok sıkı olması lazım. Şu anda geçmişe göre tabii daha sıkı ama çok daha sıkı olabilir. Çok daha disiplinli verilebilir. Bunlar yapılabilir. Yine üniversitelerin ya da üniversitelerin sosyal sorumluluk projeleri olabilir ama sosyal sorumluluk projelerinde de şöyle durumlarla karşılaşıyoruz. Biz gösteriyoruz. Gösterdiğimiz zaman basit böyle bir sınavı olmadan uygulama yapıyorlar. Görmüş oluyorlar onu. Ama bunun da zararlı olduğunu gözlemledim ben. Bir araştırma bulgusu değil ama ben kişisel gözlem olarak. Çünkü ilk yardım biliyoruz diye insanlar bayılan birisine bile yanlış müdahale yapabiliyor.
1: Böyle evet.
0: O yüzden yani sosyal sorumluluk projelerinde farkındalık arttırılmalı ama Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı işbirliğiyle okullarda her okula gelen ortaokuldan başlayarak ve çok sıkı bir eğitim alırsa herkes, o zaman bu sorun düzelecektir. Ama bu şekilde işte üniversitelerin sosyal sorumluluğunun faydası var ama kişilerin bilinç düzeyi farklı olduğu için ben biliyorum diye çıkıp

0: işteo dolmuşta yanlışlıkla kalp masajı uygulanması gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz.
1: Aslında hem bireylere hem topluma sorumluluklar düşüyor söylediğiniz gibi. Belki şu da gerekli. Mesela o dolmuş örneğinde biri kalp masajı yapmaya çalışıyorsa bir başkası onu uyarabilmeli, değil mi? Emin değiliz bunu yapmayalım diye. Ne dersiniz bu genel sorumluluk hakkında?
0: Tabii bu da çok önemli bir şey. Ancak özellikle büyük şehirlerde insanlar biraz daha düşünsel olarak ya da eylem olarak bağımsız oldukları için birisi bir şey söylediği zaman diğeri onu dinlemeyebiliyor. Büyük şehirlerde bu olabilir belki. Aynı mahallede sürekli gördüğü insanlar uyarabilir. Ama büyük şehirlerde bu mümkün olmuyor. Bu kavga da çıkarabilir. Daha farklı sıkıntılara da neden olabilir. Ancak şu söylenebilir. İşte arkadaşlar bekleyelim. 112 ambulansını aradık. 112 ambulansı gelsin müdahale etsin denebilir. Orada bir sağlık çalışanı varsa o sağlık çalışanının yönetimine girilebilir. Onun dedikleri yapılabilir. Ama böyle yanlış uygulama yapan varsa da gerçekten o eğitim almış kişi varsa da sen yanlış yapıyorsun bunu yapma diye o kişiyi uyarabilir. Daha fazla zarar verirsin diye uyarabilir. Burada tabii ilk yardımda şu çok önemli. Yani kendi güvenliğini sağlamak çok önemli tabii. Bu aslında bu olay da kişinin güvenliğini sağlayan bir şey. Hastanın da güvenliğini sağlayan bir şey. O nedenle devlet kurumlarına ya da devlet kurumlarında çalışan ya da sağlık kurumlarında çalışan kişilerin yönlendirmelerine göre hareket etmek lazım. Değilse insanlara iyilik yapacağız derken çok fazla zarar verebiliyoruz.
1: O zaman şimdi yaz da yaklaşıyor. Bir de bu hafta trafik haftası. Trafikte de çok kişi olacak. Kışın da oluyor gerçi ama. Nelere dikkat etmek lazım? Sizin son tavsiyeleriniz neler olur?
0: Şimdi benim de kızlarım olduğu için araca binerken öncelikle trafik haftasında şu çok önemli. Araca binmek çok önemli. Çocukların özellikle küçük çocukların otokoltuğunun olması ve kemerinin orada bağlı olması çok önemli. Otokoltuğu olmadan normal yetişkin koltuğunu yetişkin kemerine bağlamak çocukların örneğin boyun yaralanmasına, göğüs yaralanmasına neden olabilir. Çünkü onların yaş grubu o koltuğa oturmak için uygun değil. Büyük çocuklar ve yetişkinlerine mutlaka kemer bağlamaları gerekiyor. Çünkü kemer bağlandığı zaman faydası bağlanmamasına göre çok fazla.
1: Evet.
0: Şimdi eğer biz kemer bağlamazsak ne olur? Çok küçük bir çarpışmada dahi 50 kilometre hızla giderken dahi biz yüzümüzü kafamızı direksiyona çarpabiliriz. Bir anda boynumuz kamçı hareketiyle geriye gelebilir, geride kırıklar olabilir. Ondan sonra biraz daha hızlı gittiğimiz zaman, kontrolsüz gittiğimiz zaman camdan fırlayabiliriz. Cam kesikleri olabilir, yerde ağır travmalarla karşılaşabiliriz. Ondan sonrasında araç takla attığı zaman örneğin araçlarımızın bakımını zamanında yaptırmazsak, kontrollerini zamanında yaptırmazsak, eksiklerine bakmazsak, o araçlarla trafiğe çıkarsak böyle durumlarda da kaza riskimiz artabilir. Ve araç örneğin takla atabilir yolda giderken böyle durumlarda kemerimiz olmadığı zaman araçtan fırlarız ve çok daha ağır yaralanmalarla karşı karşıya kalabiliriz. Bu şekilde yaralanıp da o gün çok sağlıklı bir şekilde çıkıp hayatının geri kalanını engelli bir vaziyette sürdürmek zorunda olan çok insan var ülkemizde.
1: Evet.
0: O yüzden bunlara çok dikkat etmemiz lazım ve ilk yardıma gereksinim duymamak için trafikte önlem almak çok önemli. Örneğin çocuklarımızla birlikte biz kırmızı ışıkta geçmemeliyiz. Yol boş olsa da yeşil ışığı beklememiz onları alıştırmak adına oldukça önemli olabilir.
1: Evet.
0: Toplumu eğitmek adına oldukça önemli olabilir. Ve yaya geçitlerine yaklaşırken orada çocuklar geçebilir, yayalar geçebilir, engelliler geçebilir. Yavaşlamamız gerekir çünkü ışık bir anda yanar ve duramayız, geçeriz. Geçtiğimiz zaman birisini ezebiliriz. Ondan sonra karşı tarafta başka bir araca çarpabiliriz. Oradakiler zarar görebilir. Bir de tabii şey var, ilk yardım gereksinimi olmaması için alkollü araçta kullanmamak gerekir. Bu da çok önemli bir problem. Çünkü alkollü araç kullanma sadece kişinin kendisine zarar veren bir şey değil. Karşı tarafta hiç suçu olmayan, kurallara uyan kişilere de zarar
1: Bu
0: verir ya da
1: sorumluluğun farkında olmak lazım. Çok
0: madde,
1: teşekkür ediyoruz
0: evet.
1: efendim. Tabii konuşulacak çok şey var ama programımızın sonuna geldik. Sağolunuz. Size iyi günler diliyoruz.
0: İyi günler, sağ olasınız.
1: Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı öğretim görevlisi İbrahim Çınar konuğumuzdu. Yaşamın ritmini hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar, ben Sıla Koç. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim merhabalar. Hepinize yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte selamlarımızı ileterek merhabalar diyoruz. Bugün tam da mevsiminde olduğumuz çilekten bahsetmek istiyorum. Sanıyorum herkesin çok sevdiği reçel çilek reçeli. Valla benim de en çok sevdiğim reçel. Çünkü mis gibi kokusuyla, o muhteşem tadıyla kahvaltıların vazgeçilmezi çilek reçeli. Hadi o zaman hemen tarife geçelim. Bütün püf noktalarıyla en doğru şekilde reçel nasıl yapılır ondan bahsetmek istiyorum.

0: Öncelikle 1 kilogram çileği ayıklayın, yıkayın, suyunu iyice süzdürüp bir tencereye alın. Üzerine 3,5 su bardağı şeker ekleyin. Şöyle en az birkaç saat buzdolabında bekletin. Sonrasında ağır ateşe alın ve içindeki şekerin tamamen erimesini bekleyin. Artık şeker eridiğinde içine bir nohut iriliğinde limon tuzu ve bir çay kaşığı kadar tereyağı ya da margarin ilave edin. Bu köpüklenmeyi mümkün olduğunca azaltmak için yapılan bir yöntem. Şöyle bir 15-20 dakika kadar pişirmeyi sürdürün. Reçel alevli ateşte pişirilmez çünkü tencerenin kenarındaki şeker karamelleşir. Dolayısıyla reçelin rengi bozulur. 15-20 dakikanın sonunda delikli kepçeyle çilekleri tencereden çıkarıp bir tabağın içine alın. Bunu çileklerin ezilmeden pişebilmesi için yapıyoruz. Sonrasında tekrar ilave edeceğiz. Kaynatmayı sürdürün. Reçeli ateşten almadan 10-15 dakika öncesinde çilekleri ilave edin. Yine ağır ateşte kaynatmayı sürdürün. Reçelin olup olmadığını anlamak için reçelin suyundan bir miktar alın, porselen bir tabağa damlatın. Son damla topçuk gibi kalabiliyorsa dağılmadan kıvamı tamamdır. Eğer dağılıyorsa o zaman biraz daha pişirmelisiniz. Reçeli ateşten alın. Eğer hemen kullanacaksanız soğuyana kadar bekletip kavanoza alın. Ama hemen kullanmayacaksanız kaynar kaynar kavanoza doldurun. İlk kez kullanılacak madeni bir kapağı kaynar suyun içinde beklettikten sonra alın ve sıkıca kavanozun kapağını kapatın. Bu şekilde vakumlanmış olacak reçeliniz. Ondan sonra serin bir yerde saklayabilirsiniz. Sizlerle yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın, sağlıkla kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Saat 3.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının bölge için güvenlik sorunu olduğunu söyledi. Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz, dedi. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi. Bölgede barışın inşası için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Cezayir ve Türkiye, uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollara bağlı kalıyor, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz mesajı verdi. Türkiye'nin küresel katılım finans sektöründe ilk onda yer aldığını belirterek, ülkemizin potansiyeli çok daha yüksek, dedi. Barış hanelerinden oluşan heyet, DEM Parti sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşliğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP grubunu ziyaret etti. Heyet, MHP Grup Başkan Vekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü. Anneler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye etti. DEM Parti heyeti ve barış anneleri bugün de AK Parti grubunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ziyaret edecek. Site aidatlarında keyfi artışların önüne geçecek kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla 6 Şubat depreminden etkilenenler banka ve icra karşısında korunacak. Maddeler arasında ruhsatsız ya da izinsiz yapılara beton sağlanmasının önüne geçilmesine yönelik yaptırımlar da bulunuyor. Sözleşmeli personelin doğum izni 24 haftaya çıktı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Amerikan Başkanı Trump bir kez daha anlaşmaya varmamız çok muhtemel, dedi. İran Meclis Başkanı Kalibaf'sa alaycı bir dille bunu yalanladı. Washington ve Tahran'dan gelen açıklamaların çoğu zaman çelişmesi hususunda tarafların ellerini güçlendirmek için bu yolla zaman kazanmaya çalıştığı yorumları yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı bölmeyi amaçladığını ancak başaramadığını söyledi. Amerika'nın İran halkının sokaklara dökülüp hükümeti devireceğini düşündüğünü iddia etti. Amerika'nın planının tutmadığını savundu. Tahran yönetimi ayrıca Hürmüz'de düşürdüğü bir Amerikan insansız hava aracının görüntüsünü paylaştı. Bu arada İran'ın güneyinde gerilim yeniden yükseldi. Keşm Adası'nda ve Bender Abbas kentinde patlama sesleri duyuldu. Hava savunma sistemleri devreye girdi. İran medyası saldırıların insansız hava araçlarıyla düzenlendiğini duyurdu. İran'ın üst düzey askeri komutanlığı saldırının Amerika tarafından bölgedeki ülkelerle işbirliği yaparak gerçekleştirildiğini açıkladı. Karşılık vereceğiz, dedi. Rusya ve Ukrayna arasında